0: Bu haftaki konuşmama iyi hazırlanmalıyım.
1: Ehem, ehem. Bugünkü konumuz insanlara değer vermek üzerine olacak dostlarım. Bununla ilgili ayetlere önce bir göz atalım. Tamam, giriş böyle olsun. Allah'ım, yine mi kapı? Kim bilir şimdi ne soracaklar.
2: Hocam, size bir sorum olacaktı.
0: Buyur, sor Hatice Hatun.
2: Hocam, şimdi
0: her duyduğuna inanma hatun. Haydi selametle.

0: bu ne yahu? İnsanlarla uğraşmaktan kendi işime bakamaz oldum.
1: Baba, ödevime yardım eder misin? Hı?
2: Hocam, değirmenden bir çuval un getirir misin? Gitmişken de kasaptan biraz et alsana zahmet.
0: Yahu işim var diyorum, kimse beni anlamıyor mu?
1: Baba, Karakaçan'ın yemi de hiç kalmamış.
0: Kaçış yok. Yapalım bakalım şu işleri. Kusura bakmayın cemaat. İşler anca bitti de. Evet, bugünkü konumuz neydi? İnsanlara değer vermek. Bu konuyla ilgili ayetler ayetler, evet. Neydi ayetler?
3: Hocam, çalışmadın mı yoksa?
4: Aa, olur mu öyle şey?
3: İyi bir konuşma için zaman ayırmak şarttır. Olmadı.

0: Babam hala gelmedi mi anne?
1: Hayır, gelmesi lazımdı aslında.
0: Allah Allah.
1: O büyük ihtimalle Laz Cemal'in yanında kalmıştır. Merak etme. Hadi yatalım biz de.

0: Çöm. Hocaya hamsinin zekatıyla ilgili bir şey soracaktım yenge. Evde miydi?
1: Yo Cemal Efendi. Ben de senin yanındadır sanıyordum.
0: Allah Allah. Bende değildi. Nereye gitti o zaman?
1: Hiç böyle yapmazdı. Başına bir iş gelmiş olmasın.
2: Babamın başına bir iş mi gelmiş?
0: Ağzından yel alsın uşağım. O nasıl söz? Dur bakayım. Yoksa haramilerimi kaçırmıştır?
2: Belki de askerler onu gece hırsız sanıp zindana atmışlardır.
0: Ya da çöle düşüp kaybolmuştur.
2: Belki de bir kuyuya düşmüştür ve kuyu dibi canavarının akşam yemeği olmuştur.
3: Bence ormanda ayılar kapmıştır.
0: Ayılar insan yemeği sevmez ama.
2: Sevmediğini nereden biliyorsun Cemal amca?
1: Sevmez oğlum, sevmez.

0: Bence sever ama durumdan duruma değişir.
1: Benim dedem anlatmıştı da adamın birini kovalamışlar ama dememişler.
2: Kurtlara da yakalanmış olabilir. Ben bilmiyorum ki ama olabilir.
3: Yeter!
4: Ne diyorsunuz siz? Çabuk boş lafları bırakın da hocayı aramaya başlayın. Her yere bakılacak. Kocamı istiyorum!

0: bulamadık uşağım. Acaba ne oldu hocaya?
1: İyi adamdı. Yazık oldu.
2: İyi babaydı.
3: Ah hocam, ne güzel anılarımız oldu seninle.

0: ocağının değerini bilemedik.
1: İyi babaydı. Allah rahmet eylesin.
2: Hayırdır? Kimin helvasını yiyorsunuz?
0: Şeker hocanın helvasını. Adamın değerini bilemedik.
3: Çok yüklendik ona. Hiç rahat vermedik.
2: Helvanın fıstığını bol katın o zaman. Kendisine de vermeyi unutmayın. Ne de olsa onun helvası. Ha?
1: Baba?
3: Hocam!
0: Uy! Bu bizim hocadır da.
3: Hocacığım benim. Sen... Neredeydin sen bakayım? Ne kadar merak ettik seni. Haberin var mı?
2: Yahu ne yapayım? Camide yapacağım konuşmaya çalışmak için sakin bir yere gidip çalıştım.
1: Kuyu dibi canavarıyla karşılaşmadın yani.
0: Hocam, bir daha seni gereksiz sorularla yormayacağız. Hakkını helal et da.
4: Evet hocam, helal et.
2: Ne demek dostlar, helal olsun. Sevdiğine rahat ver. Bıktırma onu dünyada. Kadir kıymetini bil. Geç olur bir gün yoksa.
5: Hocam, hipopotam beslemek günah mıydı, sevap mıydı?

0: Spor yap, güçlü ol. Dodo! Aç! Misket!
1: Çok çok!

Ah!

0: 三。
1: うん。

0: 아니 아니.
1: 아하 아하 아하.
2: 아. 응? 응?
3: 아들
0: 어디요?
1: 예. 아하.

0: Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburluk topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, o küçük hafız bir tane. Tabi tabi işler yolunda, zekice işler bir tane. Yeşilli mavili bir dünya, duyarlı tilki bir tane.
1: Bir tane, bir tane.
2: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
0: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

mış mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha? Bu imkansız.
0: Görürsün. Başaracağım.
1: Baba.
0: Ha? Dur Lemi.
1: Ah,
0: merak etme Anit. Hemen dönüp seni o atlığa götüreceğim. Belki onu babamla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim.
1: Aa. Aa.

Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.

0: Kokla bakayım.
1: Hala koku alamıyorum.
2: Bunun kokusunu almaman imkansız. Kokla bakayım.
1: Hayır, hiçbir şeyin kokusunu alamıyorum. Benim küçük fındık burnum tıkandı.
0: Fındık burnum mu? Dostum, hiç gülesim yoktu. Ama dur bakalım. Bir yer biliyorum. Orada kesinlikle burnun açılır. Beni takip edin. Temtem, biraz daha hızlı hareket etmen gerek. Hadi.
2: Tamam. Oy.
3: İşte uzun bir çizgi çiziyorum.
4: Ne yapacağız ki bu çizgiyle?
3: İşte böyle. Çizginin dışına çıkmadan karşı tarafa geçen kazanır.
5: Bu çok kolay. Bir adım daha.
3: Anladığım kadarıyla bu oyunda denge çok önemli. Bana bakın. İşte başardım.
6: Mert abi, neden böyle giyindin?
7: Havaya bakın. Birazdan fırtına çıkacak gibi duruyor.
3: Ama daha yeni oyun oynamaya başlamıştık.
4: Azıcık daha oynayıp evlere dağılalım o zaman.
3: Acaba başka hangi oyunu oynayabiliriz?
7: Çizgiler. Seksek oyunu oynayabilirsiniz çocuklar.
8: Seksek mi?
7: Evet. Çubuğu alayım. Bir kutucuk, bir kutucuk ve bir kutucuk daha. Sonra yan yana iki kutucuk. Ve bir kutucuk ve son olarak iki kutucuk. Tamam.
2: Burası da neresi?
0: Şifalı, nefes açan, burun tıkanıklığına iyi gelen doğal bir hazine. Tuz mağarası. Hadi beni takip edin.
7: Şimdi bize bir de taş lazım. Sırasıyla taşı atıyoruz. Önce bir. Önemli olan taşı tam kutunun içine denk getirmek. Hop, işte attım.
8: Sonra.
7: Taşı attığımız kutucuğa basmadan hop, tek ayak, tek ayak, burası çift ayak, sonra yine tek ayak, sonra tekrar çift ayak. Burada geriye dönüyoruz. Sonra tek ayak, çift ayak, tek ayak, tek ayak. Taşın bulunduğu kutucuğa geldiğimiz için tek ayağımızın üzerindeyken taşı alıyoruz ve kareye basmadan

0: hemen dışarı çıkıyoruz.
1: Şimdi sıra bende.
2: Olmadı. Bende sıra. Tam isabet. Hop, hop.
1: Çizgiye bastın Ozan.
3: Yendin. Tamam, sıra bende. Yanlış yapıyorsun Ozan. İyi izle.

0: başardım. Hey!
1: Yağmur yağıyor. Aa, yağmur suları sekse koyununu da sildi.
0: Hadi eve koşun, eve.
2: Fındık burnumun tüm delikleri açıldı. Artık koku alabiliyorum.
3: Allah'ım ya Rabbim, hala fındık burnum diyor.
4: Oh, burada uyumak da ne güzelmiş. Arada buraya gelip uyuyalım.
2: Ya bu millet buraya ziyarete geliyor. Sen uyumaya mı geleceksin?
4: Fırtına çıkmış olmalı.
2: Hadi çabucak çıkalım mağaradan. Köye dönelim.
3: Eyvah! Fırtına çok şiddetli. Taşlar mağaranın ağzını kapattı.
2: Şimdi ne yapacağız dostum? Burada kaldık.
3: Tünel kazıp çıkacağız.
2: Olur mu öyle şey? Tünel kazarak sadece sen çıkabilirsin. Temtem o küçücük tünelden nasıl geçsin?
4: Bana göre hava hoş. Burası uyumak için ideal.
3: Şu Temtem'deki rahatlıktan birazcık istiyorum. Haklısın Mirmir. Ama buradan nasıl çıkacağız?
2: Sadece sen çıkabildiğine göre bizim için yardım getirebilirsin.
3: İşte bu harika bir fikir. Köz köz görev başında. Hop. Ah kafam. Kazmadan daldım. Kaz.
5: Fırtına çok sert esti. Nehirdeki köprüde zarar görmüş.
1: Etrafı bayağı temizledik.
3: Çocuklar burada. Onlar bize yardım edebilir.
0: Köstebek.
5: Köstebek bir yeri işaret ediyor gibi.
1: Hayvanların başına bir şey gelmiş olmasın.
5: Hadi köstebeği takip edelim. Belli ki bir sorun var.
1: Eyvah! Karşıya nasıl geçeceğiz?
0: Bu taşlar çok minicik. Sadece tek ayağım sığar.
1: Buldum! Seksek! Şimdi seksek oynamanın sırası mı Ece?
6: Hayır. Taşlar seksek oyunu gibi dizilmiş. Beni izleyin. Seksek. Hop. Ha? İşte karşı taraftayım. Hadi!
7: Hadi Ozan. Yapabilirsin.
1: Huh?

0: Burası neresi ki?
1: Burası tuz mağarası. Hmm.
0: Sorun bu tarafta. Koşun.
2: Mağaranın girişini kayalar kapatmış.
3: Bir ses duydum. Geldiler, geldiler. Az sessiz ol Temtem.
4: Ay, ışıkları kapatın. Hala uykum var.
3: Kurtulduk Temtem, kurtulduk.
5: Çocuklar bana yardım etti ve buraya geldiler.
1: Hadi mağarada kim varsa dışarı çıksın.
0: Bugün de köyün kahramanı olduk.
2: Köyümüz hem oyun hem macera dolu.
3: Ne çizdi öyle?
5: Ah bu çocuklar. Oyun peşindeler yine.
2: Hadi köyün kahramanları. Sekeret köyümüze dönelim. Hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop.
4: Bu nasıl bir oyun ki?
5: Temtem, çocuklar tek tek oyunu dedi ya. Hey Temtem.
3: Ve bu oyunu horlayarak oynayamazsın. Bana bak, bak.
5: Hay Allah. Temtem, hadi kalk dostum. Tek tek oynayacağız.
3: Çoktan uykuya daldı. En iyisi biz ikimiz oynayalım göz göz.
5: Haklısın Mirmir. İşte göz göz burada. Seke seke zıpla zıpla zıpla.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Ayrı Tel'den. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Miş mış mış miş.
2: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
3: Buradaymış.
2: Ne güzelmiş. Bugün Eren nerelerdeymiş?
4: Astronot

0: Ceren neden çok sevinmiş?
1: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: devam edin. Bu tam benim işim. İşte benim ekibim. Evet sevgili duyarlı dostlar, umarım iyisinizdir. Ama ben hiç iyi değilim. Neden mi? Çünkü bu gördüğünüz derede birkaç gün öncesine kadar o kadar çok balık vardı ki... O kadar çok balık vardı ki... O kadar çok... Keselim teleskop.
1: Hadi ama tilki, balıklara ağlayarak yardım edemezsin.
0: Aslına bakarsan ağlamasam da edemem teleskop.
1: Olur mu öyle şey? Balıkların neden azaldığını biz bulamayacağız da kim bulacak?
0: Aslında doğru söylüyorsun teleskop. Enerjimizi boşa harcıyoruz.
1: Kesinlikle.
0: Ağlamak yerine mücadele etmeliyiz.
1: İşte bu.
0: Hemen umutsuzluğa kapılma.
1: Kapılma derken?
0: Yaptığın çok yanlış teleskop. Yürü gidiyoruz.
1: Hayda, olay nasıl bana döndü ya?
2: Ne diyorlar?
0: Şşşt.
2: Ne diyorlar?
0: Sus bir.
1: Merakta bırakmasana ya. Ne diyorlar?
0: Bilmiyorum.
1: Nasıl ya? Sabahtan beri dinliyorsun.
0: Evet. Ama hala sabah. Yani çok zaman geçmiş olamaz.
1: Of tilki. Of.
0: Ne yapayım teleskop? Konuşmuyorlar. Ancak gulu gulu gulu gulu gulu gulu. Ve ben de balıkça bilmiyorum.
1: Suyun altında oldukları içindir o. Ayrıca balıkça diye bir dil yok tilkiciğim.
0: Suyun üstüne de çıkaramam herhalde. Sadece suyun altında yaşar balıklar. Ayrıca balıkça diye bir dil olmasa nasıl anlaşacaklar?
1: O da doğru. Ne yapacağız peki?
0: Evet sevgili duyarlı dostlarım. Ne yapacağız peki dediğinizi duyar gibiyim. Yaklaşın söyleyeyim. Ben de bilmiyorum.
1: Ha, kestik.
0: Ha, bir fikrim var.
1: Nedir?
0: Haberciye haber verelim, haberci de bize haberler getirsin.
1: Güzel tekerleme.
0: Acaba haberci bize ne haberler getirecek sevgili duyarlı dostlar?
1: Ah kurye ah! Dürbün istedim. Verdiği şeye bak. Aslında fena da değilmiş ha. Vay! Otomatik yakınlaştırma var. Sıradan bir gözlük değilmiş. Bakalım burada neler varmış. Hah? Bu da ne? Bu bir not. Tıpkı korsan filmlerindeki gibi. Ay!

0: çok heyecanlı. Bunu tilkiye söylemeliyim.
1: Evet haberci, sudan başka ne getirdin bize?
0: Bir şişe.
2: Şişe mi?
0: Evet, içinde not olan, ağzı mantarla kapatılmış yeşil bir şişe.
3: Korsan filmlerindeki gibi mi?
0: Aynen öyle kurye.
4: Nerede peki?
0: Suyun içinde. Buradan sadece birkaç metre ileride.
1: İşte beklenen haber geldi sevgili duyarlı dostlar. Yürü kurye.
0: Şey, birkaç yüz metrede olabilir.
5: Ne yapacağız kurye?
3: Bana bırak. Tamamen bırak demedim ki tilki. Gel.

0: Çok iyi ya.
1: Gerçekten heyecanlı.
2: Dostlarım, acaba şişeden ne çıkacak? Bu not kimden? Yoksa korsanlardan mı? Sakın bunu evde denemeyin.
0: Hadi tilki.
2: Tamam, tamam.
0: Ne yazıyor? Yahu ne yazıyor? Söylesene tilki.
2: Bilmiyorum.
1: Bir de ben bakayım. Ah.
2: Allah Allah, ters miymiş? Sevgili duyarlı dostlarım, av mevsimi olmadığı halde bölgede izinsiz avlanan balıkçılar yüzünden balık sayısı çok azaldı. Nesilleri tükenirse bu herkes için felaket olur. Lütfen bir şeyler yapın. İmza duyarlı diyarlardan duyarlı bir çocuk. Ha? Demek izinsiz avlanıyorlar.
1: Benim bildiğim 4 mevsim var. Av mevsimi ne demek ki?
2: Av mevsimi balıkların çok olduğu ve yasal olarak izin verilen dönemlere denir.
0: Bir şeyler yapmalı öyleyse.
1: Yetkililere haber verebiliriz.
0: Şu mektubu yazan duyarlı çocuk yapamaz mı bu işi?
1: Haberci!
2: O güzel yürekli çocuk elinden geleni yaptı zaten. Bundan sonrası bizde.
0: Yani ben de demek istedim. Hemen gidip gerekli yerlere haber veriyorum.
2: Sevgili duyarlı dostlarım, yetkililer gerekeni yaptılar. İzinsiz avlananları engellediler. Şimdi derelerimiz tekrar balıkla doldu.

meraklı Hafiye. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

aşağıya. Bir ve iki ve üç ve dört ve... Evet, bugünlük bu kadar egzersiz yeter. Postacı yürüyüş yarışması için kendimi hazır hissediyorum çocuklar. Bu yıl 16.sı düzenleniyor. Geleneksel. Elektronik posta geldi. Postacılık yarışmasından geliyor. Tesadüfe bak. Ne yazıyormuş bakalım. Sayın ve sevgili katılımcımız Naci. İyi misiniz? İyiyim. İnşallah hazırsınızdır. Şükürler olsun. Hazırım. Yanınızda getirmeniz gereken belgeleri unutmayın. Evet, doğru. Yarışmadan önce bir şey daha yapacağım. Arkadaşım Feyyaz'a mektup yazıp teslim edeceğim. Bu gerçekten de iyi bir fikir. Adres neydi? Hatırladım. Hemen bir kalem kağıt alıp yazmaya koyulayım. Yazmak için önce halini hatırını sorarak güzel bir cümle kurmalıyım. Benim küçük dostum. Yaptığını beğendin mi? Bir an neye uğradığımı şaşırdım. Allah korudu. Verilmiş sadakamız varmış demek ki. Bu da neydi şimdi böyle? Çay her yere dökülmüş. Bu iyi olmadı. Mektup kağıdı da ziyan oldu. Bu işi sonraya bıraksam iyi olacak. Yeri gelmişken, hazır egzersizimi de yapıp 10.000 sağlıklı adımı da tamamlamışken, bilin bakalım bugün size ne anlatacağım. Bir illüzyonist şapkası. Ama size bunu anlatmayacağım. İllüzyonist değilim. Çok merak ettim. Bakalım şapkadan tavşan çıkacak mı? Bakalım. Bir güvercin. Evet, bir postacıyım. Size postacıdan bahsetmeden önce güvercine söylemem gereken şeyler var ama. Sevgili dostum güvercin. Tarihte dedenlerin, babaanne ve anneannelerin postacılık yaptığını biliyor muydun acaba? Öyle çipil çipil bakıyorsun. Haklısın, haklısın. Kafan karıştı değil mi? Öyleyse daha açık anlatalım. Çocuklar bakın, iki tepenin üstünde ateşler yakılmış. Dumanla haberleşiyorlar. Manası ne acaba? Hazır şurada yanan bir ateş olduğuna göre, hadi onlara bir selam verelim. Şurada bir yerde bir battaniye olacaktı. Kontürüm bitti. Hay Allah, yanlış anlayacaklar şimdi. Bence buralarda fazlaca oyalandık çocuklar. Dumanca dilinde pek başarılı olamadık baksanıza. O zaman bildiğimiz yerden devam edelim en iyisi. Şimdi eğitim zamanı. O zaman gelsin laboratuvar mekanı.

0: Yıktım perdeyi eyledim viran. Nasıl ama posta güvercini gibi geldim hemen. Tahtada neler varmış bakayım. Evet, postacılığın tarihi gelişimi resmedilmiş. Çocuklar, bu kez doğru yapmışsınız. Her zamanki gibi bir şakayla karşılaşırım sanıyordum. Evet çocuklar, tahtada da gördüğünüz gibi postacılığın ilginç bir tarihi vardır. Ha, bu da neyin nesi? Niçin postacılıkla ilgili olanları silip pastacılıkla ilgili bir görsel geldi ki şimdi? Ha, hemen geri alabilir miyiz rica etsem? İyi ki doğru yapmışsınız dedim. Heh, işte bu. Çocuklar, postacılık geçmişte çok ilginç yöntemlerle yapılmış. Önceleri güvercinler eğitilerek, ayaklarına takılan küçücük notlar posta olarak gönderilmiş başka yerlere. Bazı medeniyetlerde ise hızlı koşucular bu işi üstlenmiş. Ve atlar. Atları da pek severim. Atlar ve atlı arabalar çok uzun yollar aşarak gece, gündüz, kar, kış demeden posta ulaştırmak için yollara revan olmuşlar. Günümüzde artık postacılar çok farklı yöntemlerle çalışıyor tabii. Artık bisiklet, motosiklet, otomobil, kamyon ve uçak kullanılıyor. Peki, postacı olmak için ne yapmak gerekiyor dersiniz? Hemen bakalım.
1: Nasıl postacı olunur?
0: Evet, bunu gerçekten de merak ediyoruz.
1: En az lise mezunu olmak.
0: Evet.
1: Kamu personeli seçme sınavında başarılı olmak.
0: Bunda başarılı olacağımdan kuşkunuz yoktur herhalde.
1: PTT yani Posta ve Telgraf Teşkilatı'na iş başvurusunda bulunmak.
0: Kabul edilmiştim. Evet.
1: A2 motosiklet ehliyeti ve B sınıfı araç ehliyetlerine sahip olmak avantajlı olacaktır.
0: Uçak dahil tüm araçlara uygun ehliyetim var. Sağlık durumuna bakılıyor mu acaba? Çünkü postacı kapı kapı geziyor.
1: Sağlık raporunun uygun olması.
0: Tamam, oldu bu iş. Arkadaşıma mektup yazıp hemen geri geliyorum. Bir postacı olarak mektubu ona kendi ellerimle teslim edeceğim. Burada bekleyin, gelmem uzun sürmez. Gelirim demiştim. işte oldu. Laboratuvar bu kadardı çocuklar. Şimdi görev zamanı. İşimize bakalım. Bak postacı geliyor, selam veriyor. Arkadaşımın evi şu taraftanmış ama ben sahilden gitmeyi tercih edeceğim. Deniz havası ala ala giderim. Girilmez yazan yerden bir süre ilerleyip kestirmeden sahile ulaşabilirim. Kendi pratik zekam kendimi çok şaşırtıyor bazen. Arkadaşım postacı olarak karşısında beni görünce ne kadar şaşıracak kim bilir. Bu hiç iyi olmadı işte. Bir bataklık eksikti. Ne yapacağız şimdi? Ne ateş var ne de tam davulu. Tehlikede olduğumu nasıl haber vereceğim? Umarım tahmin ettiğim şey değildi. Dişli, benim küçük dostum. Beni hemen buradan çıkarmalısın. Hadi dostum oyalanma. Bir sopa bulup beni buradan kurtarmalısın. Beni yutacak acele et. Hemen gelmelisin. Batıyorum. Yardım et. İmdat. Ay, sen burada mıydın? Şükürler olsun Allah'ın sevdiği kuluymuşum.
2: Yardım etmemi ister misin?
0: Yok, ben böyle iyiyim.
2: Ne yapıyorsun peki?
0: Çamur banyosu. Şakaydı. Batıyorum. Ne yapacağım şimdi? Mektubu da götüremedim. Buradan kurtulmama yardım etmelisin Uhay. Ne gündü ama. Sağ olun çocuk.

Hadi gelin size limonata ısmarlayayım. Tabelalarda yanlış gördüm sanırım. Yoksa bu benim yapacağım iş değil. Annem de pekmez için kozalak istedi ama bekleyebilir. Çocuklar, arkadaşımın postasını vermeyi unuttum. Epey maceralı bir gündü ama...

Ara 4, 6, 8. Ya işte. Arkadaşımın evi burası. Aha. Görev tamamlandı. Posta tam zamanında iletildi çocuklar. Bendeki de ne görev aşkıymış canım. Çocuklar, bugün size postacılık mesleğini anlatmaya çalıştım. Sonraki meslek maceramızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: mucize her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Mesut! İşte geldim.
2: Aa,

0: Süper doku.
1: Bu simülasyon da çok iyi geldi. Uyku bastırdı birden. Dışarıda yağmurun sesi. Göz kapaklarımı yerinde tutamıyorum. Bir battaniye alayım. Üşütmeyelim. Çocuklar nerede kaldı acaba? Neyse, az gözlerimi dinlendireyim.
0: Ay, of! Ne kadar yağmur yağdı.
2: Yağmur dindi ama ıslandık. Üşüdük de.
0: Civan, sana kaç kere söyledim aslında. Dışarı çıkarken hava durumuna bak. Şemsiyemiz olsaydı ıslanmazdık.
2: Bana diyene bak. Dostum, madem sen baksaydın ya hava durumuna.
0: Çok haklısın, ne diyeyim.
2: İyice üşütmeden içeri girelim. Profesör bizi bekliyordur. Profesör!
0: Profesör!
2: Profesör! Hı? Profesör kapıyı açmıyor.
0: Hiç böyle yapmazdı. Acaba ne oldu ki?
2: Bilmem, merak ettim.
0: Allah Allah! Uzanamıyorum!
2: Dur dur! Harika bir fikrim var.
0: Profesör!
2: Profesör!
0: Profesör! Hey, profesör!
1: Ha? Yaman? Aa, gitti. Rüya mı görüyorum acaba?
2: Profesör!
1: Ha? Civan! Neler oluyor? Çocuklar, ne yapıyorsunuz?
0: Sonunda profesör!
3: Başım döndü. Durun artık çocuklar.
4: Duramıyoruz.
1: Çocuklar, iyi misiniz?
0: Oy, iyiyim, iyi.
2: Ben de iyiyim profesör, endişelenmeyin.
3: Oh, çok şükür. Dikkat edin çocuklar. Allah korusun, bir yerinize bir şey olabilir.
4: Haklısınız profesör.
3: Siz de epey ıslanmışsınız. Hadi bakalım, içeri geçelim. Sizi beklerken uyuyakalmışım. Yağmurun sesi ninni gibi geldi sanki.
0: Oh, battaniye çok iyi geldi. Isındım.
2: Aslında ben pek de üşümemiştim.
0: Tabii tabii, hiç üşümedin. Baksana nasıl da belli oluyor.
2: Bu yumuşacık yastıklar ve sıcacık battaniye ısıttı beni de.
1: Vücudumuzda da bizi battaniye gibi saran, yastık gibi koruyan, hatta vitaminleri depolayan bir dokumuz var aslında.
0: Aa, ısıtıyor, koruyor, enerji dolu. Süper bir kahraman tarif ettiniz sanki.
1: Süper, mucizevi bir doku.
5: Yeni simülasyonumuz hazır.
1: İşte, yükleme tamamlandı. Yeni simülasyonumuz hazır bile. Biliyorsunuz, bilim yarışmasına da az vaktimiz kaldı.
2: Biz kazanacağız.
1: İnşallah çocuklar, inşallah. Yeni keşfe hazır mısınız?
0: Peki nereye gidiyoruz?
1: Hipodermis, diğer adıyla deri altı dokusuna.
2: Yoksa biraz önce bahsettiğiniz ısıtan, koruyan ve enerji depolayan süper dokuya mı gidiyoruz?
1: Tam üstüne bastın Civan, ayağını kaldır.
3: Şaşkın. Yani doğru bildin demek istedim.
2: Ha, anladım.
0: Hadi kaşifi çağıralım.
4: Kaşif! Kaşif!
2: Başlıyor yeni keşif.

0: İşte tüm vücudumuzu kaplayan derimiz. Derimiz 3 katmandan oluşur.
1: Tüm vücudumuzu kaplıyor demek ki. Peki bizi ısıtan, koruyan
2: ve enerji depolayan hangi katman?
0: Arada.

0: yattığımız derinin en alt dokusu hipodermis. Yapısı sayesinde vücudumuzu yastık gibi dış dünyadan korur. Isımızı dengeler ve bizi soğuktan korur.
1: Tıpkı bir battaniye gibi. Isımızı dengeliyor, bizi ısıtıyor. Ne büyük bir mucize.
0: Monitör, deri alt tabakasının yapısını göster. İşte hipodermiste yoğun olarak bulunan yağ dokularımız. Enerji fabrikası gibi vücudumuzdaki fazla kalorileri depolar. Vücudumuz ihtiyaç duyduğunda buradan enerji alır.
1: Çok güzel. Yediklerimiz boşa gitmiyor demek ki. Fazlası depolanıyor, sonra kullanılıyor.
0: Dengeli beslenmek sağlığımız için altın kuraldır çocuklar.
2: Profesör, bu süper deri altı dokumuzu nasıl daha güçlü hale getirebiliriz?
0: Zeytinyağı, balık yağı gibi yağları yiyeceklerle tüketebiliriz. Yağ dokumuzu tembelleştirmemeliyiz. Onu sağlıklı tutmak için egzersizler yapmalıyız. Ayrıca bol su tüketmeliyiz. Aşırı güneş ışığından derimizi korumalıyız. Bunu nasıl yapacağınızı biliyorsunuz değil mi?
2: Çok sıcaklarda gölgede oyun oyna.
1: Şapka kullan. Çok sıcakta güneşten saklan.
0: Evet, aferin çocuklar.
2: Benim hipodermisim çok güçlü bence. Tüm darbelere karşı dayanıklı.
0: Hipodermis seni korur ama sen de onu darbelere karşı korumalısın Civan.
1: Vücuduna iyi bak ki o da sana iyi baksın.

0: Afiyet olsun çocuklar. Badem ve ceviz gibi kuru yemişler de hipodermis dokusunu besler.
1: Tazeymiş de. Çok güzel ve çok lezzetli.
2: Evet, bence de. Çok lezzetli. Badem ve cevizi çok seviyorum. Vücudumuza çok faydalı hem. Vücudumuz gerçekten büyük bir mucize.
1: Hadi Yaman, geç kalmadan çıkalım. Tekrar ıslanmak istemiyorum. Yine yağacakmış gibi bir his var içimde.
3: Yine yağmur yağacak.
1: Üstüm başım daha yeni kurudu.
2: Ama ıslanmak da çok güzeldi bence.
3: Şemsiye!
0: Şemsiyeler, sizi ben götüreceğim. Hem biraz yürüyüş yapmış olurum.
3: Yaşasın!
1: Yaman, Allah aşkına su birikintisine zıplama bu sefer.
2: Ama çok eğlenceli. Profesör, denemelisin bence.
4: Hapşu.
2: Elhamdülillah.
1: Yerhamukallah. Islanırsan böyle hapşırırsın.
0: Kenardan kenardan sularda zıplamadan doğru eve gidiyoruz.

0: Mış mış piş.
1: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
2: Buradaymış.
0: Ne güzelmiş.
1: Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
1: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
1: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: Çok güzel oluyor. Yaşasın. En sevdiğim meyve suyundan almışlar. Enerji toplama zamanı. Tadı çok güzel. Şimdi resmime devam edebilirim. Gel bakalım kırmızı boya. Bir sürü top çizeceğim.
1: Selam, ben geldim.
0: Hoş geldin abla.
1: Ne yapıyorsun?
0: Resim yapıyorum. Bak, güzel olmuş mu?
1: Çok güzel olmuş. Aa, ama bunlar benim boyalarım.
0: Benimkileri bulamadım. Ben de seninkileri aldım.
1: Ama izin almadın.
2: Acıktınız mı çocuklar?
0: Hem de çok. Bak anne, resim yaptım.
1: Benim boyalarımla.
0: Benimkileri bulamadığım için. Hem ne var ki kullansam?
1: Kullanmanda sorun yok ama sen izinsiz aldın.
2: Ablan haklı Tunacığım. Birinin eşyasını alırken ondan izin almalıyız.
0: Özür dilerim. Düşünemedim.
1: Tamam, bu seferlik böyle olsun. Ama bir dahaki sefere izin al, olur mu?
0: Anlaştık.
2: Evet, anlaştığımıza göre artık bir şeyler yiyebiliriz. Oğlum, bu masanın hali ne böyle?
0: Biraz dağıtmışım galiba.
1: Biraz mı?
2: Tuna, şuraya bak. Her yer parmak izi olmuş.
0: Resmi parmak boyasıyla yaptım ya, ondan. Hepsini ben mi temizleyeceğim?
1: Sen yaptığına göre.
0: Ama anne.
2: Hadi bakalım Tunacığım. Bezleri alıp işe koyulalım.
0: Tamam, temizleyeceğim. Ama yemekten sonra yapsam, çok acıktım.
2: Ama canım, mutfak bu haldeyken burada nasıl yemek yapalım? Boyalı bir yemek yemek istemezsin, öyle değil mi?
0: Boyalı mı? İstemem.
2: Ama enerji vermesi için. Al bakalım. Bu seni yemeğe kadar idare eder.
0: Muz, yaşasın. Çok leziz.
2: Nasıl? İyi geldi mi?
0: Hem de çok. Enerjim geri geldi.
2: O zaman hadi bakalım iş başına.
0: Anlaştık. Her yeri silip süpüreceğim.
2: Hadi Lina, biz de o sırada bahçedeki işlerimizi bitirelim.
1: Tamam anne.
0: Bunu yapabilirim.

0: Vay!
1: Aferin benim oğluma. Her yer pırıl pırıl tertemiz olmuş.
0: Beğendin mi anne?
1: Hem de nasıl. Ellerine sağlık oğlum.
0: Hepsini ben yaptım. Bu parmaklarla. Evet, bu parmaklarla kirlettin. Sonra da onlarla temizledin. Haklısın.
1: Parmak böreğini hak ettin.
0: Börek mi yiyeceğiz? Yaşasın!
1: Hadi sen git biraz dinlen. Biz de hızlıca yapalım.
0: Anlaştık. Gelin parmaklarım, sizi dinlendireyim. Çok yoruldunuz.
2: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Lina ve...
1: Ben de Şef Lina'nın yardımcısı Tuğba.
2: Bugün yine sizin için harika bir tarifimiz var. Kolay kolay yapıp çıtır çıtır afiyet...

0: Arkadaşlar, kardeşim ve ben bu parmak böreğini çok seviyoruz. Bakalım siz de sevecek misiniz? Hazırsanız başlıyoruz. Önce ne yapıyoruz sultanım?
1: Tabii ki önce elleri yıkıyoruz.

0: Arkadaşlar, ellerimizi yıkadık ve artık parmak böreğini yapmaya hazırız. Siz de hazırsanız işte malzemeler. Bir yufka, bir kase peynir ve biraz su. İşte hepsi bu kadar. Bu kadar az malzemeyle nasıl bu kadar lezzetli olduğuna inanamayacaksınız. Değil mi Tuğba Sultan?
1: Evet şefim. Tadına doyulmayan bir börek oluyor. Hadi hemen başlayalım.
0: Arkadaşlar, böreği yapmak için önce tezgahımızı iyice siliyoruz. Çünkü yufkayı açıp tezgahta keseceğiz. Yani tezgahın çok temiz olması gerekiyor. Değil mi sultanım?
1: Aynen öyle şefim. Hem temizlik imandan gelir.
0: Arkadaşlar, parmak böreği için yufkayı tezgahta açıyoruz. Sonra pasta keser gibi dilimlere ayırıyoruz. Bu işi de Tuğba Sultan yapıyor.
1: Şefim, önce yufkayı tam ortadan ikiye bölüyoruz. İşte böyle. Sonra da dörde.
0: Bakın, artı şeklinde keserek dört parçaya böldük.
1: Şimdi de bu parçaları ikiye bölüyoruz.
0: Dört parçamız vardı, onları da ikiye bölüyoruz. Ve toplamda sekiz parça yufkamız oluyor.
1: Evet şefim, eşit sekiz parça yufka. Bu da sekiz parmak börek demek.
0: Yufkalar kesildiğine göre artık içlerini koyup sarabiliriz. Bakın arkadaşlar, yufkanın kenarına biraz peynir koyuyorum. Sonra da iki kenarını katlıyorum. İçindeki peynir pişerken dışarı çıkmasın diye. İşte böyle. Sonra da rulo yapıyorum. Yani böyle sarıyorum. Ama tam ucuna kadar değil. Ucunu biraz suyla ıslatmamız gerekiyor. Peki neden ıslatıyoruz anne?
1: Yufka birbirine yapışsın ve pişerken açılmasın diye şefim.
0: Aa, şimdi anladım. Duydunuz arkadaşlar. Parmak böreğinizin ucunu ıslatmayı unutmayın. İşte ıslandı.
1: Artık tamamen sarabiliriz.
0: İşte ilk parmak böreğimiz hazır. Gördüğünüz gibi yapmak çok kolay. Arkadaşlar, bütün parmakları, yani yufkaları sardık. Şimdi ne yapıyoruz sultanım?
1: Şimdi de onları kızartıyoruz.
0: Tabii ki bu iş Tuğba Sultan'ın.
1: Yağ ısınınca börekleri tavaya koyuyoruz. Çok kısa sürede kızarıyorlar.

Bakın, rengi böyle altın sarısı olduğunda kızarmış demektir.

0: Çocuklar, parmak böreğimiz yemeğe hazır. İnşallah tarifi beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı videonun altına yazmayı unutmayın. Hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.
0: Harika oldu. Gerçekten harika görünüyor. Parmak gibi. Ama bunlar dev parmağı gibi. Değil mi anne?
1: Evet oğlum. Çok acıkmasındır diye dev parmakları yaptık.

0: Evet, alın bakalım.
1: İyi yapmışsınız.
0: Hadi afiyet olsun.
1: Oh, nefis olmuş. Anne, yemekten sonra top oynamaya gidebilir miyim?
0: Olur.
1: Abla, senin topunu alabilir miyim?
2: Tamam canım, tabii ki alabilirsin.
1: Bakın, izin istedim.
0: Aferin benim akıllı oğluma.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Hadi bismillah. Yine olmadı. Oyuncak fuarındaki gösteride böyle olursa başarısız olurum. Bu rampa olayına bir çözüm bulmam gerek. Ortalık ne kadar sessiz. Herkes nerede acaba?
1: Bodo! Bodo! Allah Allah! Nereye kayboldu bu kuş? Sanki az önce sesini duydum. Ne kadar alıştıysam ortada yokken bile hep Bodo'nun sesini duyuyorum. Neyse, ben tek başıma çalışmaya başlayayım da o da bir yerlerden çıkar nasılsa. Allah! Hayırdır inşallah? Bodo, göremiyorum. Demek buradaydın. Hayrola, nasıl girdin karavanın içine? Karavan tamirine çok iyi başladık. Bakalım bizi başka ne sürprizler bekliyor.
2: Müştü be abi! Selamünaleyküm Müştü abi!
1: Aleykümselam çocuklar. Sürpriz derken böyle bir şey beklemiyordum.

0: Ես մայ, հայրոլա դիջը մամա
1: Հիչ սորմա
2: Աբի չիմ, ինսին ինշալա
0: Biz dedik İsmail, insanlar siklerde bunlarla dolaşana kadar kim bilir ne kadar antrenman yapıyorlar. Ama tutturdun ille de deneyeceğim diye.
1: Tamam tamam, haklıymışsınız.
0: Bunları nereden buldunuz böyle?
2: Geçen hafta parkta kurulan sirkte alırken bunları geride bırakmışlar. Biz de bir yerlerde kullanılır, israf olmasın diye parkta kalan eşyaları toplamaya gitmiştik.
0: İsmail bunları görünce dayanamadı.
1: Böyle bir şey bulmuşken denemem lazımdı Furkan. Sen anlarsın.
0: Anlarım, anlarım. Hadi gelin de Müşteba abiye bir bakalım. Galiba en çok o etkilendi bu olaydan.

0: yükümmüş de baba abi. Az önce ufak bir karşılaşma yaşamışsınız İsmail'le.
1: Aleykümselam çocuklar. İşte İsmail'le karşılaşmalar ne kadar ufak olabilirse öyleydi.
2: Sana yardıma geldik Müçteba abi. Az önce yaşananları unutabiliriz böylece.
1: Allah razı olsun çocuklar. Aslına bakarsanız yardıma ihtiyacım var.
3: Ne yapıyorsun abi?
1: Bu eski minibüs ne zamandır bizde? Şöyle bir elden geçirip karavan gibi kullanalım istiyorum. Becerebilirsek bayramlarda gezmeye gideriz annemi de alıp.
2: Bunda bir şey yok ki. Bizim için kolay bir...
1: Biraz işi var tabii.
0: Önemi yokmuş de Bağ abi. Hadi hemen işe koyulalım da önce şu eski parçaları bir elden geçirelim.

0: Hadi kaptan, bekleme yapma, yola koyulalım.
1: Baş üstüne muavinim.
0: Furkan, bir baksana.
2: Bir dakika Metu, şunu bir halledeyim de sonra bakarım.
0: Ama bir baksan.
2: Sabreden derviş. Muradına ermiş.
3: İngiliz anahtarı. Tornavida. Onluk çivi.

0: Elinize sağlık arkadaşlar. İlk aşamayı sağ salim atlattık.
1: Şimdi ne yapacağız?
0: Şimdi bizdeki hurdaları kullanarak bu minibüsü içinde yaşanır hale getireceğiz. Tavsiyesi olan var mı?
1: Öncelikle şöyle rahat bir yatak olmalı.
2: Ufak bir mutfak da olmalı bence.
3: Dolaplar da gerekir tabii.
1: Bir de oturma alanı lazım işte. Kaç tane de sehpa?
2: Şifonyer lazım.
1: Televizyon içinde bir bölme olmalı.
3: Evet, televizyon lazım bence.
2: Kaç tane de sehpa?
3: Yine ne diyeceğiz?

0: Belki bu minibüs işine biraz acele mi giriştik? Belki olduğu gibi bırakmalı. Ne dersiniz?
1: Buldum.
2: Evet, senden çok önce keşfedilmiş bir şey buldun ama olsun.
1: Yok yok, diyorum ki bu minibüsü aynı bu alet gibi düşünmemiz lazım. O zaman istediğimiz her şeyi içine sığdırabiliriz.
0: Nasıl yani?
1: Mesela bir yatak kullanılmadığı zaman ters dönerek masa olur. Masa olarak da istenmediğinde duvara gömülür ve ortadan kalkar.

0: aracı yoldurdum.
1: Artık bizi de gezdirirsin değil mi Müçtebi abi?
0: Ayıpsın İsmail. O nasıl söz? Her yere birlikte gideceğiz.
1: Bakalım Makbule teyze bunu görünce ne diyecek?
0: Ne dersiniz? Caminin önüne gidip birlikte görelim mi?
2: Evet.
0: Furkan nereye kayboldu böyle?
3: Bugün yaptıklarımız çufuyla ilgili aklına bir şey getirmiş de koşa koşa onunla ilgilenmeye gitti.

İşte. Hadi hayırlısı.

0: Bari silahım olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
2: Peygamber Efendimizin yazdırdığı davet mektupları projesi için herkes gereken malzemeleri getirdi mi arkadaşlar?
3: Evet.
2: Aa! Bir eksiğimiz daha var. Hemen alıp geliyorum.
4: Atış ve basket değil. Of, yine değil ya. Çekilin, açılın. Selim geliyor. Yuhuu.
5: Mustafa, neyin var?
4: Hiç.
5: Var var. Anlat bakayım kardeşine. Sorun çözmede galip bir arkadaşın varsa böyle duramazsın. Evet, seni dinliyorum.
4: Hayırdır gençler? Fısır fısır ne konuşuyorsunuz bakalım? Atamadığım basketler yine güldürmedi.
5: Anlaşıldı. Çözmem gereken çok mesele var. Ama Mustafa ile başlayacağız. Evet Mustafa, sendeyiz.
4: Robotik kodlama kursuna gidiyorum ya. İşte oraya bir set geldi.
2: Evet, suyu koyduk. Şimdi sıra kahvede. Alayım lütfen. Suya istediğimiz tonu yakalayacak kadar kahve döküyoruz.
3: Anladım. Kahve boya görevi görecek.
2: Aynen öyle. Şimdi sıra kağıtları suya batırıp rengini değiştirmeye geldi. İşte böyle. Kuruduğunda eski antik çağlardan kalma bir görüntüsü olacak.
5: Robotik kodlama kitini gördün ve çok beğendin. Sonra?
4: Sonrası işte bu. E ne güzel işte. Param da var. Var. Ama yetmiyor. Hesaplarıma göre bu şekilde devam edersem tam 3 ay 12 gün sonra alabileceğim.
6: E tamam. Her çok azdan olur kardeşim.
5: Sıkı laf.
6: Tuttum. Laf değil. Atasözü.
4: Ama.
5: Ama.
4: 3 ay 12 gün sonra kampanyası çoktan sona eriyor ve fiyatı yükseliyor. Üzülme, bir çare buluruz.
2: Neyse ki hava rüzgarlı. Hemen kuruyor.
3: Yoksa bu kadar kağıdı kurutmak biraz zaman alacaktı.
4: Bakayım kurumuşlar mı? Kurumuş.
5: Buldum. Ne yapacağımızı buldum. Gelin gelin. Susadınız mı?
4: Galip.
5: Sıcak havada şöyle buz gibi bir limonata olsa nasıl olurdu?
4: Mükteşem olurdu tabii.
5: İşte bu. Limonata satacağız gençler.
2: Peygamberimizin bizzat kendisinin yazdırıp gönderdiği İslam'a davet mektuplarından haberdar olmamız harika bir şey değil mi ya?
3: Aynen.
2: Üstelik şimdi bütün sınıfa hediye edeceğiz. Bana hediye etseler ömür boyu saklardım.
3: Kağıtlara sahip çıkalım.
2: Ha? Üzerlerine bir şey koymamız lazım. Siz bunları tutun. Ben kaçanları yakalayayım.
5: Eğitime küçük bir destek için cemaate namaz çıkışı limonata satma fikrimizi Bayram Hoca ile paylaşalım.
4: O zaten bize mutlaka bir yol gösterecektir.
5: İyi ki Bayram Hoca var.
4: O ne be?
5: Kağıt.
4: Sanki üzerimize uçuyor.
5: Geliyor.
4: İmdat!
5: Oo, çok garip.
4: Ne var ki?
5: Baksana, tarihin derinliklerinden fırlamış gibi. Oo, o ne? Selam ver Oli. Birden belirme ya.
7: Selamun aleyküm.
8: Aleyküm selam.
7: Abilerim, bu define haritası değil mi?
4: Yok, daha neler.
5: Kağıt işte.
7: Ha?

0: haritası. Hiç inanmıyorum ama inanmak istiyorum Galip.
1: Ben de. Düşünsene, limonata satmadan robotik kodlama setini alabiliriz.
0: Oo, robotik fabrikası alırız biz bu haritayla.
1: Biz derken Ali'cim?
2: Biz işte, üçümüz.
0: O harita bizim Ali. Galip ve benim. İkimizin.
3: Ama ben demesem harita olduğunu anlamayacaktınız bile.
1: Sağ ol bilgi verdiğin için ama maalesef bizimle değilsin Ali.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleykümselam hocam.
4: Bitirdiniz mi proje çalışmasını?
6: Evet hocam. Bakın nasıl olmuş?
4: Elinize sağlık. Çok güzel olmuş.
5: Sağ olun hocam.
0: Hocam!
5: Hocam!
4: Efendim? Sakin olun gençler. Ne oluyor?
0: Define haritamıza ortak olmak istiyor hocam.
4: Define haritası mı?
0: Evet.
7: Çok mu komik?
4: Bu define haritası değil Galip.
0: Nasıl ya?
6: Bu bizim davet mektupları projemizin uçan kağıdı olmalı.
0: Davet mektupları mı?
6: Evet. Peygamber Efendimizin zamanın hükümdarlarına gönderdiği İslam'a davet mektupları.
4: Peygamber Efendimiz İslam'ı bir yandan yakın çevresinde yayarken bir yandan da zamanın hükümdarlarına mektuplar göndererek duyurmuştu çocuklar. Yemen, Mısır, Habeşistan başta olmak üzere birçok davet mektubu göndermiştir elçileri aracılığıyla.
0: İslam'ı kabul etmişler mi peki?
4: Habeşistan, Bahreyn, Uman ve Yemen davet mektuplarına olumlu cevap verip Müslüman olan ülkelerden.
0: Define haritası değil yani. Neyse ki değilmiş Ali. Gözü döndü çocuğun. Hocam, harita işi halloldu ama bizim acil robotik kodlama setine ihtiyacımız var.
4: Kaç tane?
0: Bir set yeterli hocam. Aslında bir çözüm bulduk ama siz ne dersiniz konuşalım dedik.
4: Sanırım o çözüme ihtiyaç yok Galip.
0: Neden?
4: Elimde bir tane var da ondan.
0: Ya! Mustafa çok sevinecek hocam. Böyle güzel

Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacıyım. Yok, ben böyle iyiyim. Bilgilin Ağacı yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Hey, ne oluyor?
1: Verin bakayım şunu. Sanki okuyacaklar. Şu hale bak, daha okumamıştır. Çocuklar dinleyin. Gezgin hayırsever Ahmet Kerem kargo motosikletiyle köy köy geziyor. Köy çocuklarına kitap, gıda ve giysi dağıtıyor.
2: Bu kadar mı?
1: Evet, bir de fotoğrafı var.
0: Üzücü haberler sayfa sayfa. İyilik haberleri bir cümlecik.
3: Siz de benimle aynı şeyi mi düşünüyorsunuz?
0: Kesinlikle. O halde bu iyilik kahramanını bulmak için çalışmalar başlasın.
4: İyilik için.
1: Elimizdeki bilgiler: isim Ahmet Kerem, lakabı Gezgin Hayırsever, teçhizat kargo motosiklet.
3: Notlarımı aldım sayın dedektif.
0: Bu olabilir mi?
3: Değil.
0: Bu da değil demeyin.
1: Seni mi kıracağım dostum? Ta kendisi.
0: Şimdi bekleme zamanı.

0: Hemen mesaj atıyorum. Tamamdır.
1: Yine mi bekleyeceğiz?
0: Geldi bile. Siz de kimsiniz yazmış. Ben gazetede filan çıkmadım. Motosikletim de yok diyor.
1: Haberi çıkmış, haberi yok.
2: Daha doğrusu biz yanlış kişiye ulaştık.
1: O da olur.
3: Tabii ya. Şenlik gazetesinde muhabirlik yapan Hikmet amcamı aramalıyız. Hikmet amca selam. İyiyim Hikmet amca. Yeni haberler peşindeyiz. Biz bir haber gördük de Ahmet Kerem adında bir hayırsevere ulaşmamız gerekiyor. Evet, bugün. Evet. Köyleri gezip yardım dağıtıyormuş. Gerçekten mi? Çok teşekkürler Hikmet amca. Senden haber bekliyoruz.
2: Hedefe bir adım daha yaklaştık.
1: Ve yine bekliyoruz.
3: Boş boş beklemeyelim. Hadi dua edelim.
1: Bu işi bana bırakın dostum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, biz iyilik habercileriyiz. Gerçi sen bunu bizler iyi biliyorsun. Biz hep iyiliği yaymak istiyoruz. Bazen hayırseverlere ulaşmak

çok zor oluyor. Hayır, kimseye bir şey demiyorum tabii. Ama onlar da biraz daha kendilerini tanıtsalar keşke. Hani niye bu kadar gizliyorlar kendilerini bilemiyorum. Gerçi ben de yaptığım her iyiliği yaymıyorum tabii. Geçenlerde annem yorgundu. Odamı ben topladım mesela. Sonra gittim babama anlattım. Olacak iş mi? Niye anlattım?

0: Efendim? Evet Hikmet amca. Öyle mi? Tamam, çok teşekkürler. Yarın Hikmet amca bizi Ahmet Kerem'le buluşturacak. Ve bilin ne yapacağız?
1: Ne?
0: Bir köy gezisine katılacağız.
2: Yaşasın!
3: Allah'ım! Bana az önce gülenler şimdi ne diyecekler acaba?
4: Hoş geldiniz çocuklar. Hazırsanız yola çıkalım.
5: Hazırız Ahmet abi. Yalnız sığar mıyız?
6: Mo gelmezse sığarız bence.
3: Yediğin sandviçlerle sen sığıyorsun da ben mi fazla geldim?
4: Hepimiz sığarız çocuklar, merak etmeyin.
0: Ay, başım dönüyor.
6: Bir daha sandviç yersem iki olsun. Hatta üç olsun da yediğime değsin.
5: Çocuklar, alt tarafı biraz sallandık.
2: Evet, biraz sallandık o kadar.
0: Mo niye inmedi?
3: Neredeyiz? Ben kimim? Siz kimsiniz?
2: Tamam, sorun yok. Birazdan sistem kurtarma devreye girer.
5: Çekim başlasın. Fotoğrafta kim var?
0: Ben her kareyi fotoğraflayacağım.
7: Not tutma görevi de bizde.
2: Benim köy gezim başladı bile.
4: O zaman istikamet köy camii. Yardımınız için çok teşekkür ederiz.
8: Ne demek? Her türlü hizmete hazırım.

Sevgili güzelce köy çocukları, gezgin hayırsever Ahmet Kerem ve iyilik habercileri camimizin avlusunda sizleri beklemektedir.

0: Moğol kanunları der ki, ne zaman iyilik habercileri bir iş peşinde olsa muhakkak yağmur yağar. İşler ters gidecekse gidecektir. Yerler ıslanabilir, yeter ki sen kuru kal. Islanmak istemiyorsan ıslanma.
1: Mo, hadi sırılsıklam olacaksın, koş!
0: Koşmak istediğinde bağcıkların çözülebilir. Evden ne zaman erken çıksan anahtarlarını unutursun. Anahtarın yoksa evin de yoktur. Şemsiye bulamazsan... Mo kanunları der ki, ıslandıysan artık şemsiyeye ihtiyacın yoktur.

0: Hoş geldiniz çocuklar.
1: Ne güzel şeyler bunlar Ahmet abi.
0: Bu güzel çocuklara az bile Mehmet. Ama elden bu geliyor.
1: Öyle deme Ahmet abi. Baksana nasıl da mutlular.
2: Ahmet abi yine ne zaman geleceksin?
0: İlk fırsatta Cihancığım.
1: Ahmet abi sen buraya daha önce de mi geldin?
0: Evet Mehmet. Bu civardaki köylerde ihtiyaç sahibi çok. O yüzden arada gelmeye çalışıyorum.

0: Hangi bağlantıda hata yapıyorum acaba?
1: Ekran kartının uyumlu olduğundan emin misin?
0: Öyle olmalı. Bu monitörle bütün videolarımızı HD izleyebileceğiz.
2: Çalışırsa.
3: Ben pek anlamam ama sanırım bu açıkta duran ucunda bir yere bağlanması gerekiyor.

0: açıyorum.
1: Sevgili izleyiciler, köyleri gezip çocukları sevindiren gezgin hayırsever Ahmet Kerem abiyle güzelce köyündeyiz. Köyün bütün çocuklarına yiyecek, giysi ve oyuncak dağıtan Ahmet abimiz bakalım neler söyleyecek.
2: Çocukların yüzündeki gülücükler benim en büyük zenginliğim. Peygamberimiz çocuklara sürekli hediyeler verir, onlarla şakalaşırmış. Medine'dekiler de yetiştirdikleri meyvelerden peygamberimize getirir, o da meyveleri ilk çocuklara verirmiş. Çocuklara kucak açan bir peygamberin ümmeti olarak ben de ömrümü onları sevindirmeye adadım.
1: Hem eğlendik, hem gezdik, hem çocuk sevindirdik Ahmet Kerem abiyle.
0: Biraz ıslandık geldik.

0: kardeşim Şifa.
1: Gülse de daima.
0: Babam bir yıldız.

0: wasallam.
1: Su.
2: Ama anne.
3: Dalgınlık mı olmuş oğlum? Bu gecelik orada uyuyiver.
2: Ama ya uyuyamazsam?
3: Uyursun, uyursun. Hadi Allah rahatlık versin.

0: Sabah gitsen olmaz mıydı Süheyl? Gece pek güvenli olmayabilir.
1: Dağ yollarından gidecekler ama hangisinden belli değil. Suyu şimdi doldurup gelebilirsem eğer, sabah erkenden çöle iner, dağ geçiş yolunda kervana ulaşırım.
0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kervanda olacak değil mi?
1: Evet Afsa. Allah'a emanet olan.

0: 动。
1: Hadi anne, ne olur. Bizim dağlardan geçecekler. Peygamberimizin bulunduğu kervana ben de su götüreyim.
2: Ama oğlum, söyledim ya, hangi yoldan geçecekleri belli değil. Hem baban kırbaları götürdü. Su dolduracak bir şey yok.
1: Annenin kovasını kullanırım. Yani en azından suyu peygamberimizin atına götürürüm.
2: Tamam, ama Kasem ayrımından öteye gitmek yok, tamam mı?
1: Yaşasın! Tamam anne, çok teşekkür ederim. Lemi! Lemi! O kova bana lazım Lemi. Peygamberimizin atına su götüreceğim.
3: Ha? P-A-E?
1: Evet.
3: P-E-E.
1: Olmaz Lemi. Bu önemli, tamam mı? Onu bu sefer göreceğim.
3: P-E.
1: Sen gelince hep işler karışıyor Lemi. Yalnız gideceğim. Kova. Gelmeyeceksin, değil mi? Lemi.

0: açsam. Belki peygamberimizle bile konuşabilirim. Sakın, sakın başımıza iş çıkarma Anit. Dur Anit, sakın yapma. Anit! Burada bel var. Bunu yapacağını biliyordum Anit. Bunu özellikle getirdim. Vereceğim ama bir şartla. Eğer bir daha kadife çiçeği kokusu alırsan koşmayacaksın, tamam mı? Hadi ama Anit. Sadece bugün için. Bunu anlaştık olarak kabul ediyorum. O benim için önemli Anit. Ne olur ne olmaz diye ben Lemi'yi bile çağırmadım. Programımı kimse bozmamalı.
1: Leyla.

0: Seni ben çağırmadım Lemi. Ama haklısın. Sanırım buradan geçmeyecekler. Daha ötesine de annem izin vermedi. Gidemem.
1: Hı? Ay!
0: Dur anneyi, ama anlaşmıştık. Ah! Anne dur, nereye gittiğini bile bilmiyorsun. Kadife çiçeği belki de çok uzaklarda kaldı, dur. Kaybolduk anne. Annem buralara gelmemize izin vermemişti.
2: Kaybolduk galiba.
0: Ne oldu Lemi? Dökülmüş mü? Tamam. Onu da sen içebilirsin Lemi. Zaten peygamberimizi görmemiz artık imkansız.
1: Hı?
0: Yani sence kervan bu taraftan mı gitti?

Hehe. Ne buldun Nemi? Aa, kervan çok uzakta. Oraya yetişmemiz imkansız. Hem annem de izin.

0: Gördün mü Levi? Şu köyün önündeki o Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yaşasın. Hı? Suyu götürsen mi acaba?
1: Olamaz. Artık istesek de yetişemeyiz.
0: Aha, en azından onu gördüm. Orada işte. En önde gidiyordu. Başında çok güzel bir sarık vardı. Sürekli tebessüm ediyordu. Atı beyaz renkliydi.
2: Ama az önce deveye bindiğini söylemiştin.
0: Öyle mi demiştin?
2: Evet.
0: Neyse canım, dediğim gibi uzaktalardı. Değil mi Lemi? Nasıl bilmezsin? Sen de oradaydın ya.
3: Selamun aleyküm çocuklar.
0: Baba.
2: Aleyküm selam baba.
0: Aleyküm selam baba. Hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
0: Baba, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm baba.
3: Anlamadım. Nasıl gördün?
0: Gece sizi duydum baba. Sonra da annemden izin aldım. Annem izin verdi ama çok uzağa değil. Ama sonra Enit koştu da koştu. Sonra da elemeyi sürdü.
3: Dur bakalım Yara. Sen Medine'ye mi geldin?
0: Hayır baba. Dağ yollarından geçtim. Peygamberimiz kervanla yola çıktı ya. Onu gördüm.
2: Peygamberimiz deveye mi atan biniyordu baba?
3: Hiçbir şeye.
0: Aa, ben demiştim. Yerde yürüyen oydu. Dedim sana Lemi.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bugün Medine'den hiç çıkmadı ki.
0: Ne? Nasıl yani? Ama gece sen söyledin.
3: Söyledim ama yolculuk iptal edildi.
0: Ha? Olamaz. Onlar başkasıydı demek.

Oho, hoş geldiniz diyeceğim ama tek gelmişsin keçe. Hoş geldin. Kara nerede? Her zaman birlikte gelirdiniz. Allah Allah, inşallah önemli bir durum yoktur. Nerede kaldın Kara? Seni merak ettik. İyi misin? O çantalar da ne? Aha, bize hediye mi aldın sen? Ne gerek vardı? Ne zahmet ettin Kara?

İnanmıyorum. Ne zamandır arıyordum bu kitabı biliyorsun. Arayıp bulmuşsun benim için. Çok teşekkür ederim. Bakayım. Aa, ne kadar anlamlı bir hediye. Çok güzel çıkmışsınız. Kardeş gibi maşallah. Hediyeleşmek ne kadar güzel bir şey. Hem herkesi mutlu ediyor, hem de aramızdaki sevgi ve kardeşlik bağlarını pekiştiriyor. Yine aklıma bir fikir geldi. Yeni fikirler bulmadan duramıyorum, farkında mısınız? Tamam, hemen konuya geliyorum. Aramızdaki sevgi ve kardeşlik bağlarını güçlendirecek şeyleri çizmeye ne dersiniz? Geçeceğim. Hazırsan senle başlayalım. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir çocuk. Ama eli neden havada? Şimdi anlaşıldı. Arkadaşıyla selamlaşıyor. Çok doğru bir tespit keçe. Selamlaşmak, sevgi ve kardeşlik bağlarımızı kuvvetlendirir. Peygamber Efendimiz de bize selamlaşmamızı öğütler. Sıra geldi karaya. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir salon. Buldum. Tamam canım, hemen söylemem. Herkese düşünme vakti tanımak lazım.

Evet, neredeyse bitmek üzere. Akraba ziyareti. Bildim değil mi? Akrabalarımızı ziyaret etmek aramızdaki bağları kuvvetlendirir, birbirimize olan sevgi ve muhabbetimizi arttırır. Sık sık yapmalıyız. Birbirimize sevgimizi arttıracak ne çok şey var, görüyor musunuz? Son bir çizimi de keçeden alalım. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir bina. Apartman mı acaba? Bir hastane. Allah tüm hastalara şifa versin de hastanede ne yapacağız şimdi keçe? Tabii ki hasta ziyareti yapacağız. Hasta olan arkadaşlarımızı, eş, dost ve akrabalarımızı uygun zamanlarda ziyaret etmeli, hallerini, hatırlarını sormalıyız çocuklar. Bu bizim aramızdaki sevgi ve kardeşlik bağlarını kuvvetlendirir. Üstelik hasta ziyareti peygamberimizin de önemsediği çok kıymetli bir davranıştır. Karacığım, kesin güzel bir çizim fikriyle geldin. Ama maalesef programı bitiriyoruz. Komşuma söz verdim. Bahçeyi temizlemesine yardım edeceğim. Bildiğiniz gibi komşuluk ilişkileri de çok önemlidir. Sağ olun, sağ olun. Siz siz olun, sevgi ve kardeşlik bağlarınızı daima diri tutun. Tekrar görüşene kadar Allah'a emanet olun.

0: Cemaat kamptayız. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başın döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

yanlış, ne doğru, iyi takip et bunu. Adı üstünde canlı dikkat balonu. Ne yanlış, ne

Agah dede, dikkat balonun kaptanı. Yıllardır uçuş yapıyor, gökyüzüne çok hakim. Sema abla, dikkat balonun yardımcı kaptanı. Elif, dikkat balonun miçosu. O da uzun süredir

0: uçuşlara katılıyor. Keşke beni de aralarına alsalar.
1: Sema abla, bu sepeti şu balonun altına nasıl takıyorsun?
2: Bak, bu ipi şuraya tutturuyoruz Miço.
1: Anladım Sema abla. Bunu da tuttursana.
3: Sema ablan gösterdi ya sana Miço. Sen yapmayı dene istersen.
1: Denedim Agah dede, yapamıyorum ben. Ben daha küçüğüm ya, ondan yapamıyorum. Büyük olsam yaparım ama küçük olduğum için.
3: Hayırdır Sema? Uçuşa katılacak çocuklar mı geldi acaba?
2: Sanmam. Balon maketi yapacağımızı, bu nedenle uçuşun biraz geç olacağını çocukların velilerine iletmiştim.
3: Hayırdır inşallah. Kim ola ki?
1: Sen otur Agah dede, ben bakarım kapıya. Ben artık büyüdüm, kapıyı açabilirim. Artık büyük olduğum için açabilirim kapıyı.
2: Sepeti balona tuttururken küçüksün ama kapıyı açmaya gelince büyüksün, öyle mi Miço?
3: Deve kuşuna hadi uç demişler. Ben nasıl uçayım, deveyim ben demiş. O halde şu yükü sırtına yükleyelim de taşı demişler. Ben nasıl yük taşıyayım, kuşum ben demiş. Elif'inki de o hesap, Sema ablası. Canı nasıl isterse. Hay Allah, lafa daldık, kapıyı unuttuk.
0: Sen Elif olmalısın, geminin Miço'su.
1: Gemi mi?
0: Şey, yani uçan gemi.
1: Gemi değil ki o balon, dikkat balonu. Peki sen kimsin?
0: Ben Alper. Hayırlı günler.
2: Sana da evlat. Şey, sen bugün uçuşa katılacak arkadaşlarımızdan biri misin?
0: Uçuş mu? Hayır ama uçuşa katılmak gibi bir şansım varsa mutlaka katılmak isterim. Uçmak benim özel ilgi alanımdır. Siz Agah dede olmalısınız. Siz de Sema abla. Her gün gökyüzüne uçuyormuşsunuz, doğru mu?
3: Sayılır.
0: Lütfen beni de yanınıza alın. Sizinle her gün uçmama izin verin. Eğer buna izin verirseniz balondaki tüm işlerinize yardımcı olurum.
1: Hop hop Alper, o benim görevim. Dikkat balonunun Miço'su benim.
0: Öyle mi? O halde ben de senin yardımcın olurum. Lütfen izin verin bana da. Hey, balon maketi mi yapıyorsunuz? Bayılırım. Ben de evde uzay roketi maketleri yapıyorum. İleride gerçeğini de yapıp uzaya gideceğim. Ama biraz zaman alacak. Sonuçta balon gibi kolay değil roket yapmak. Balonun içine dolan sıcak hava gökyüzüne yükselmeyi sağlıyor. Ancak roketler öyle değil.
2: Sen bunları...
0: İnsanlar ilk olarak uçurtmayla taşımacılık yapmaya çalışmışlar, biliyor musunuz?
3: Biliyoruz da.
0: Ama balon ilk kullanışlı hava taşıtı olmuştur. Şey, lütfen sizinle uçmama izin verin.
2: Şey, Alper...
0: Lütfen, lütfen, lütfen.
3: Alperciğim.
0: Lütfen, lütfen, lütfen.
1: Alper, biz aramızda toplantı yapalım, sana haber verelim.
0: Allah'ım, inşallah ekibe alırlar beni. İnşallah Allah'ım, amin.
1: Sevgili dikkat balonu ailem. Görünen o ki Alper gökyüzüne çok meraklı.
3: Üstelik uçuş konusunda da pek bilgili görünüyor.
2: Fazlaca da heyecanlı.
3: Evet. Onun bu heyecanını kırmak doğru olmaz. Bizimle uçmasına müsaade edelim derim ben.
2: Ben de.
1: Ben de ama...
2: Ama ne Elif?
1: O benden daha bilgili uçuş konusunda. İsterseniz artık Miço olsun.
3: Aşk olsun Elif. O nasıl söz? Bizim bir tane Miço'muz var. O da sensin.
1: Balonu Elif'tir onun Miço'su.
0: Allah'ım inşallah evet derler. İnşallah Allah'ım, amin.
3: Alper, biz dikkat balonu ailesi olarak görüştük ve bir karar verdik.
0: Lütfen hayır demeyin. Ne olur evet deyin. Beni aranıza alın. Lütfen, lütfen, lütfen.
3: Bizimle uçuşlara katılabilirsin evlat. Ama bir şartımız var.
0: Nedir?
3: Önce ailenle görüşüp tanışmamız gerek. Onların da senin bizle uçuşlara katılmana rıza göstermesi gerekiyor.
0: Harika. Zaten beni buraya sizinle tanışmam için babam gönderdi.
3: Peki o halde. Dikkat Balonu ailesine hoş geldin diyebiliriz. Uçuştan sonra da gidip ailenle tanışırız.
0: Hey yaşasın. Lay lay lay lay lay lay. Dikkat Balonu. Hay hay hay hay. Uçalım göğe.
1: Oho, bir benim gibi dans etmediği kalmıştı. Sema ablam hiç o benime karışmam.
3: Bildik iki olduk. Hazır mısın Sema? Yeni bir maceraya başlıyoruz. Bu kolun adı da...
0: Burner, balonun alçalıp yükselmesi için kullanılır. Yakma birimidir.
1: Her şeyi de biliyor.
3: Evet, hayli ilgili bu konuda.
1: Yakında benim yerimi almaz inşallah.
3: Öyle bir şey olmaz Elif. Herkesin yeri ayrı.
2: Çocuklardan biri gelemeyecekmiş baba.
0: Tüh ya, gelseydi. Uçuş iptal mi olacak şimdi? Hay Allah, lütfen iptal olmasın. Hemen uçalım, amin.

0: Çok şükür. Bugün de kazasız belasız yükseldik.
1: Sema abla, biraz daha yükselelim, biraz daha.
0: Daha yukarı çıkmak istemeni anlıyorum Alper. Ancak bu çok güvenli olmaz. O nedenle bu güzel manzaranın tadını çıkart. Birazdan dikkat yarışı başlayacak. Evet arkadaşlar, sıra geldi dikkat öyküsüne. Tezcanlı bir kedicik varmış. Boncuk adındaki bu kedicik yapmak istediği her şey hemen olsun bitsin istermiş. Günlerden bir gün sahibi ona seslenmiş.
2: Hey pisi pisi, gel de mama vereyim sana.
0: Pisicik bunu duyunca hemen koşmuş. Sahibi mamayı vermek için kavanozu almış. Ancak tezcanlı pisicik bekleyemediği için sahibinin elindeki kavanozun üzerine atılmış. Kavanoz yere düştüğü gibi tuzla buz olmuş.
2: Yerdeki mamalar cam parçalarıyla karıştığı için mamasını yiyememiş.
0: Ve bütün gün aç kalmış. Yine günlerden bir gün sahibi pisiciğe seslenmiş.
2: Hey pisi pisi, gel bak sana çok güzel bir tırmalama tahtası aldım.
0: Pisicik hemen koşmuş, bir an evvel tırmalamak istemiş. Ancak henüz tırnakları yeterince uzun değilmiş.
2: Tırnaklarının uzamasını beklemeden tırmaladığı için hem tırmalama tahtası zarar görmüş hem de canı çok yanmış.
0: İşte böyle arkadaşlar. Her şey zamanında güzel. Sabrın sonu selamet derler. Sabretmeyi öğrenmek çok güzeldir.
2: Evet, sıra geldi dikkat sorularına. Hazırsak yarışma başlıyor.
0: Bu pisiciğin adı neydi?
1: Boncuk.
0: Evet, doğru. Alper bildi.
2: Peki mama kavanozu nasıl düşmüştü?
1: Boncuk tez canlı olduğu için sahibinin üstüne atladı. Aa, parmak bile kaldırmadan cevap veriyorum. Tamam, sakin olacağım.
0: Peki, son soru geliyor. Sahibi boncuğa bir hediye almıştı. Neydi o?
1: Tırmalama tahtası. Yine aceleci davrandım. Ama yine ben bildim, ne olacak şimdi? Balon maketini ben mi kazandım? O maketi arkadaşımıza hediye etmek istiyorum. Nasıl olsa ben her gün uçacağım. Bu maket onun hediyesi olsun.
2: Peki, bu güzel davranışından ötürü sana teşekkür ediyoruz. Balon maketini arkadaşımıza hediye

0: ediyoruz.
1: İkinize de birer rozet takıyoruz. Böylece sizler de dikkat balonu ailesinin birer üyesi olacaksınız.
2: Ailemiz de her gün büyüyor maşallah.
1: Elif, bugün dans yok mu?
2: Var tabii.
3: Lay lay lay lay lay lay. Dikkat balonu. Hey hey hey hey hey. Alper de üyesi oldu.
2: Oho.
3: Yine acelecilik ettim.
2: Ha şunu bileydin.

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu, adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne doğru.

0: Ha? Merak etme tilki. Kurye atlı tilki.
1: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Efendim Asya.
1: Bana bir bardak su verir misin? Çok yorgunum.
0: Olur.
1: Hey, Eymen. Sana diyorum.
0: Ha? Bana mı dedin?
1: Çok şükür duydun.
0: Ne demiştin?
1: Su istedim. Yorgunum. Bir bardak su verir misin demiştim.
0: Tabii.
1: Aman ya. Ben kendim alırım. Of Eymen ya.
0: Dağılmışım. Özür dilerim.
1: Dileme.

0: Oo, Eymen, Allah razı olsun. Çok dikkatlisin maşallah.
1: Ve çok yavaş. Ha. Dökmemek için uğraşıyorum Asya. Sabah suyu da dökmemek için uğraşsaydın keşke. Özür diledim ya. Özür diledikten 2 saat sonra yine ıslattın. Hem de bu kez sırılsıklam. Yine özür diledim.
0: Peki bilerek mi yaptı?
1: Sanmam.
0: Öyleyse.
1: Ama çok dikkatsiz.
0: Hepimiz Asya'cığım. Kimimiz dökmemek için, kimimiz de kalp kırmamak için. Baksana, Eymen çok üzülmüş.
1: Aslında ben de fazla tepki vermiş olabilirim.
0: Birbirimize karşı sabırlı olmalıyız. Hepimiz zaman zaman dalgınlıkla küçük hatalar yaparız.
1: Doğru aslında. Biraz sabırsız davrandım. Özür dilerim Eymen.
0: Ama hatanı kabul etmen de güzel, değil mi Eymen?
1: Üzülmüştüm ama özür dileyince geçti.
0: Aferin size. Ne sabırlı, ne merhametli, ne anlayışlı kardeşlersiniz. Maşallah.
1: Allah razı olsun Temel amca.
2: Allah razı olsun.
0: Cümlemizden çocuklar.
2: Sana da çay getireyim mi Asya?
1: Yo, ben alırım.

0: Evet. Başla.
1: Tamam. Hadi bakalım. İlk kim bulacak?
2: Bekleyip göreceğiz babacığım. buldum.
1: Aferin Zeynep.
3: Ne aferini babaya? Kabak gibi ortadaymış. Boş yere aradık durduk.
1: Aşırı hırs yaptığımızda gözümüzün önündeki fırsatları teperiz. Akıllı insan hedefine sakince ilerler.
4: Evet Zeynep, fotoğraf makinesini sen kazandın.
2: Neler çekeceksin bakalım kızım? Su altı fotoğrafçılığı yapacağım anneciğim. Allah'ın su altında yarattığı mucizeleri çekmek istiyorum.
3: Olmaz.
2: Niyeymiş?
3: Saçma. Kim suyun altında fotoğraf makinesi kullanır ki? Saçma. Kim demiş o balığın fotoğrafı çekilmez diye? Bal gibi de çekerim arkadaş. Tabii.

0: işte. Fotoğraf makineleri suyu sevmez. Abi.
1: Aman dayıcım, sanki sen çok anlıyorsun fotoğrafçılıktan.
0: Sen gibi de konuştuğunun farkında mısın çocuk? Ben Türkiye'nin en iyi doğa fotoğrafçısıyım. Birincilik ödülüm bile var.
2: Gerçekten mi dayı?
0: Baktım, karşımda kocaman bir aslan. İşte hayatımın fırsatı dedim. Allah'tan fotoğraf makinem yanımdaydı. Hemen aldım elime. Ürkütmeden aslana yaklaştım. Aslan da bana doğru geliyor. Tabii.
2: Korkmadın mı?
0: Ne korkacağım ya. Sonuçta aslanlar da bir tür kedi. O benden korksun. Tabii.
3: Dayıcığım, sonra?
0: Sonra aslanla burun buruna geldik. Aramızda 30 santim ya var ya yok. Aslan bir kükredi. Yer gök inledi. Tabii bende zerre korku yok. Bastım deklanşöre, çektim fotoğrafını.
2: Vay canına.
0: İşte o fotoğrafla Türkiye birincisi oldum. Ödül kazandım. Tabii.
1: Doğru mu dede?
4: Doğru ama eksik. Ödülü niye geri aldıklarını da anlatsana oğlum.
0: Gereksiz bir kural işte. Neymiş efendim? Doğa fotoğrafını doğada çekmek zorundaymışım. Evde otururken aslan çekemezmişim.
2: Evde aslan mı vardı?
0: Sayılır. Televizyonda belgesel izliyordum. Belgeseldeki aslanı çektim. Belgeseldeki aslan da aslan değil mi? Ne var yani? Görün bakalım. İstersem doğada da en güzel fotoğrafı ben çekerim. Tabii.
1: Neyle çekeceksin?
0: Tabii ki kendi makinemle.
1: Of ya, keşke tabletimi almasaydınız. Ben de harika fotoğraflar çekerdim.
5: Al bakalım. Sen de bizim makinemizle çek.
1: Yaşasın.
4: Sen ne çekeceksin?
1: Tabii ki uzaylıları. En harika fotoğraflar benimkiler olacak. Astronomi tarihine geçeceğim.
2: Ben de sana katılabilir miyim abi?
0: Gel yeğenim, boş işler peşinde koşma. Şampiyona katıl ki sen de şampiyon olasın.
2: Dayı.
0: Tabii. Önce hakemlerin ilgisini çekecek bir hayvan bulmamız lazım.
2: Ayı olur mu mesela?
0: Hayvan! Nerede? Hani nerede? Hani nerede ayı? Kaç kurtar kendini yavuz?
2: Ayı vav demedim. Ayı resmi olur mu dedim dayı.
0: Ne? Düzgün söylesene çocuk. Ne telaşlandırıyorsun adamı? Ayı olmaz.
2: Peki ya aslan?
0: Aslan olmaz.
2: Neden? Korkuyor musun yoksa?
0: Kim ben asla? Zeki dayın kimseden korkmaz ufaklık. Tabii.
2: Az önce belli oldu zaten.
0: O mu? Boşuma geldi ya. Neyse, bu kadar gevezelik yeter. Şöyle güzel, sevimli hayvanlar bul bakalım.
2: Şu kuş olur mu dayı?

0: 있어요. 오프.
1: Hay Allah. Bu kuş diğerlerine hiç benzemiyor.
0: Hangi diğerlerine?
1: Şey, televizyonda gördüklerime.
0: Dayı.
1: Merak etme yeğenim. Şimdi süper zeki kuş yakalama tekniğine geçiyoruz.
0: Kuş kaçırma tekniği olmasın da.
1: Şakacı seni. İyi izle bak. Buraya ekmek kırıntıları koyuyoruz. Fotoğraf makinesini de kırıntıları görecek şekilde yerleştiriyoruz. Kabloyu deklanşöre takıyoruz. Buradan da kuşu gözlemliyoruz. Kuş gelince bu düğmeye basıyoruz ve yakın çekim fotoğrafımızla birinci oluyoruz. Tabii.
0: Harika bir plan bu.
1: Tabii yeğenim. Ne sandın?
2: Niye gidip kendi fotoğrafını çekmiyorsun?
3: Seni ıslanırken görmek daha zevkli olacak da ondan.
2: Boşa beklersin.
3: Şaka şaka. Ben uzaylıları çekeceğim. O yüzden gece çekmek zorundayım. Şimdilik sana yardım edebilirim.
2: Ha, olur.
3: İstersen poşetle saralım makineyi. Islanmasın.
2: Etrafında poşetle nasıl çekmeyi düşünüyorsun acaba?
3: Ha. E nasıl yapacaksın o zaman?
2: Tabii ki bununla. Hı? Hadi yardım et bakalım.
3: Of abla. Hadi şu balıklardan birini çekelim de gidelim.
2: Olmaz. Özel bir balık arıyorum ben. Hı? İşte bu. Mersin balığı.
0: Şşş, dayı, sessiz ol.
1: Heh, ne oldu? Geldik mi?
0: Şşş.
1: İşte bu kadar. Şampiyonuz. Tabii.
0: Dayıcığım, bir kontrol etseydik belki güzel çıkmamıştım.
1: İmkanı yok ufaklık. Zeki'nin planı tıkır tıkır işler. Sen merak etme. Akşama birinci biz olacağız. Abi.
3: Of ya, hiçbir yerde bulamıyorum. Saklanmışlar.
2: Hadi Yusuf, acele et. Hakemleri daha fazla bekletmeyelim.
3: Olmaz abla. Bir uzaylı bulmadan yarışmayı kazanamam.
2: Uzayda milyonlarca harika şey varken uzaylı aramana gerek yok bence. Hı?
3: Ne var mesela?
2: Yıldızlar, takım yıldızları, galaksiler, gezegenler, daha neler neler.
3: Of ya, kararsız kaldım. Bunu mu çeksem? Yoksa bunları mı çeksem? Buldum, en iyisi bu.
2: Hangisi?
3: Tabii ki kutup yıldızı. Az macera yaşamadık onunla.
4: Mersin balığı Rabbimizin yarattığı harika canlılardan biri.
5: Maalesef nesli tükenmek üzere ve çok nadir bulunuyor.
6: Tebrikler Zeynep. Eşsiz bir fotoğraf bu.
1: O kadar acele karar vermeyin isterseniz. Daha diğer fotoğrafları görmediniz.
0: İyi bakalım, seninkini de görelim.
1: Yok anneciğim, en güzeli en sona saklayalım ya.
0: Tamam Yusuf, sen getir.
4: Kutup yıldızı demek. Harika bir seçim.
5: Allah'ın kainata koyduğu düzen sayesinde yönümüzü kutup yıldızıyla bulabiliyoruz.
0: Geceleri kıbleyi bulurken de çok işe yarıyor.
6: Aferin Yusuf. Senin fotoğrafın da harika.
1: Bu ikisi ikinci olabilir. Birinci fotoğraf burada. Tabii.
4: Demek bir sincap çektin.
1: Ne? Sincap mı? Ne sincapı ya? Harika kanatlı bir kuş olacaktı. Of ya, nasıl oldu bu? Sincap iğne yapmış, bu sayılmaz.
5: Neden sayılmasın?
4: Bu da harika bir fotoğraf.
1: Cidden mi?
6: Evet, sincaplar da Allah'ın yarattığı harika varlıklardır. Onların toprağa gömüp unuttukları tohumlar sayesinde binlerce ağaç yetişir.
0: Hele şunun güzelliğine bak.
1: O zaman kim kazandı?
0: Üçünüz de birinci oldunuz. Tebrikler.
2: Harika.
5: Allah'ın yarattığı.

0: Yarattığı harikalardan birini unuttuk. Onun da fotoğrafını çekelim.
1: He, neymiş o?
2: Tabii ki ailemiz.

0: yaptım. Harikaları kaçırdım. Güzellikler her yerde. Yerde, gökte ve denizde. Allah her şeyi yaratmış. Tam
1: olsun.
0: Karar ve dengede.
2: Süre doldu, hadi.
3: Amin.

0: oyun dolu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
2: Ha, bu imkansız.
1: Görürsün, başaracağım.
2: Baba!
1: Ha, dur Lemi.
2: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o atlığa götüreceğim.
1: Ben şu anda babamla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
2: Oo,

0: Yemeksiz yemek olmaz.
1: Un, tabaklar, su. Sizce neyin hazırlığı bu çocuklar? Minik Gugular heyecanlı. Aman da aman, ne kadar özenlisiniz. Dikkat! İşin gücün acele be Hagu. Düştün yine. Neyse ki bir şey olmadı. Evet, hazırlık balık tutma hazırlığıymış. Çoguk çok dikkat.

dikkatli. İyice hazırlanmadan olmayacağını biliyor. Her şey eksiksiz olmalı. Hazırlık mı? Ne ki o? Hagu'nun pek bilmediği bir şey olduğu kesin. Hagu? O da ne öyle? Keşke biraz özenerek daha düzgün bir şey yapsaydın. Maalesef Hagu'nun dikkati yine dağıldı. Çogu heyecanlı. Hazırlığı nihayet bitti. Hadi biraz ilgi Hagu. Emek vermelisin ama. Evet, Çogu'nun emekleri sonuç veriyor. Çogu'ya dev bir aferin. Hagu ve bitmeyen şarkısı. Bir balık daha. Hagu, şarkılar işe yaramadı bak. Daha bekleyecek miyiz? Ben balık göremiyorum çocuklar. Siz görüyor musunuz? Çoguyu yine güldürdü Hagu. Böyle üzülmek sana yakışmıyor minik Gugu. Sorun yemde olabilir mi acaba? Hayır ama Hagu, sorun yemde olsa bile çözüm bu olmamalı. Aha, oluyor mu ne? Ah, ip çözüldü. Çogu'nun yaptığı gibi sen de kontrol etmeliydin. Ah, öfkelenmen değil, hazırlanman gerekirdi Hagu. Bilge Degu yine yardıma yetişiyor. İşte Degu. Şimdi Hagu'ya iyi bir hazırlığın nasıl olması gerektiğini öğretecek. Bu sefer ipi oltaya daha sıkı bağlıyor. Evet, sağlam görünüyor. Daha düzgün hazırlanmış yemler. Hagu tekrar işinin başında. Fakat daha iyi hazırlanmış halde. Bu sefer olacak, inanıyorum. Evet, Hagu istediğinde hep başarır.

karşınızda Hagu. Hem suda hem de karada balık tutabilen Hagu. İşte çocuklar, hayat böyledir. Emek olmadan yemek olmaz. Yani çabalamadan, yorulmadan başarılı olmak mümkün değildir. Bunu biricik Gugularla birlikte biz de öğrendik.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburluk topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: Emniyete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: sahte Diyanet çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Yavuz, ne yapıyorsun?
1: Dergi okuyorum.
0: Ne dergisi?
1: TVT Diyanet Çocuk Dergisi.
0: Türü ne?
1: Adı üstünde dayı. TVT Diyanet Çocuk Dergisi.
0: Bir dakika ya. Sen okuma yazma bilmiyorsun ki.
1: Dayıcım, Resim Nevi'ni okuyorum.
0: Anladım.
1: Ama bir rahat dergi okutulmadın ki.
0: Öyle rahat dergi okunmaz zaten. Boynun ağrır. Tabii. Yaşasın!
1: Niye seviniyorsun dayı?
0: Çünkü yeni icadımı buldum. Ama bana gerçekten kitap okuyan müşteriler lazım. Önce onların üstünde denemeliyim. Tabii.
1: Onlar kim dayı?
0: Tabii ki. Ablan. Gerçek bir kitap kurdu. Koş ablanla abini çağır bana.
1: Ya gelmek istemezlerse?
0: Doğru. En iyisi sen ablanı çağır. Dayım senin için çok önemli bir şey yaptı de. Söyle işte bir şeyler.
1: Abimi?
0: Yok, onu çağırma.
1: Niye?
0: Allah akıl vermiş. Niye? Kullanalım diye.

0: Birini de çağırırsan gelmezler. Ama birini çağırmazsan merak edip mutlaka gelir. Tabii.
1: Dayıcığım, neymiş o benim için çok önemli olan şey?
0: Kitap.
1: Dayıcığım, kitap icat ettim deme lütfen.
2: Hayır abla, kitap değil. Üzerinde yazılar olan, sayfalardan oluşan bir icattır o.
0: Size de iyilik yaramıyor.
1: Neyse dayıcığım, kitap değilse icadın, ben dinlemeye hazırım.
0: Şimdi Zeynep'ciğim, haftada bir kitap okumak ister misin?
1: Ne haftası dayı, ben günde bir kitap okuyorum.
0: Ne? Maşallah. Günde bir kitap mı?
1: Evet, ne oldu ki?
0: Yok canım, ne olsun? Herkes günde bir kitap okur zaten.
2: Yo, ben okumuyorum mesela.
0: Sen de bir dur Yusuf'cum ya. Peki Zeynep, günde iki kitap okumak ister misin?
1: Evet, bazen iki kitap da okuyorum.
0: Ay, okursun ama rahat okuyamazsın, değil mi? Benim icadımla istediğin kadar kitabı rahat rahat okuyacaksın. Tabii.
2: İyi. Hmm. Ben kitap okumuyorum zaten. Benlik bir durum yokmuş. Gideyim ben.
0: Okumuyordum diyeceksin. Artık sen de hiç yorulmadan bir sürü kitap okuyabileceksin. Hmm. Tabii. Şimdi söyleyin bakalım. Kitap okumanın en zor yanı nedir?
3: Dayın sana sovulan sovarken kitap okumaya çalışmak.
0: Allah iyiliğini versin Yavuzcum. Çok komiksin. Ama değil.
2: Okuduğunu anlamak?
0: Hayır.
1: Okuduğun kitabı başka kitaplarla karşılaştırmak?
0: Hayır. Tabii ki sayfa çevirmek.
1: Sayfa çevirmek mi?
0: Evet, sayfa çevirmek. İnsanın kolları yorulur. Ve artık kitap okuyamazsın. Peki başka ne zordur?
2: Kesin bilemeyeceğimiz bir şey.
0: Evet, sandalyede oturup kitap okumak. Beliniz ağrır, sırtınız ağrır, kambur olursunuz.
3: Ben kanepede yatalak okuyorum.
0: O zaman da iki büklüm olursun, boynun ağrır. Ama merak etmeyin, yeni icadımla bunlar artık sorun olmayacak. Tabii.
1: Görelim bakalım bu icadı.
0: Aynen. Hayır. El aynası. Makara.
3: Makarna mı?
0: Hasbünallahi ve nimel vekil. Makara diyorum, makara. Makas. Biraz da ip. Tahta çıtalar. El. Kitap. Kitap.
3: Güle güle güzel kitabım. Seni çok sevmiştim.
0: Tabii. İşte yeni icadımız. Kolay oku.
3: İcadın adı Zekit değil mi?
2: Zekat mı?
3: Hayır, Zekit.
0: Zekit mi? Ne alaka?
3: Zeki'nin Z'si, kitabın Kiti. Zekit.
0: Olmaz. Bu da iyi. Kolay oku. Evet. Kimler kolay okuyu ilk kullanıp tarihe geçmek ister? Zeynep. Bir kitap kurdu olarak bu tarihe adım sana yakışır. Tabii.
1: Yok dayıcığım, ben almayayım.
0: Yusuf, ne dersin?
2: Ben zaten pek kitap okumam. Böyle iyiyim.
0: Yavuz, Yavuz.
3: Ben daha küçüğüm. Deney yapamam.
0: İyi be, siz bilirsiniz. Ben denerim kolay okuyu. Tabii. İşte bu kadar. Hadi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Aman yarabbim, bu da ne böyle?
2: Ne oldu dayı?
0: Bu icat beklediğimden daha harika oldu.
3: Nasıl yani?
0: Yazıları yabancı dile çeviriyor.
3: Ne?
0: Demek ki yabancı dildeki kitapları koyarsak onları da Türkçe çevirecek. Maşallah, ne icatlar var be. Helal bana.
1: Allah iyiliğini versin dayıcığım. Yazılar yabancı dile çevrilmemiş. Sen aynadan baktığın için ters görüyorsun.
0: Olsun, böylesi daha iyi. Düzden herkes okur. Tersten okuyun ki zekanız gelişsin. Tabii.
2: Hay maşallah.
0: Hem tıp tarihine hem de edebiyat tarihine.

0: 잘 견뎌라. 마십단 하나둠 세례 아사나 야부리야 영화 같이 와 되냄.
1: 콜라 요크 찔들다 가첸.
2: 어때? 우주서 떴던 알라 코타다.
1: Dayıcım bırak artık şu sineğin peşini.
0: Allah Allah. 2 dakika boş bırakıyorum. Her yeri dağıtmışsınız. Buranın hali ne böyle? Kim dağıttıysa o toplayacak, anlamam.
3: Haklısın dayıcım. Bence de dağıtan toplamalı.
0: Hanginiz dağıttı?
2: Tabii ki de sen.
1: Koca laboratuvarı dağıttığına mı yanarsın? İcadın boşa gittiğine mi?
0: Ne demek boşa gittiğine? Harika bir uçak yapma icadı bu, tabii.
3: Tamam dayıcım, uçak katlama icadında sana başarılar. Biz biraz kitap okuyalım.
2: Normal yolla.
1: Sade, icatsız, doğal.

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikaye dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam.

0: sevimli sabahlar. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Ha, balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacıyım.

0: Bilgili Naci yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta. Miş,
1: mış, mış, miş. Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
2: Miş, buradaymış. Miş, ne
1: güzelmiş. Bugün Eren nerelerdeymiş?
3: Astronot olmuş, uzaydaymış.
1: Ceren neden çok sevinmiş?
4: Annesiyle börek yapmış.
1: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Caner, ne zaman yatmayı düşünüyorsun?
1: Yattım zaten anneciğim.
0: Işıkları kapatacak mısın?
1: Kapatacağım.

0: Hayırlı geceler.
1: Şey, en azından bu yanımdaki kalabilir mi?
0: Allah rahatlık versin oğlum. Kapıyı da aralık bırakıyorum.
1: Hayırlı geceler anneciğim.

0: Ne oldu oğlum? Daha 2 saniye geçti elektrikler gideli. İyi misin?
1: İyiyim anneciğim. Birden ışıklar kesilince yolumu şaşırmışım. Sonra annem gecenin o saatinde hiç korkmadan karanlığa dalıp apartmanın sigortalarını elleriyle açtı. Karanlıkla savaştı ve kazandı. Beni var ya, hiçbir güç bizim apartmanın deposuna sokamaz. Neyse ki annem böyle güçlü bir süper kahraman. Çok şanslıyım.
2: Ben işimin başına geçeyim.
3: Yani sonuç olarak hikaye şu, değil mi? Gece elektrikler kesildi, annen de inip sigortaları açtı.
1: Böyle kuru kuru anlatmayı tercih edersen evet bu. Ama neyse ya, sen ne yapıyorsun?
3: Yeni bir bulmaca üzerine çalışıyorum. İşi buraya kadar getirdim. Ama elime geçen bu dörtlüğün anlamını çözemedim.
1: Okusana.
3: Elle tutulmaz, gözle görülmez bu şey. En bulunamayacak yerlerde bulunursa o zaman kıymetlidir. İnsan ona en çok asla gitmem dediği yerde ihtiyaç duyar.
1: Zor bir şeye benziyor. Neyse ben gideyim o zaman. Hayırlı günler Arif baba.
4: Sana da Caner. Bu seferki bulmacayı senin için özel hazırladım. O yüzden birlikte çalışın, tamam mı?
1: Tamam Arif baba, seve seve. Of, çok yoruldum ya Ali. Niye bu ağaca tırmandık söyler misin?
3: İnsan ona en gitmeyeceği yerde rastlar demiyor muydu ipucunda?
1: Diyordu.
3: Buraya gelir miydin normalde?
1: Ha, anladım. Ama bir şey yok gibi burada. Şu sevimli kumrular dışında. Lafımı geri alıyorum. Sevimli kumru demek için biraz erkenmiş. Sen söylemeden söyleyeyim. En bulunmayacak yerde bulunacak dediği için buraya geldik değil mi?
3: Evet. Nasıl anladın?
1: Sokakta bir ipucu bulunacaksa o sokak burası değildir diye düşündüm. Bu ses de ne böyle?
3: Aman böceği falan mı acaba?
1: Ya dev gibi bir tane ya da normal boyda yüzlerce olsa gerek. Her ikisinde de ben yokum. Köpekmiş. Canım.
3: Elle tutulamayan bir şey değil. Sanırım burası doğru yer değil.
1: Gel bakayım buraya tatlı şey seni. Sevimli tatlı gibi sıfatları...

0: Ayağıma dolandı.
1: Yolun ortasında bu hortumun işi ne?
2: Çok güzel değil mi? Bazen benim de bu saate sarılasım gelir.

0: Hayrola çocuklar? Yine ne bulmacalar peşindesiniz? Anlatın bakayım.
1: Şey, bugün elle dokunulmaz, gözle görünmez bir şey arıyoruz.
2: Asla gitmem dediği yerde bulurmuş insan onu.
0: Bütün insanlar aynı yere mi asla gitmem dermiş? Öyle saçma şey mi olur çocuklar?
1: Nasıl yani?
0: Yani bu bilmece bana sorulsaydı asla gitmem dediğim yer bir sirk olurdu.
1: Ha?
0: Yıl 1932. Ben daha köydeyim. Uzun hikaye, boş verin. Neyse işte, soru kime sorulduysa cevabı onun gitmeyeceği yerde bulursunuz gibi geliyor bana.
2: Senin asla gitmem diyeceğin yer neresi ki?
1: Ha? Hayır hayır, soru bana sorulmadı ki. Hatırlasana Arif Baba ne dedi?
3: Bu seferki bulmacayı senin için özel hazırladım.
2: Ha, doğru diyorsun. Yani benim asla gitmem diyeceğim yeri bulmamız lazım. Ha? Beni var ya, hiçbir güç bizim apartmanın deposuna sokamaz.

0: Çalışsa şaşardım. Sen girip halletsen olmaz mı?
1: Olmaz Caner. Bulmaca sana hazırlanmış. Ben nereden bileceğim ne aradığımı?
0: Ama benimle geleceksin değil mi?
1: Tabii. Hemen arkandayım.
0: Nereye kayboldun?
1: Ah, yere düştüm. Sen devam et. Bakalım bir şey bulacak mısın?
0: Aa, burada bir şey var. Karanlığın içinde bir ışık. Cesaret.

0: Helal olsun sana canım oğlum benim.
1: Demek sen de bu işin içindeydin.
2: Senin için olduğunu biliyordum. Ama kavramın ne olduğunu ben de bilmiyordum.
3: Aferin Caner. Seni tebrik ederim.
1: Elle tutulmaz, gözle görülmez. Anladım. Ama asla gitmem dediğin yerde bulunur ne demek Arif baba?
3: Sen annenin karanlığa girip sigortaları düzeltmesini cesur buluyorsun değil mi?
1: Evet.
3: Ama annen karanlıktan korkmuyor ki. Onun için sıradan bir şey bu yaptığı.
1: Nasıl yani?
3: Cesur olmak, korkusuz olmak demek değildir Caner. Korkuyor olmana rağmen karanlığa girebilmektir.
1: Ha.
3: Korkmaktan utanmaya gerek yok çocuklar. Korku insanlara mahsustur. Ancak aynı sebepten cesaret de öyle.
1: O zaman ben karanlık konusunda son kez cesur oldum biraz önce.
3: Hayrola Caner?
1: Çünkü artık karanlıktan korkmuyorum. Korkmadığıma göre de bunu yaptığım zaman cesur olmuş sayılmam değil mi?
0: Neyi yaptığın zaman?
1: Haydi bire! İşte bu!
0: İnşallah bu değişiklikten pişman.

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Kuş Fırçası her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Destur! İşte geldim.
2: Burası bildiğin hazine gibi.

0: Allah Allah, bu ne ki? Ağırmış da. Sabun mu acaba? Kim düşürdü acaba?
1: Selamun aleyküm Harun.
0: Aleyküm selam dostum.
1: O ne? Birine hediye mi aldın?
0: Hediye alsam bu kadar kötü paketler miyim?
1: O da doğru. Ne peki?
0: Bilmem, yerde buldum.
1: Götürüp cami görevlilerine teslim edelim.
0: Yok ya, ne gerek var? İyisi mi açıp bakmak? Kıymetli bir şeyse o zaman götürürüz.
1: Bence yine de.
0: Ha? Ha?

0: Bilmem. Taşa benziyor. Taştan hafif. Belki de plastiktir.
1: Aa, plastikten de sert.
0: Hayda. Ne acaba?
1: Bilmem, araştırmak lazım.
0: Biz bunun sahibini bulalım bence Harun.
1: Ben bir araştırayım önce. Ne olduğunu anlayınca da sahibini ararız.
0: Neyse, sen bilirsin. Namaz vakti geldi. Bugün müezzin gelmeyecekti. Yerine ben bakacağım.
1: Gidelim o zaman. Bununla da bir ara ilgileniriz.
0: Tamam.
2: İnsan elindekinin kıymetini onu kaybedince anlıyor Emin.
0: Evet Hakkı Baba. Sonra da pişmanlıklar başlıyor.
2: Kesinlikle öyle. Pişman olmamak için elimizdekilerin kıymetini bilmeliyiz.
0: Doğru Hakkı Baba.
3: Kahveler de geldi.
2: Oo, işte günün en güzel haberi.
0: Oo, mis gibi koktu Zehra abla.
3: Afiyet olsun.
2: Bu ses tuzlu kahve sesi.
0: Aynen.
3: Bildin Hakkı Baba. Şeker yerine tuz koymuşum.
2: Canın sağ olsun Zehra. Bir daha yaparsın, olur biter.
3: Hemen Hakkı Baba.
0: İnsan şekerli kahvenin kıymetini tuzlu kahve içince anlıyor Hakkı Baba.
2: Öyle.
4: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam.
4: Ne var ne çok ey ehli muhabbet.
2: Hoş geldin Selim.
0: Eldekilerin kıymetini bilmek üzere konuşuyorduk hocam.
2: Evet, bir tuzlu kahve molası verdik.
4: Tuzlu mu?
0: Aa, bilmiyor musun hocam? Buraların meşhur kahvesidir.
4: Allah Allah.
2: Zehra Usta'nın elinden iç de gör.
4: Bu arada her yere baktım, göremedim Hakkı Baba.
2: Öyle mi? Hayırlısı olsun.
0: Hayırdır Hakkı Baba.
2: Oltu taşını bilirsin Emin.
0: Bilmem mi Hakkı Baba? Az mı tesbih yaptık? Çok kıymetlidir.
2: İşte o taştan sipariş vermiştim. Kaybettim.
0: Hadi ya. İnşallah bulunur.
2: İnşallah. Gerçi cami bahçesinde düşürdüğüme neredeyse eminim.
0: Cami bahçesinde mi?
2: Evet. Dün olmalı.
4: Tüm bahçeyi aradım, bulamadım.
0: Nasıl bir şeydi Hakkı Baba?
2: Sabun kalıbı büyüklüğünde, beze sarılı ve iple bağlıydı.
0: Benim acil gitmem lazım. Bir şey yapmam gerektiğini hatırladım da.
2: Git bari. Yapman gerekiyorsa yapman gerekir, değil mi?
4: Yapman gerekmeseydi yapman gerekmezdi, değil mi?
0: Evet.
2: Var bir şeyler.
4: Çıkar.
2: Çıkar.
3: Kahveler geldi. Emin nerede?
4: Yerini bana devretti Zehra. Beğenmedin mi?
3: Estağfurullah hocam. O zaman kahve size nasipmiş.
4: Oh, iyi ki gitmiş diyelim o zaman. Buyur Hakkı Baba. Sen iç önce.
2: Estağfurullah Selim. Sen buyur.
4: Olmaz ya. Adettir. Önce büyükler içip destur verir.
2: Yo yo. Mümkün değil. Önce sen.
4: Ne oluyor ya?
3: Yine mi tuzlu ya?
4: Yo.
2: Yüzünü niye ekşittin?
4: Şekeri fazla geldi.
2: Hay Allah.
4: Burnuma bir tuz kokusu geliyor ya. Dur bakalım.
2: Bundan sonra gelmez inşallah.
3: İnşallah.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam Emin. Korkuttun beni.
0: Hep sen mi korkutacaksın Harun?
1: Doğru ama var ya, helal olsun sana.
0: Niye?
1: Şu telaşla bile selam vermeyi unutmuyorsun.
0: Sağ ol.
1: Dinlendiysen anlat artık, bu telaşın ne?
0: Senin dün bulduğun şu şey var ya.
1: Ney?
0: Canım sanki her gün bir şey buluyorsun.

0: şu siyah taş.
1: Evet.
0: Ne olmuş ona?
1: O oltu taşıymış. Hakkı Baba sipariş vermiş. Camide de düşürmüş. Selim Hoca dünden beri onu arıyormuş.
0: Oltu taşı mı?
1: Evet.
0: Ne ki o?
1: Yahu bilmiyor musun?
0: Yoo.
1: Bizim Oltu ilçesinden çıkarılan değerli bir taş o. Tesbih, kolye, bileklik ve buna benzer eşyalar yapmak için kullanılır.
0: Hadi ya.
1: Evet, dünyada sadece 3 yerde bulunur. Fransa, Kuzey Amerika ve Erzurum'un Oltu ilçesi.
0: Yeter, yeter, anlatma. Anladık, çok değerli. Eyvah!
1: Ne oldu Harun? Yoksa...
0: Evet, attım ben onu.
1: Ben kayıp mı ettin diyecektim.
0: Aynı şey sonuçta.
1: Aynı olur mu? Kaybettiysen bulurduk belki tekrar.
0: Aslında kaybettim sayılır.
1: Nasıl yani?
0: Yani bulunabilecek bir yere attım.
1: Nereye?
0: Ormanlık alanın kenarına.
1: Ah Harun, ah! Hani sahibini arayacaktık?
0: Ne bileyim, taş olduğunu anlayınca değersiz diye düşündüm.
1: Neyse, olan olmuş. Ağlayıp sızlanacak zaman değil.
0: Evet, gidip Hakkı Baba'ya kötü haberi verelim.
1: Tabii ki hayır. Gidip arayacağız. Hatta bulacağız Allah'ın izniyle.
0: Tabii ya. Bu seçenek niye gelmedi benim aklıma?
1: Hadi durma.

0: emanete neden sahip çıkmazsın?
1: Ne emaneti ya? Buldum onu ben.
0: Bulmuş olabilirsin. Bu sahibi olmadığı anlamına gelmiyor. Hem sen söyledin, pakete sarılıymış.
1: Tamam abla ya. Pişman etme anlattığıma. Bulmamıza yardım edersin diye söyledim ben.
0: Edeyim de nereye kadar? Bu ekibi her seferinde zor durumda bırakıyorum.

0: Harun dostum, bekle konuşalım biraz.
1: Konuşacak bir şey yok Emin. Hoşça kalın.
0: Artık bu taşı bulmak şart oldu.
2: Evet, Harun'u bu durumdan kurtarırsak belki bizi affeder.
0: Bizi mi?
2: Yani beni.
0: Aslında benim de suçum yok değil. Fazla telaş yaptım.
3: Tamam çocuklar. Her şey düzelecek inşallah. Biz taşı bulmaya odaklanalım.
2: Doğru diyorsun hocam.
3: Bakalım bunun içinde mi?
0: Göremiyorum hocam. Aa, burada bir şey var.
3: Al bakalım, belki bizim taştır. Yürüyen taş.
2: Buldum.
0: Buldun mu? Zehra abla, bu oltu değil, olta taşı.
2: Olta mı? Nasıl yani?
0: Hani balık tutarken ağırlık olsun diye oltaya bağladıkları taş var ya, o.
3: Çok iyi espri ya.
2: Ne bileyim ben, o sandım.
0: Zehra abla, bu taş siyah değil, beyaz. Dikdörtgen değil, yuvarlak. Büyük değil, küçük. Nasıl benzettin?
3: Emin yapma artık. Karnımı arayacak.
2: Of ya.
3: Tamam tamam. Özür dilerim Zehracığım. Biraz neşelenelim demiştim.
2: Önemli değil hocam. O zaman bulacağımız taş buna mı benziyor?
0: Benzemiyor Zehra abla. Bu o.
2: O mu?
3: Buldun Zehra.
4: Allah hepinizden razı olsun çocuklar.
1: Özür dilerim Hakkı Baba. Atmamalıydım taşı.
4: Önemli değil Harun. Bazı işlerde bilmediğimiz hayırlar vardır. Eğer sen bu taşı bulmasaydın, belki de bulan kişi geri getirmeyecekti.
0: Ya da tekrar bulamayacağımız bir yere atacaktı.
4: Evet. Yine de bulduğumuz eşyaların sahipleri aramak en güzeli.

0: senden özür dilerim Harun. Biraz fazla çıkıştım.
1: Aslında biraz değildi ama olsun.
2: Ne güzel de gönül alıyorsunuz. Maşallah benim çocuklarıma.
1: Aa, toz gibi bir şey bu. Acaba kimin? Sahibini bulmuş.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Şşt! Baksana Zikri, bu hayli yaşlı bir kuş. Zor uçuyor, zor konuyor belli ki. Amcacığım hayırlı sabahlar.
3: Size de evladım.
2: Nereye böyle sabah sabah, eğer özel değilse?
3: Yuvamın bazı ihtiyaçları var. Onları halletmem lazım. Sabahtan çıkayım da yavaş yavaş anca hallederim dedim.
1: Size bu işlerde yardım edecek biri yok mu amcacığım? Siz oturun yuvanızda. Böyle pat diye tele falan konuyorsunuz. Tehlikeli oluyor.
3: Çok haklısın evladım. Ama maalesef yardım edecek kimsem yok. Kendim de halletmezsem işlerimi ortada kalıveririm.
1: Çoluk çocuk torun torba yok mu?
3: Bir oğlum var.
2: Allah bağışlasın.
3: Amin. Gelinim göçmen kuş olduğu için birlikte göçmek zorunda kaldılar. Yılda iki kez göç vakitlerinde ziyaretime gelebiliyorlar ancak.
2: Vah vah. Amcacığım isterseniz biz size yardımcı olalım. Siz yapılacak işleri bize söyleyin.
1: Nereden çıktı fikri? Şurada keyif yapıyorduk ya.
2: Yardım ederiz Zikri. Kanadımıza yapışmaz ya.
1: Niye benim adıma karar veriyorsun sen arkadaş?
2: Doğru, tamam. Amcacığım siz anlatın bana. Ne lazımsa ben sizin için hallederim.
3: Sağ ol evladım. Ama sana zahmet olmasın.
2: Olur mu öyle şey amcacığım? Sen burada dinlen. Ben alınacakları alır getiririm.

0: sonra yuvana taşırız.
1: Allah senden razı olsun. Öyle gözümde büyüyordu ki yapacağım işler. Yaşlılık zor.
2: Bu fikri de amma hassas. Ya amcacığım, az kaldı düşürüyordun beni. Öyle pat diye konulur mu tele? Niye gülüyorsun amcacığım? Beni düşürecek olman pek mi hoşuna gitti?
1: Yok evladım, sana değil, kendime güldüm. Yıllar önce ben de senin gibi genç bir kuştum.
2: Ne, sen de genç miydin?
1: Tabii ya, hatta senin yaşlarındayken bir gün yaşlı bir kuşla karşılaşmıştım. Yalpalayarak güçlükte uçtuğunu görünce ona gülmüştüm. Halinden anlamamıştım. Gençliğimle böbürlenip onun yaşlılığını küçük görmüştüm. Sanki genç kalmak ya da yaşlanmak bizim tercihimizmiş gibi. O geldi aklıma. Başa gelmeden anlamıyor oluşumuza güldüm.
2: Doğru ya. Ah, bilseniz nasıl pişmanım, içim acıyor içim. Düşüncesizlik ettim de tuttum konuştum, ne biçim. Yaşlı kimseler saygı hak eder, sev say saygı göster. Bunlar sana da katar değer. Amcacığım, Fikri gelsin, beraber yuvanıza gidelim. Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
1: Ama sen demin...
2: Amca, düşüncesizlik ettim. Ama siz bana çok güzel bir şey hatırlattınız. Gençlik dediğin gelip geçiyor.
1: Evlat, ne demişler? Bugün bana, yarın sana.
3: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.

0: omzundaki şey değil mi? Şey işte canım.
1: Torba.
0: Heh, tıpkı Keloğlan'ın torbası gibi. Bu torbayı sana kim verdi?
1: Annem. Dün gece yatmadan önce annemden bir Keloğlan masalı dinledim. O masalda Keloğlan'ın da böyle bir torbası vardı. Ama Keloğlan torbasına bohça diyordu. Aynı benim gibi omzunda taşıyordu. İşte bak böyle.
0: Peki bu masalı bize de anlatır mısın?
1: Elbette anlatırım.
0: Masala başlamadan önce bir şey daha sormak istiyorum. O torbanın içinde ne var?
1: Sürpriz. Ancak masal bittikten sonra görebilirsin.
0: Peki masala ne zaman başlayacaksın?
1: Hemen başlamak istiyorum ama masalın başında söylenen tekerlemeyi unuttum.
0: Öyleyse masal başı tekerlemesini ben söyleyeyim, gerisini de sen getirirsin zaten. At sürdüm, uz sürdüm, dere tepe düz sürdüm. 6 ay bir güz gidip bu masalın izini sürdüm. En sonunda yorgun düştü ayaklarım, ağrıdı dizlerim. Ağrısı geçsin diye bacaklarıma merhem sürdüm. Sonra karşımda güler yüzlü bir çocuk gördüm. Şimdi bu güler yüzlü çocuk bize çok güzel bir masal anlatacak.
1: Çeşmesinden soğuk suların aktığı güzel bir köy varmış. Bu köyde Keloğlan'la annesi de yaşarmış. Günlerden bir gün Keloğlan'ın çok sevdiği torbası kaybolmuş. Onu hemen bulması gerekiyormuş.
0: Neden?
1: Çünkü değirmene eşeğiyle gidip bir çuval un alacakmış. Gideceği yol çok uzunmuş. Annesi torbanın içine peynir, ekmek, zeytin gibi yiyecekler koyacakmış. Keloğlan da acıkınca bunları yiyecekmiş.
0: Peki Keloğlan torbasını bulabilmiş mi?
1: Hayır, bulamamış. Annesi ona torbayı yıkayıp kırması için bahçedeki ipi asmıştım. Bir de oraya bakıver demiş.
0: Annesinin bu sözü üzerine Keloğlan ne yapmış peki?
1: Hemen bahçeye çıkmış. Çamaşır ipinde bir gömlekle pantolon asılıymış. Sevimli bir kuş da ipin üstünde cik cik cik diye ötmekteymiş. Keloğlan sevimli kuşa, ey güzel kuş, ey sevimli kuş, torbamı gördün mü diye sormuş.
0: Kuş ona ne cevap vermiş?
1: Ey Keloğlan, keltoş oğlan.
0: Sevimli kuşun Keloğlan, keltoş oğlan diye seslenmesi sana biraz komik geldi galiba.
1: Evet, annem anlatırken de böyle gülmüştüm.
0: Devamını anlatmayacak mısın?
1: Hemen anlatıyorum. Sevimli kuş, kedi kaptı demiş. Keloğlan kediyi bulmak için düşmüş yola. Selam vermiş sağa sola. Kediyi dereden su içerken görmüş ve ey kedi, torbamı ne yaptın diye sormuş. Kedi de onunla oynarken suya düştü demiş. Keloğlan kedinin yanından ayrılmış. Dere kenarından yürüyerek torbasını aramaya devam etmiş. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş. Biraz daha yürüdükten sonra bir tavus kuşuyla karşılaşmış.
0: Herhalde Keloğlan tavus kuşuna da torbasını görüp görmediğini sormuştur.
1: Evet, sormuş. Tavus kuşu da ona torbasını bir köstebek ailesinin yuvasının önünde gördüğünü söylemiş.
0: Keloğlan da tekrar yürümeye başlamıştır herhalde.
1: Fazla yürümemiş ama. Biraz yürüyünce köstebek ailesinin yuvasını bulmuş. Köstebekler Keloğlan'ın torbasını yere sermişler. Üstüne de havuç, turp, patates gibi sebzeler koymuşlar. Bu yiyeceklerle bir güzel karınlarını doyuruyorlarmış. Keloğlan yanlarına gelince afiyet olsun demiş ve kenarda beklemiş.
0: Baba köstebek onu sofraya buyur etmeden de oturmamış.
1: Evet, aynen öyle olmuş. Peki sen bunu nereden biliyorsun?
0: İnsan başkasının sofrasına ancak davet edildiği zaman oturur. Çünkü bu bir görgü kuralıdır. Ama kendi evimizdeki sofraya kimseden davet beklemeden oturabiliriz.
1: Baba köstebek onu davet etmiş ama.
0: O zaman Keloğlan da sofraya oturmuştur.
1: Evet, oturmuş ve birkaç lokma yedikten sonra baba köstebeğe ben de torbamı arıyordum. Bunu nereden buldunuz diye sormuş. Baba köstebek de Keloğlan'a bu torbayı derken önünde bulduk. Önce onu kuruması için bir dolu astık. Sonra senin de gördüğün gibi yer sofrası yaptık. Madem bu senindir alabilirsin. Ama ondan bir şey yapmasını istemiş.
0: Ne istemiş?
1: Yağmur çok yağdığında derenin suyu taşıyormuş. Sonra da bu sular köstebeklerin yuvasının içine doluyormuş. Baba köstebek Keloğlan'dan kendilerine yardımcı olmasını istemiş.
0: Akıllıdır Keloğlan, düşünüp taşınmıştır.
1: Evet, düşünüp taşınmış. Kel başını kaşımış. Sonunda aklına çok ama çok güzel bir fikir gelmiş. Sence Keloğlan'ın aklına gelen fikir nedir?
0: Herhalde baba köstebeğe yuvalarını başka bir yere taşımalarını önermiştir.
1: Hayır.
0: Yuvalarındaki suyu dışarı atmaları için onlara bir adet kova vereceğini söylemiştir.
1: Yine bilemedin.
0: Biliyorsun ki bir soruyu bilemeyeceğim. Ben çıkıp başlıyorum. Hemen.
1: Evet, biliyorum. Birazdan ışkırın geçer çünkü Keloğlan'ın aklına gelen fikri söylüyorum. Keloğlan bir duvar yapmayı düşünmüş. Bunun için de dere kenarındaki taşları kullanmış ve...
0: Köstebeklerin yuvalarının etrafını duvarla örmüş. Bu duvar yağmur sularının yuvaya girmesine engel olacakmış.
1: Böylelikle köstebeklerin yuvası hep kuru kalacakmış.
0: Harika bir fikir. Herhalde köstebek ailesi buna çok sevinmiştir.
1: Sevinmez olurlar mı hiç? Çok sevinmişler ya. Keloğlan'a teşekkür ettikten sonra ne yapmışlar biliyor musun?
0: Ne yapmışlar?
1: Keloğlan'a havuç, turp, patates gibi sebzeler vermişler. Keloğlan da bunları torbasının içine koyup tekrar yola düşmüş. Yine az gitmiş, uz gitmiş.
0: Dere tepe düz gitmiş.
1: Akşam olmadan evine varabilmiş. Keloğlan başından geçenleri annesine anlatmış. Annesi de bu sebzelerden çok güzel bir yemek yapmış. Sonra sofrayı kurup en yakın komşularını yemeğe davet etmiş. O yemekten hem kendileri hem de komşuları afiyetle yemiş.
0: Teşekkür ederim Ayşe. Çok güzel bir masaldı. Peki senin torbanın içinde ne var? Hala söylemeyecek misin?

0: Biz geldik.
1: Selamun aleyküm.
2: Sayışmaca parmağı geliyor.
3: Oo, piti piti.
0: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
2: Ha?
0: Hadi biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye atlı tilki.
2: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: Dee! Uhu! Denizaltına binmek çok eğlenceli! Saat tam 9. Okula gitmek için sadece 10 dakikam kalmış. Lilo! Şimdiye kadar 50 kez hazır olup başımda dikilirdi. Kıpır, hadi kıpır. Geç kalıyoruz derdi. Bugün neden bunu yapmadı? Hem de bugün. Lila!
1: Biraz daha beklersen bugün oraya gitmeyiz. Zaten kıpır da uyuyordur. Ay.
0: Lila! Ha? Hala mı uyuyorsun? Bugün bu bir ilk. Lila kalk. Deniz atı binme kursuna başlayacağız. Unuttun mu?
2: Bence artık geç kaldık. En iyisi bugün gitmeyelim.
0: Şaka mı yapıyorsun? Hadi bugünü sabırsızlıkla bekledim. Az önce rüyamda dıgıdık dıgıdık. Yo, hadi yolda anlatırım. Geç kalıyoruz.
3: Deniz ne kadar sakin bugün. İyi ki bana eşlik ettiniz öğretmen hanım.
2: Öğretmenim, benim şöyle bir fikrim var. Lütfen. Bakın tam piknik için aşağıda bir yer var. Diyorum ki deniz atına binme etkinliğine sonra mı katılsak? Bence piknik yapmak çok daha eğlenceli.
4: Haklısın İncim. Ama deniz atına binmeyi arkadaşların çok istiyor. Hem orada yeni arkadaşlar da tanıyacaksınız.
5: Evet Lila. Kaç gündür bu anı bekliyoruz.
3: Olamaz. Birazdan büyük bir dalga geliyor. Dalga geliyor.
4: Yola dalga durumuna bakmadan mı çıktın yengeç?
3: Aklımdan çıkıvermiş. Sıkı tutunuz.
4: İncilerim. Düşüyoruz.
6: Dünya dönüyor.
5: Dönüyor. Dönüyor. Deniz dönüyor.
4: Herkes iyi mi incilerim?
7: İyiyiz öğretmenim.
2: Yengeç.
3: İyiyim.
4: Deniz atına binme aktivitesi az ileride. Geç kalmadan yetişelim.
2: Durun! Ben kendimi hazır hissetmiyorum.
5: Neye?
4: Sorun nedir İncim?
0: Sahiden Lila, neler oluyor? Sabahtan beri deniz atına binmeye gitmek istemiyorsun sanki.
2: Yeni balık arkadaşlar, yeni bir yer, çok ama çok tuhaf hissediyorum.
3: Yoksa yeni balık arkadaş edinirken utanıyor musun? Ne var bunda yavru balık? Ben her gün yeni bir işte çalışır, her gün yeni balıklar tanırım.
4: Lila, benim güzel incim. Bu gayet normal. Bazen yeni ortamlara girdiğimizde veya yeni birilerini tanıdığımızda birazcık çekinebiliriz.
0: Yo, ben hiç de çekinmem. Hemen ne haber dostum derim.
5: Ben hiç öyle hatırlamıyorum. Okulun ilk gününü hatırlasanıza. Henüz birbirimizi hiç ama hiç tanımıyorduk. Of, çok gerginim. Acaba okul nasıl bir yer? Of.
0: Hayır, okula gitmeyeceğim.
2: Kıpır, okula gidecek kadar büyüdük artık. Bak, akşam annemler bizi almaya gelecek. Hadi.
0: Hayır.
8: Saklanarak girerim. Önce etrafı gözlemlerim.
2: Neler oluyor? Akşam mı oldu?
6: Gözlüğüm!
0: İmdat! Köpek balığı!
5: Gözünde gözlük var. Ondan akşam oldu sanıyor olabilirsin.
2: Evet haklısın. Teşekkür ederim.
5: Puf! Adım Puf.
2: Puf! Ben de Sütlaç.
0: Anne! Baba!
2: Dur Kıpır, dur!
4: İncilerim. Demek yeni öğrencilerim sizlersiniz. Ben Sedef öğretmen. Okulumuza hoş geldiniz.
2: Öğretmenimiz!
0: Siz öğretmen misiniz?
4: Evet, ben sizin öğretmeninizim. Senin adın nedir?
0: Ben Kıpır.
4: Tanıştığıma memnun oldum Kıpır. Peki, sen kocaman incim?
8: Ben mi? Ben güçlü.
4: Senin adın nedir incim?
2: Lila öğretmenim.
4: Peki sen canım?
2: Ben de Sütlaç.
5: Ben de Puf.
4: Hepinizle tanıştığım için çok mutluyum. Hadi sınıfımıza gidelim ve birbirimizi daha yakından tanıyalım.
0: Ben ağlamış mıydım ki?
2: Evet, Allah'tan tanıştıktan sonra çok eğlendik. Ve sen okula alıştın Kıpır.
4: Aferin Lila. İşte tıpkı o günkü gibi farklı bir ortama gireceğiz. Yeni arkadaşlar edineceksiniz ve bence çok da eğleneceksiniz.
2: Haklısınız öğretmenim. Endişelenmeme hiç gerek yok. Sadece gülümseyerek...
3: Merhaba de!

0: 비상 라디오에
1: 일은
2: üzgünüm öğretmenim. Azıcık geç kaldım. Girebilir miyim?
1: Elbette incim. Gel bakalım.
2: Sütlaç, kolyen ne kadar da güzel. Teşekkür ederim. Kendim yaptım. Ve bir tane sana, bir tane de öğretmenimize de yaptım.
1: Çok güzel. Ne kadar da düşüncelisin incim. Teşekkür ederim.
2: Çok ama çok teşekkür ederim.
3: Ben de geçen gün odamın duvarına asacağım çerçeveleri tasarladım.
1: İncilerim, tasarlamak çok eğlencelidir. Çünkü işin içine hayal gücümüz de girer.
4: Keşke ben de bir şeyler tasarlasam.
5: Aa, ben bir yer biliyorum. Gizemli atölye diye bir yer varmış.
0: Gizemli atölye mi?
5: Evet, evet.
1: Hmm, bu konuda fikir alabileceğimiz birini tanıyorum.
0: Yengeç!
1: İşte geldik. Burası gizemli atölye.
4: Hemen içeriye girip tasarlayacak bir şeyler bulmalıyım. Ama kapı kapalı.
3: Yengeç hani buradaydı?
5: Hmm, adı üstünde. Gizemli atölye.
1: Kapının üzerinde şekiller var. Hatırladınız mı incilerim? Örüntü konusunu daha önce konuşmuştuk. Örüntü, renklerin, şekillerin veya sayıların belli bir sırayla tekrar edilmesiydi.
0: Evet, hatırladık.
2: Hmm, çekit, çekit, çivi ve boşluklar.
4: Çekiçler.
5: Ve kapının üzerinde çekiç, çekiç, çivi var. İki nesne, içinde boşluk var.
3: O zaman çekiç, çekiç gelecek.
2: Ve gizemli atölye açılır.
6: Bu kapıyı da yağlamak lazım, gıcırdıyor.
5: Yengeç, madem içerideydin, neden kapıyı açmadın?
6: Çünkü burası gizemli atölye. Gizemi çözerek girmenizi bekledim. Ve başardınız.
4: Tamam, artık tasarım yapalım. Ne yapıyoruz?
2: Ama burada pek bir şey yok sanki.
5: Balonlar peki? Oo, çok ağır.
4: Balon mu ağır? Dostum, daha fazla egzersiz yapmalısın. Çok ağır gerçekten. Bunlar nasıl balon?
2: Makas!
1: Haklısın Lila. Makasla balonları keselim. Bakalım içinde ne var?
4: Soğuk!
6: Bunlar buz topları.
3: Biraz da bana benziyorlar.
5: Bunlarla nasıl tasarım yapacağız ki?
2: Arkadaşlar, topların içinde bir şeyler var.
4: Ama içindekilere ulaşmak zor görünüyor.
5: Ve bir çekmece. Tabii ki açılmıyor.
3: Şurada üç tane anahtar var. Hangisi acaba?
5: Çekmecenin deliği çok küçük. Bu anahtar olmaz. Bu çok büyük. Bu da ondan küçük. Ama çekmecenin anahtar deliği için hala çok büyük.
3: O zaman şu minik anahtar.
5: Bu. Zaten bütün sorunu çözmüştüm. Tek bir seçenek kalmıştı.
3: Oyuncak çekiçler.
1: Ve buz toplarını bunlarla kırabilirsiniz.
0: Hey!
4: Benimki bitti. Sona yaklaştım.
0: Bizimki de bitti.
1: Peki ne çıktı buz toplarının içinden?
5: Aa, plastik su şişesi. Bir de şu neydi?
2: Fıs fıs sıkma başlığı.
7: İnce hortum.
4: Bant.
3: Bunlarla nasıl bir tasarım yapacağız ki?
6: Haklısınız yavru balıklar. Bu iş epey karmaşık. Plastik şişe. Fıs fıs aparatı. İnce hortum, bir de ne olabilir bu tasarımın adı?
7: Düşündüm düşündüm. Şişeyi mi süslesek?
2: Ya da hortumlardan bir kolye mi denesek?
8: Düşündüm, düşündüm, şişeleri bantlasak.
5: Ve sonrasında içine çiçekler mi koysak?

0: tasarımın.
1: Ne yaptılar acaba?
2: Ben de çok merak ediyorum.
3: Hazır mısınız arkadaşlar?
4: O zaman fıs fıs su fışkırtacağız.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

0: Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Ya Bera?
1: Sevimli korkuluk. Gökyüzü mavi, bulutlar pamuk gibi bembeyazdı. Güneş sıcacık ışıklarıyla tepelerin üzerinden parlıyordu. Ayla ve Bera da bu güzel günün keyfini çıkarmak için bahçeye çıkmışlardı. Ellerine sepetlerini almış, sebze ve meyve topluyorlardı. Elmalar kızarmış, dallarında ağırlaşmıştı. Rüzgar biraz sert esse yere düşecek gibi duruyorlardı. İki küçük kardeş elmaları kolayca topluyordu. Ayla biraz da havuç toplamak istedi. Bera da mısır. Bahçenin içine doğru neşeyle ilerlediler. Önce birer tane havuç aldılar topraktan, sonra da mısır almaya gittiler. Olgunlaşmış mısırları almaya çalıştıklarında bir de ne görsünler? Mısırların yarısı yenmiş. İki küçük kardeş buna çok şaşırmıştı. Mısırların yaprakları soyulmuş ve taneleri birer birer yenmişti. Bazıları koparılmış, yere atılmış ve yaprakları da parçalanmıştı. Kim yiyordu bu mısırları? Keçi mi? Kirpi mi? Yoksa tavşan mı? En iyisi bekleyip izlemekti. Ayla ve Bera mısırlardan uzakta çalıların arkasına saklanmaya karar verdi. Birlikte beklemeye başladılar. Beklediler, beklediler, beklediler. Önce tavşan çıkıp geldi. Ayla ve Bera çok şaşırmıştı. Tavşan mıydı tüm bunları yapan? Tavşan mısırların arasında zıp zıp diye dolaştı. Yere düşen bir mısıra şöyle bir baktı. Kokladı. Sonra zıplayarak oradan uzaklaştı.
2: Mısırları yiyen tavşan değilmiş,
1: dedi Ayla. İki küçük kardeş mısırları yiyenin kim olduğunu bulmak için beklemeye devam ettiler. Beklediler, beklediler.
2: Me, me
1: diye hoplaya zıplaya keçi gelmişti. Yoksa mısırlara zarar verip onları yiyen keçi miydi? İki küçük kardeş merakla izlediler. Keçi önce mısırları kokladı, sonra yere düşen mısır yapraklarından birinin tadına bakmak için eğildi. Ama yaprağı beğenmeyip geri bıraktı.
2: Me, me. Mısırları yiyen keçi de değilmiş,
1: dedi Bera. Peki ama kimdi mısırları yiyen? İki küçük kardeş beklemeye devam etti. Beklediler, beklediler. İnek mısırlara doğru yürümeye başladı. Yoksa inek miydi mısırları böyle yiyen? Mü, mü diye mürleyen inek mısırlara şöyle bir baktı ve arkasını dönüp ahırına doğru yürümeye başladı. Yok, inek de değildi. Peki ama kimdi? Ayla ve Bera beklemeye devam ettiler. Beklediler, beklediler ama kimseyi göremediler. Gökyüzünden bir ses duydular.
2: Gak, gak.
1: Kargaydı bunlar.
2: Gak, gak
1: diye ötüyor ve mısırların üzerinde uçuşuyorlardı.
3: Mısırları yiyen kargalar olabilir mi?
1: Diye merakla sordu Ayla. Çalıların ardından kargaları izlemeye devam ettiler. Kargalar önce bahçenin üzerinde uçuştular. Sonra gagalarıyla mısırları ısırmaya başladılar. Mısırların içlerine ulaşıp mısır tanelerini bir bir yiyorlardı.
2: Mısırları yiyen kargalarmış,
1: dedi Bera şaşkınlığını gizleyemeden. İki küçük kardeş büyüklerine haber vermek için hızla eve koştular. Ayla ve Bera bahçede gördüğü her şeyi büyüklerine sırasıyla anlattılar. Mısırların nasıl yenildiğini, dağıtıldığını, kimin yediğini bulmak için nasıl sabırla beklediklerini, sonunda kargaların gelip yediğini, hepsini sırasıyla bir bir anlattılar. Anneleri iki küçük yavrusunun olan biteni hemen eve gelip büyüklerine haber vermesine çok sevinmişti. Ne akıllı çocuklardı Ayla ile Bera. Anne iki küçük yavrusuna sevgiyle sarıldı. Tüm bu olan biteni düşünen dedenin aklına bir fikir gelmişti.
4: Bahçenin bir korkuluğa ihtiyacı var,
1: dedi dede. Korkuluk mu? O da neydi? Dede çocuklara sevgiyle anlattı. Korkuluk, tarla ve bahçelerde duran, üzerine eski giysiler giydirilmiş bir kuklaymış. İki kolu açık dururmuş. Kafasında şapkasıyla tarlalarda, bahçelerde öylece beklermiş.
4: Korkuluğu uzaktan gören hayvanlar, özellikle de kargalar, bahçede bir insanın olduğunu düşünür, bahçeye yaklaşmazmış. Yani korkuluk bahçeyi, bahçedeki sebzeleri ve meyveleri korurmuş.
1: Ayla ve Bera çok heyecanlanmıştı. Dedeleriyle birlikte korkuluk yapmayı çok istiyorlardı. Hemen neşeyle koştular. Dede mısırların halini görünce iyice emin oldu. Bahçenin gerçekten bir korkuluğa ihtiyacı vardı. Korkuluk içinde ince uzun bir tahtaya. İşte ince uzun bir tahta. Korkuluğu bu tahtanın üzerine asacaklardı. Şimdi de eski

kıyafetlere ihtiyaçları vardı. Anneleri kullanılmayan eski kıyafetlerini çoktan hazırlamıştı. Çocuklar eski kıyafetlerin içinden mavi bir pantolonu ve renkli bir tişörtü seçtiler. Şimdi de kıyafetlerin içini samanla doldurmak gerekiyordu. İşte samanlar. Ayla ve Bera hemen giysilerin içini samanlarla doldurmaya başladılar. Ayla korkuluğun şapkasını kelebeklerle süslemek istiyordu. Bera da ayakkabısına küçük tekerlekler yapmak istiyordu. Güzel bir şarkı söylemeyi de unutmadılar.

0: Yanakları al mı al, gözleri badem gibi kocaman, gülümsemesiyle iç ısıtan, sevimli mi sevimli bir korkuluk yapmışlardı sonunda. İki küçük kardeş bu korkuluğa sevimli korkuluk adını verdiler. Serin havalarda üşümesin diye üzerine ceket de giydirmişlerdi. Burnu akarsa silsin diye ceketine çiçek işlemeli mendil bile koyuvermişlerdi. Ayla rengarenk kelebekler yapmış ve korkuluğun şapkasını süslemişti. Bera, eski kırık oyuncakların tekerleklerini korkuluğun ayakkabılarına yapıştırmıştı. Böylece korkuluk paten kayar gibi kayıp gezebilecekti. Dede hemen muzipçe araya girdi.
1: ''Korkuluk yürür mü, konuşur mu? Hiç olur mu öyle şey?''
0: diye muzipçe sordu çocuklara. Ayla ve Bera neşeyle gülümsediler. Elbette olmazdı öyle şey. O sadece sevimli bir korkuluktu. Yürüyemez, koşamaz ve konuşamazdı. Ama Ayla ve Bera'nın hayal dünyasında tekerli ayakkabılarıyla yürüyor, dans ediyor, hatta şapkasını çıkarıp selam bile veriyordu. Dedeleri bu cevabı çok sevmişti. Torunları ne eğlenceli hayaller kuruyorlardı. Ayla ve Bera çalıların arkasına gizlenip yeniden kargaları izlemeye karar vermişlerdi. Korkuluğun işe yarayıp yaramayacağını merak ediyorlardı. İki küçük kardeş bekledi, bekledi. Sevimli korkuluk sonunda işe yaramıştı. Onu gören kargalar artık bahçeye yaklaşmıyordu. Bu sırada babaanneleri yemiş dolu bir kapla bahçeye gelmişti.
2: Babaanne, bu yemler kimin için?
0: Diye merakla sordu Ayla. Babaanne yemlerin kargalar için olduğunu söyleyince iki küçük kardeş çok şaşırdı. Babaanne hemen anlatmaya başladı. Bahçede korkuluğu görünce mısırları yiyemeyen kargaların da karnı doymalıydı. Bu yüzden onlara da bir kap yem hazırlamıştı. Bahçenin en uzak köşesine koydu yemi. Böylece kargalar bahçeden uzakta ekinlere zarar vermeden karınlarını doyurup gidecekti. Ayla ve Bera çok mutlu olmuştu. Babaannelerinin ne güzel bir kalbi vardı. Herkesi ve her canlıyı düşünüyordu. Çocuklar tüm gün bahçede koşuştururken zaman hızla akıp geçmişti. Artık uyku saatiydi. Ayla ve Bera da uyumak için yataklarına girmişti. Bahçelerindeki sevimli korkulukta uyumuş muydu acaba? Ayla ve Bera bir süre korkuluğu düşünüp onunla ilgili hayaller kurdular. Sonra bu güzel günü bir şiirle taçlandırdılar. Korkuluk yaptık sevimli mi sevimli, şapkasındaki

Kelebeklere ne demeli? Ceketine mendil koyduk, çiçek işlemeli. Bu korkuluk sanki bizden biri. Rüzgarla sallanır geceleri tek başına. Ay ışığı vurur kırmızı yanağına. Ne kımıldar, ne koşar, bekler usulca. Bir nöbetçidir gece gündüz boyunca. Çocukların dedeleriyle el ele verip sevimli bir korkuluk yaptığı bu güzel güne şükürler olsun. Ve uyudular. Uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmıyor.

0: Ay hak.
1: Vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay.
0: Ne var ne yok gözüm.
1: Allah var, gam yok hacivat.
0: Ne de güzel söyledin. Maşallah. Senden böyle sözler duymaya alışık değilim.
1: Ben de bana maşallah demene alışık değilim hacivat. Her konuşmamda düzeltecek bir şey bulursun.
0: Canım, güzele güzel denir.
1: Ne yenir ne yenir?
0: Taktın yemeğe.
1: Takarım. Yemek önemli.
0: Neyse. Başka neler yapıyorsun bakalım?
1: Sabahlar uyanıyorum. Elimi yüzümü yıkıyorum. Kahvaltıya oturuyorum.
0: Yine yemek.
1: Sabah sabah. Akşam yemeği yiyecek halim yok ya.
0: O da doğru.
1: Sonra da aşağı inip...
0: Hop! Olmadı.
1: Yine buldu düzeltecek bir şey.
0: Ellerini yıkamadın.
1: Yıkadım ya.
0: Ne zaman?
1: Kahvaltıya oturmadan.
0: Kahvaltıdan kalkınca yıkamadın ama.
1: Oldu olacak. Her çay doldurmaya kalktığımda da yıkayayım.
0: Eller yemeklerden sonra da yıkanır. Unutma.
1: Of. Tamam ya. Neyse. Devam ediyorum.
0: Et.
1: Sonra aşağı inip bahçeden biraz üzüm yiyorum. Tatlı niyetine.
0: Hop. Yine olmadı.
1: Adamın sinirini hoplatma hacivat. Hop hop hop. Nereye kadar?
0: Canım yanlış var ki uyarıyoruz.
1: Bu sefer neymiş yanlışım?
0: Önce...

0: Önce keçinin yemini versene. Yazık değil mi?
1: İyi de açayı oynar mı?
0: Canım sen ayı değilsin. Üstelik 2 dakika aşağı inip yemini versen ne olacak sanki?
1: O beni 2 dakika beklese ne olacak?
0: Bırak şimdi Karagöz. Senin kahvaltın 2 saat sürer.
1: Orası öyle. Doğru söyledin Hacı Cavcav. Bundan sonra öyle yaparım.
0: Devam et.
1: Yok, bir günde bu kadar ders yeter. Okula çevirdim burayı.
0: Aman be.
2: Yahu siz konuşurken denk gelirsem muhakkak durup dinliyorum. Çok eğlenceli sohbetiniz var.
1: Allah razı olsun pehlivan ağam.
2: Yo, harikasınız.
0: Aman efendi, estağfurullah.
3: Gerçekten öyle. Allah sizlerden razı olsun. Neşelendiriyorsunuz bizi.
1: Ne mutlu bize.
2: Peki bunu nasıl yapıyorsunuz?
0: Nasıl yani?
3: Yani bu konuşmaları ne zaman ezberliyorsunuz?
1: Ne ezberlemesi ya? Ben daha 1'den 10'a kadar sayı ezberleyemedim. 5'e kadar ezberledim.
2: Ezberlemiyorsanız nereden aklınıza geliyor bu eğlenceli konuşmalar?
0: Doğaçlama efendim, doğaçlama.
1: Ağaçlama mı? Nasıl yani?
2: Bak yine patlattı şakayı Karagöz.
1: Yahu bir şey patlattığım yok. Sakin sakin konuşuyorum.
3: Tamam Karagöz, tamam. Gülmekten çatlayacağız.
1: Sizin çatlayasınız var efendiler. Beni bahane etmeyin.
0: Dediğim gibi ağalar, doğaçlama yapıyoruz. Yani içimizden geldiği gibi davranıyoruz.
2: Maşallah, hayran kalmamak elde değil.
1: Eyvallah.
0: Abartacak bir şey yok aslında. Siz de yaparsınız isterseniz.
3: Yapabilir miyiz ki?
0: Canım biz de okulda öğrenmedik. İçimizden öyle geliyor işte.
1: Düşün, ben okula bile gitmedim.
2: Deneyebiliriz aslında.
0: Haydi bakalım. Siz konuşun, bu sefer de biz izleyelim.
3: Deneyelim bakalım.
2: Hayda bire!
1: Ama neler? Ne yapıyorsunuz?
3: İçimizden geldiği gibi davranıyoruz.
2: Evet.
0: Öyle olmaz. Bağırmayacaksınız. Konuşacaksınız. Komik şeyler söyleyeceksiniz.
3: Şimdi anladık.
2: Biz biraz çalışalım öyleyse.
1: Ne iş yapacaksınız? Yardım lazım mı? Balta, testere, çekiç. Ne lazım?
0: Öyle değil gözüm. Sohbet etmek için çalışma yapacaklar.
1: İyi de ne gerek var çalışmaya? Alt tarafı konuşacaklar.
2: Biz sizin gibi usta mıyız Karagöz? Biraz talim yapmak lazım elbette.
1: Tabii canım. Ustalık var elbette. Neyse siz çalışın. Takıldığınız yerde sorarsınız.
3: Neyse ağalar. Bize müsaade. Pehlivan'la biraz işimiz var çarşıda.
2: Hem yolda giderken edeceğimiz sohbete çalışırız.
0: Selametle kalın efendiler.
2: Yahu biz de böyle eğlenceli sohbetler etsek ya.
3: Doğru. Varsa yoksa güreş, efelik, kabadayılık konuşuyoruz.
2: O zaman birazdan çarşıda biz de doğaçlama sohbet edelim. Esnaf neşelensin.
3: Neden olmasın? Ben varım.
2: Hadi bakalım.
3: Söyle bakalım pehlivan efendi, sana neden pehlivan derler?
2: Söyleyeyim efendim, biraz karışık bir mesele.
3: Söyle söyle, anlarım ben.
2: Biraz da uzun bir mesele.
3: Söyle söyle, dinlerim ben.
2: Bununla ilgili ciltler dolusu, kütüphane dolusu kitap bile yazılır.
3: Söyle söyle, okurum ben.
2: Peki, söylüyorum öyleyse.
3: Söyle.
2: Pehlivan olduğum için. Peki, sen söyle bakalım. Sana niye kabadayı diyorlar? Kaba mısın sen?
3: Kaba mı?
2: Evet.
3: Pehlivan efendi, pehlivan efendi. Kaba diye sana derler.
2: Yoo, sana diyorlar.
3: Kaba ha?
2: Şaka yahu, şaka.
3: Şaka maka değil bu. Sen bana düpedüz hakaret ettin.
2: Ettiysem ettim. Ne olmuş?
3: Görürsün ne olmuş.
4: Yahu ne yapıyorsunuz? Durun.
5: Amma güçlü bunlar ya.
4: Sorma bebe Ruhi. Sanki koca bir kayayı çekmeye çalışıyorum.
0: Allah kabul etsin.
4: Cümlemizin namazlarını acıvat.
1: Vay be.

0: Kavga ettiler. Evet azizim. Bebe Ruhi bir yandan, ben bir yandan tutamadık adamları.
1: İkisi de çok güçlü. Tutmak imkansız.
2: Biz onlara hoş sohbet edin dedik. Yaptıkları şeye bak ya.
0: Konuştuk. Sakinleştiler.
1: Çok şükür.
0: Birazdan burada olacaklar.
2: Yapma ya. Burada da kavga etmesinler sakın.
1: Sakın. Cami önünde kavga olmaz. Gerçi hiçbir yerde olmaz ama cami önü daha bir hassas.
3: Tabii. Çocuklar geliyor. Yaşlılar geliyor. Gençler geliyor.
4: Heyt!
3: Geldi bile.
4: Hayda bire.
1: Diğeri de geldi.
5: Selamun aleyküm.
6: Ve aleyküm selam.
0: Sakinsiniz değil mi?
1: Durgunsunuz değil mi?
2: İyisiniz değil mi?
4: İyiyiz iyi.
5: Barıştık biz.
0: Oh. Yahu siz iyi arkadaşsınız. Yapmayın böyle şeyler bir daha.
5: Yapmayız Çelebi, yapmayız. Korkma.
4: Diyoruz ki biz bu doğaçlama sohbeti tekrar yapalım. Hem milletin de gönlünü almış oluruz.
0: Ne iyi düşündünüz dostlar. Herkes çok korkmuş zaten.
1: Hatta biz de gelelim bu güzel doğaçlama sohbeti izleyelim.
2: Amanın. Bayılırım eğlenceye.
5: Öyleyse bugün ikindi namazından sonra yine çarşıda.
4: Hepiniz davetlisiniz.
0: Tamam dostlar. Öyleyse çarşıda görüşüyoruz.
6: Tamam.

0: Pehlivan efendi, pehlivan efendi.
1: Buyur tuzsuz efendi.
0: Pehlivanlık nedir?
1: Efendim, güreş edenlere pehlivan denir.
0: Peki nasıl yapılır bu güreş?
1: Vücudumuz ayağa sürer, rakibimizle birbirimizin sırtını yere getirmeye çalışırız.
0: Peki efendim, siz kuzu çevirmemişsiniz. Neden yağlıyorsunuz kendinizi?
1: Ha?
0: Yemeği ateşte pişirmeden önce yağlarız biz. Siz yemek misiniz?
1: Tuzsuz efendi, tuzsuz efendi.
0: Buyur pehlivan efendi.
1: Seni yağlar, tuzlar, çiğ çiğ yerim be.
0: Dikkat et, boğazında kalırım.
1: Hayda bire.
2: Durun ya, durun.
3: Ne güzel muhabbet ediyordunuz.
4: Yahu bunları ikişer kişi bile ayıramıyoruz biz.
3: Yerinden bile kımıldamıyorlar. Hayda, ne yapacağız biz bu adamlarla?
2: Sohbet ederlerken ellerini mi bağlasak?
4: Yok canım, sen de.
2: O zaman aralarına duvar örelim.
3: Olmaz gözüm, olmaz. Güzellikle olması lazım bu işin.
4: En iyisi birbirlerinden bir müddet uzak kalmaları.
3: Öyle görünüyor.
2: Tamam işte, birini aşağı mahalleye, birini de karşı mahalleye koyalım.
3: Yahu bahçeye saksı mı koyuyorsun? İnsan mumlar kara gözüm.
2: Nasıl yapacağız o zaman?
4: Görüşmelerine engel olacağız. En azından ikisi de sakinleşene kadar.
1: Hayda bire!
2: Eyvah! Hazırlıksız yakalandık. Aynı anda geldiler. Görüşmelerine engel olacak varsa lütfen beni karıştırmasın.
3: Yahu bunlara güç de yetmez.
4: Benim kafam durdu. Aklıma bir şey gelmiyor.
0: Öyle var efendi.
1: Tuzsuz efendi.
2: Efendiler, siz geçen seferki gibi yine barışmış olabilir misiniz acaba?
1: Hayır.
2: Tamam.
4: Durun ağlar, yapmayın, etmeyin.
1: Sen karışma, Çelebi.
4: Tamam.
3: Tamam.
1: Hayda bire. Hayatımı kurtardın tuzsuz. Allah senden razı olsun.
0: Sen de benimkini kurtardın pehlivan. Allah senden de razı olsun.
2: Amanın. Sanırım barışıyorlar.
1: Hayda bire.
4: Tamam.
1: Şaka yaptık Karagöz, şaka.
4: Bir dakika azizim, hepsi mi şakaydı?
3: Yani en başından.
0: Tabii ki, gelirken yine barıştık. Size oyun edelim dedik.
2: Ya bu nasıl oyun? Korkudan perişan olduk.
1: Ya oyun dediğin böyle gerçekçi olur.
0: Üstelik ezberde yapmadık ha. Tamamen doğaçlama.
3: Benim bir fikrim var ağalar. Madem sohbette iyi değilsiniz ve madem ikiniz de güçlü yiğit adamlarsınız, şöyle güzel bir güreş yapsanız da izlesek.
2: Olur bence. Herkes sever.
4: Hem de barıştığınızı tüm mahalle görmüş olur.
0: Bana uyar.
1: Bana da. Zaten güreş benim işim.
0: Beni de hafife alma ha.
1: Yağlı güreşte üstüme tanımam tuzsuz.
0: Aman pehlivan, kabul ettim. Gel biz güreşi yağsız yapalım.
1: Korktun mu?
0: Yoo.

0: Sevmiyorum yağ. Veç miyim ben?
1: Evet. Kazananı açıklıyorum.
2: İşte bu. Hem güldük hem de güzel bir spor izledik.

haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Savunmaya ağırlık vermemiz lazım arkadaşlar.
1: Özellikle de kaleciye.
2: Neyim varmış benim? Bence harika bir kaleciyim. Sadece top tutamıyorum, o kadar.
1: Sorun da o zaten. Forvet'te hiç sorun yok. Topu aldım mı elime, şutu çekerim.
3: Eyvah! Gitti güzelim yumurta.
1: İşte aranan panter kaleci.
2: Hayır, kaleci benim.
0: Tamam arkadaşlar. Herkes kendi işini güzel yaparsa başarıya ulaşırız.
1: Doğru. Bir an önce bu işleri bitirip antrenmana başlayalım.
2: Hadi miskin. Ver şu yumurtayı. Acelemiz var. Ne oldu? Yine mi yumurtlamadın? Ah miskin, ah.
3: Bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak.
1: Al işte. Bu da yumurtlamamış.
0: Antrenmandan önce bu yumurta işini çözmemiz lazım.
2: Yapacakları tek bir şey var.
1: Yumurtlamak.
3: Onu da yapmıyorlar.
0: Miskin yine ara sıra yumurtluyor. Ama bu sıskada bir iş var.
3: Neredeyse bir aydır yumurta vermedi.
2: Kesin başka bir yerde yumurtluyor.
1: Belki de diğer takıma gidip yumurtluyordur.
3: Ajan olabilir yani diyorsun. Antrenman sırlarımızı da söylüyor olabilir.
1: Yok, öyle demiyorum.
0: Neyse, anlamanın yolu kolay. Çaktırmadan takip edelim. Bakalım nereye yumurtluyor.
3: Aa, yaşasın. Bayılırım gizli görevlere.
4: Ha, ha, ha.

0: 어디다 마음에 들이?
1: Koşun arkadaşlar.
2: Hayret, nasıl fark etti acaba? Arkadaşlar, niye koşmak zorundayız? Bu konuyu oturup konuşamaz mıydık? Hatta yatarak konuşsak harika olurdu.
1: Tut hadi tut.
0: Hı?

0: Şaban amca, Sıska'yı gördün mü?
1: Evet, saat kulesinin içine girdi. Her gün oraya gidiyor.
0: Demek her gün saat kulesine yumurtluyor.
1: Garip bir hayvan. Yumurtalarını saklayıp duruyor. Sanki altın yumurtluyor mübarek.
0: Ne? Altın mı yumurtluyor?
1: Dur dur, altın yumurtluyor demedim. Yine hayallere daldın.
0: Bu sırrı takımla paylaşmalıyım. Ne oldu? Hı? Bulabildin mi Sıska'yı?
2: Hem Sıska'yı buldum, hem de büyük bir hazineyi.
0: Hazine mi? Hani nerede?
2: Saat kulesinin altında.
0: Zaman en kıymetli hazinedir derdi dedem. Öyle bir şey mi?
2: Hayır, gerçek hazine. Bizim hı? Sıska altı yumurtluyormuş. Hepsini de saat kulesinin altında biriktiriyormuş.
0: Ne? Bunu hemen takıma anlatmalıyım. Sen nereden biliyorsun? Kendisi mi söyledi?
2: Evet. Bak bak bak bak bak bak bak dedi.
0: Türkçesi ne?
2: Ben nereden bileyim? Neyse, çok karıştırmayın. Güvenilir bir kaynaktan duydum.
3: Hadi o zaman hemen bulalım hazineyi.
0: Arkadaşlar, daha bir sürü antrenman yapmamız lazım. Böyle şeylerle boşa vakit harcamayalım.
2: Niye boş olsun? Altınları bulduğumuzu düşünsenize. Altınları buluruz, stada yıkıp daha büyüğünü yaparız. Yeni deve kuşları ve topları alırız. Dünyanın en büyük yumburlap kulübü oluruz.
3: Evet, bence de altınları bulup çıkarmalıyız.
4: Ama nasıl? Parmaklıklar çok sağlam.
0: Duvarlar da güçlü. Benim bir fikrim var. Ama bu iş bitince hemen antrenmanlara döneceğiz, anlaştık mı?
4: Hala antrenman diyor ya.
2: Zengin olduktan sonra. Antrenmanları tabii ki dört elle sarılacağız.
0: Dinleyin o zaman. Akşam hava kararınca burada toplanacağız. Aziz, sen kazma kürekleri getireceksin. Alttan tünel kazarak yumurtalara ulaşacağız.
5: Yumurcalı!
6: Emin misin? Gerçekten böyle mi dediler?
0: Evet. Saat kulesinin altı hazine doluymuş. Belki de köyün altı komple altındır.
2: Altınları çıkarıp zengin olabiliriz.
6: Zengin olup ne yapacaksın?
2: Ne bileyim. Daha çok tavuk alırız. Daha çok yumurtamız olur.
6: Arkadaşlar, bu iş bana pek mantıklı gelmedi. Saat kulesinin altında altın olsa babalarımız bunu bilirlerdi.
7: Belki de unutmuşlardır.
6: Mantıklı değil.
2: Mantıklı olmasa da denemeye değer. İçimizde kalmasın.
0: İyi ama nasıl gireceğiz saat kulesine?
6: Benim aklıma bir şey geliyor ama deve kuşlarına ve kalın iplere ihtiyacımız olacak.
0: Ben deve kuşlarını ayarlarım.
2: Ben de ipleri getiririm.
6: O zaman hava kararınca saat kulesinin önünde buluşalım.
0: Aziz nerede kaldı?
4: Ha, işte geliyor.
0: Kazma kürekler nerede Aziz?
4: Şey, arkadaş.

0: Çocuklar, kazma kürek bulamadım.
1: Of ya, nasıl kapacağız şimdi toprağı?
0: Ama merak etmeyin. Kazma yerine çatal getirdim.
1: Aman ne güzel. Kürek yerine de kaşık getirseydin.
0: Unutacağım mı sandınız? Kaşıklar da burada.
2: Yok, bu iş olmaz.
0: Ne demişler? Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Biz 6 kişiyiz. El ele verdik mi çift şerit tünel bile kazarız.
3: Hadi deneyelim bari.
4: Selamun aleyküm arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz?
2: Hı? Aleyküm selam Cemil.
0: Saat kulesinin altına tünel kazıyoruz.
4: Ha? Ha, tünel mi?
3: Bu hızla giderseniz bir sene sonra saat kulesine ulaşırsınız anca.
4: Bu işi bize bırakın.
2: Nasıl yapacaksınız?
4: Demir kapıya bu ipleri bağlayacağız. Deve kuşlarıyla da çekip kapıyı açacağız.
2: Yani işe yarayabilir tabii.
1: Ha? Deve kuşları nerede peki?
4: Önder getirecekti.
3: Önder! Deve kuşları nerede?
2: Deve kuşlarını Gani amca vermedi.
5: Niye ki?
2: Güzellik uykusundaymış deve kuşları. Rahatsız edilemezlermiş.
3: Ne yapacağız şimdi?
2: Merak etmeyin. Deve kuşlarının yerine bakın kimleri getirdim.
1: Bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili.
3: Ha? Tavuklar mı?
2: Hadi gelin bakalım.
1: Bili bili bili bili bili.
4: Ah Önder, tavuklarla mı kapıyı açacağız?
2: Bir dakika arkadaşlar. Ne demişler? Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Burada iki tane değil, bir sürü tavuk var.
0: Yok Önder. Biz o atasözünü az önce denedik. Olmuyor.
2: Biz yine de deneyelim. Çekin.
3: Biraz daha tavuk ekleseniz olacak aslında. 1 milyon tane daha mesela.
4: Osman Hoca geliyor.
6: Ne yapıyorsunuz çocuklar?
1: Hocam
3: biz saat kulesinin altındaki hazineyi arıyorduk.
6: Saat kulesinin altında hazine mi varmış?
7: Evet hocam. Sisko yumurtladığı altınları burada saklıyor.
6: Allah Allah. Görelim bakalım şu altınları.
3: Tamam.
7: Açılıyormuş. Ha?
2: Vay canına. Osman hocam sizde de ne numaralar varmış?
6: Numara yok, anahtar var. Bunlar da peşine düştüğünüz yumurtalar. Ama altın değiller.
3: Ben dedim size. O kadar vakti boşa harcadım.
4: Hem de kısa yoldan zengin olma hayalleri kurduk.
6: Harikasınız çocuklar. Hatalarınızdan dersler çıkarmak büyük bir erdemdir. İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır. İnsan emeğiyle çalışıp kazanmak için çaba göstermelidir.
3: O zaman hemen evlerimize gidip yatalım.
0: Bugün duyduğum en güzel fikir.
4: Sabah da erkenden kalkıp çalışalım.
0: Bu olmadı işte.
8: Aziz.
0: Şaka şaka, sizi denedim.

0: oyun dolu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Anne, anne, anne.
1: Efendim?
0: Kek mi yapıyorsun?
1: Evet.
0: Kakaolu mu?
1: Hı hı.
0: Çikolata parçaları da olacak mı?
1: Aynen öyle olacak.
0: Peki biz de olacak mıyız?
1: Sizi keke katmayacağım.
0: Hayır, öyle demedim. Biz de yardım edelim.
1: Harika fikir ama size zahmet olmaz mı?
0: Olmaz anne, lütfen, lütfen, lütfen, lütfen.
1: Eh, iyi, tamam.
2: Bu olmadı. Girmiyor. Çok ilginç. Buradan çıkardım eminim. Hepsi aynı gibi bunların. Renklerini farklı tasarlamak çok mu zor acaba? İşleri kolaylaştırmak lazım. Ha? Bunun radyonun içinde olması lazımdı. Allah! Takmayı unutmuşum.
1: Bir varmış, bir yokmuş.
0: Kek masalı.
1: Lezzetli kekler diyarında iki minik kek ustası varmış.
0: Ceren usta.
1: Diğeri de...
0: Eren usta.
1: En lezzetli keki yapmak için kolları sıvamışlar. Ama o da ne? Altın yumurtlayan tavuk ortalarda görünmüyormuş. Tavuğu aramaya çıkmışlar.
0: Cici tavuk neredesin? Gel bakalım bili bili bili bili bili.
1: Ustalar altın yumurtlayan tavuğu bulamayınca altın yumurtaların peşine düşmüşler. Hemen yumurta tepesinden yumurtaları almaya gitmişler. Yumurtalar altından olduğu için sadece ustalar kırabilirmiş.
0: Yaşasın!
1: Ceren usta bir vuruşta altın yumurtayı kırmış. Eren usta hiç gelir mi? O da diğerini kırmış. Ceren usta kek için şeker ormanına gidip tatlı şeker toplamış. Eren usta süt nehrine gidip pırıl pırıl akan nehirden süt getirmiş. Yağ gölünden yağ

0: Getirme işi de Emel'e kalmış. Bütün malzemeler hazır olunca geriye düğmeye basmak kalmış. Aa, makine çalışmamış. Neden acaba ustalarım?
1: Bir şey eksik olmalı.
2: Buldum. Un dağına tırmanmadık.
0: Unu katıyorum.
1: Lütfen.
0: Yine çalışmadı bu.
2: Mikser mi bozuldu?
1: Babam tamir etsin anne.
0: Belki de bozulmamıştır. Bakın bakalım eksik bir şeyler mi kaldı acaba?
1: Kabaran toz.
0: Bakalım çalışacak mı?
3: Yaşasın. Çalıştı. Kat karıştır yavaşça. En güzel tek burada.
4: Hiç olmadı bu. Oysa harfiyen videodaki gibi yaptım. Şurada bir kablo var. Onu da keseyim. Ablam gelmeden tamir etsem iyiydi. Diline dolayacak beni. Yapamadı diye.
1: Bu ne?
4: Halanın radyosu oğlum.
1: Aa, bozdun mu baba?
4: Bozmadım kızım. Bozuktu.
1: İyice mi bozdun baba?
4: Hayır yavrum. İyice bozmadım. Bazı parçaları fazla geldi diyelim.
2: Yaşayacak mı peki?
4: Sanmam. Bir kablo kesildi.
1: Ne olacak şimdi?
4: Tamirciye gidecek gibi görünüyor.
0: Olmadı madem.
4: Maalesef canım.
0: Akşam radyo dinleyip çay keyfi yapacaktık hani.
4: Yine yaparız.
1: Nasıl?
2: Çok güzel olmuş anne.
1: Eline sağlık anne.
0: Sizin de minik ustalar.
4: Mis gibi kokuyor. Bakayım. E hani bunun çikolataları?
1: Ne?
4: Çikolatalı kakaolu kek olmayacak mıydı?
0: Tamamen unutmuşum.
1: Sade kek halam sever mi?
4: Sever tabii.
0: Minik kek ustaları ne yapsa halaları sever.
3: Yaşasın halam. Hala.
5: Merhaba.
4: Hoş geldin abla.
5: Hoş buldum canlarım.
4: Buyur geç.
1: Hala sana kek yaptık.
5: Öyle mi?
2: Çikolata katmayı unuttuk ama.
4: Kapıda kaldı halanız. Gel abla. Börek mi yaptın?
5: Evet, kuzularımın en sevdiğinden. Kıymalı.
3: Yaşasın.
5: Yapamazsın demiştim Adem.
4: Yaptım ama nedense olmadı.
5: Kabloları kesilen aletler genelde çalışmaz Ademciğim.
4: Kesmeden önce de çalışmıyordu abla. Şansımı denemek istedim.
5: Aferin, tebrik ederim. Radyo gecemiz ne olacak? Çocuklara radyo nostaljisi yapalım diye tutturan da sendin.
4: Aa, o kolay.
5: Yeni radyo mu aldın?
4: Yo, yaptım.
5: Nasıl? Çocuklar nerede? Hiç sesleri çıkmadı.
4: Gelirler birazdan.
5: Allah! O ne?
4: Radyo.
5: Radyo mu?
4: Hem de ayaklı.
5: Allah iyiliğinizi versin. Aklımı aldınız.
1: Korkma hala, biziz.
2: Biziz. Korkunuz bitti mi?
5: Bitti canım, bitti.
1: O zaman program başlıyor.
0: Başlasın bakalım.
2: Düğmeye basmadınız ki, nasıl başlasın?
0: Aa, tabii ya. Radyoyu açmadan programları dinlemek istiyorum. Olacak şey mi? Radyoyu açtım. Hadi biraz dinleyelim. Bakalım ne varmış.
5: Aa, istasyonu bulamadık herhalde. Çekmiyor.
4: Durun, ben hemen hallederim.
5: Aman Adem, sen dur. Bozarsın canım radyoyu şimdi. Ben hallederim.
4: Ama abla.
5: Tamam, buldum galiba. Sesler kesildi.
1: Demdere dem. Şimdi hava durumu.
6: Önce haberler, sonra hava durumu olacaktı.
2: Tamam, karıştırdım. Şimdi haber zamanı.
1: Emel Hanım'ın kakaolu kek yaptığını ama keke kakao katmadığını öğrendik.
4: Senden bahsediyor Emel. Haberlere düşmüşsün.
0: Adem.
5: Bir şeyleri unutan tek o değildir bence. Bakalım haberlerde başka neler var.
1: Evde radyo tamir eden Adem Bey ne yapmış biliyor musunuz?
2: Ne yapmış?
1: Adem Bey bazı parçaları takmayı unutmuş.
2: Aa, çok komik haber.
5: Evet, çok komik olmuş.
4: Ama abla, bu haber ulusal basına nasıl düştü anlamıyorum. Hiç özel hayat kalmadı mı bu evde?
1: Şimdi de bilmece zamanı.
2: Hava durumu ne olacak?
1: Ha, şimdi de hava durumu.
2: Havalar hep aynı. Havada dururlar ve biz nefes alınca içimize dolarlar. Oh be.
1: Şimdi bilmece zamanı.
0: İşte en sevdiğim.
2: İlk bilmecemiz geliyor.
1: A ile başlar adı. Boynunda var atkısı.
5: Adem.
4: Hani atkım?
0: Atkısız olsa olur mu?
1: Hayır.
5: Bu başka bir şey o zaman.
4: Buldum. Aslan.
2: Evet, dinleyenler cevap aslan.
5: Aa, maşallah benim kardeşime.
0: Harikasın canım.
4: Öyleyim. Sağ olun.
1: Programımız ikinci bilmecemizle devam ediyor.
2: Ben soracaktım bunu.
1: Şimdi Eren soracaktır.
2: Uzundur, ip değil. Isırır, köpek değil.
5: Aa, neymiş bu?
7: Bir hayvan ama acaba ne?
4: Kedi.
2: Kedi uzun mu baba?
1: Uzundur ip gibi.
5: Buldum, solucan.
1: Anne, solucan ısırmaz.
5: Allah Allah, ne bu?
8: Ben buldum.
4: Neymiş?
8: Yılan.
1: Evet, yılan.
2: Aferin dinleyici oğlumuza.
8: Sağ olun, sağ olun.
2: Şimdi de...
5: Şimdi de reklamlar. Şükran alanınızın böreği sizleri bekliyor. Bitmeden yetişin.
3: Koş!

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Hayırdır hocam? Ne yapıyorsun?
1: Çatıyı tamir etmem gerek. Geçen yağmurda akıtıyordu biraz.
0: Merdiveni bağlasaydın daha iyi olmaz mıydı bey?
1: Merak etme hanım. Daha önce de çıkmıştım. Oh, çok şükür çıktık. Düşündüğümden yüksekmiş. Aman, aman. Oh.
2: Hocam! Hocam! Hocam! Bir aşağıya gelebilir misin? Sana bir şey diyeceğim.
1: Oradan söyle Kadri, ne istiyorsun?
2: Gel hocam gel, çabuk ol, önemli.
1: Söyle bakalım Kadri Efendi, niye indirdin beni aşağı?
2: Ne yapıyorsun sen çatıda hocam?
1: Çatıyı tamir etmeye çalışıyorum.
2: Ben çok severim çatıyı tamir etmeyi.
1: Kadri, neymiş şu acil olan şey söyle.
2: Hocam, bir akçe verebilir misin? Canım tatlı çekti de.

Bir dakika bekle. Yukarı gel efendi. Allah versin.

0: hocam, ah! Sana o merdiveni bağla demiştim.
1: Kadri Efendi'nin dengesi bozulmasaydı bir şey olmazdı.
0: Neyse ki ucuz atlattınız ikiniz de.
1: Evet, çok şükür iyiyiz.
0: Ama senin Kadri'ye karşı davranışın iyi olmamış hocam. Altı üstü bir akçe istemiş senden zavallı. Tatlı çekmiş canı.
1: Mesele o değil. O kadar merdiveni boşuna indirmesine kızdım.
0: Aman hocam, Kadri'yi biliyorsun. Anlayışlı olmak sana düşer. Sana da küsüp gitti. Bu pek iyi olmadı.
1: Küsecek ne var ki? Barışır, barışır.
0: Hocam, küstürmek hiç iyi bir şey değildir. Yarın onun gönlünü al inşallah, tamam mı?
1: Bakarız, bakarız. Kadri Efendi, nasıl gidiyor bakalım? Anlat hele. Ha? Şey, havalar da bugünlerde çok güzel değil mi? Dur, sana bir fıkra anlatayım. Bir gün yolda gidiyordum. Adamın biri geldi, dünyanın merkezini sordu. Ben de işte tam burası dedim. Ama inanmadı. O zaman ölç de gör dedim. Kadriciğim, sana bir hediyem var. Seversin diye düşündüm. Nasıl? Bu sıkmalara dayanamayacağını biliyorum. Ayranı da ben yaptım. Al bakalım, soğuk soğuk. Ne? O zaman sana hep istediğim bu kavuğumu da hediye edeceğim.
0: Demek hepsini reddetti ha?
1: Evet, ne yapacağımı bilmiyorum artık.
0: Benim bir fikrim daha var. Derler ki birisiyle barışmak istiyorsan ondan yardım iste. Bu ikinizin arasındaki soğukluğu giderir.
1: Kadri'den yardım isteyeceğim ha? Selamun aleyküm Kadri'ciğim. Şey demem o ki... Geçen gün çatıdaki tamir işim yarım kaldı. Tek başıma çok yoruluyorum gerçekten. Belim fena ağrıyor. Bana yardım eder misin diyecektim. Gerçekten çok makbule geçer.
2: Aleyküm esselam hocam. Bugün günlerden ne?
1: Ha? Bugün? Perşembe.
2: Salı, çarşamba, perşembe. Tamam. Sanırım sana yardım edebilirim.
1: Sahiden mi? Harika. Gidelim o zaman. Şunu da uzatır mısın kardeşim? Teşekkür ederim.
2: Rica ederim.
1: Kadri, bir şey soracağım. Bütün o hediyelerimi geri çevirdin. Kavuğumu bile...

0: Ama sonradan yardıma çağırdım ve geldin.
1: Hocam. Aslında yardım etmeyi sevsem de yine de gelmeyecektim. Ancak şu var ki birisiyle 3 günden fazla küsmek dinimize ters. Ve ben saydım, 3 gün de geçmiş, onun için barıştım.
0: Ne? Bak hele sen, bay bay bay bay bay. Kadri dedik, küçümsedik. Küstü de gitti efendi. 3 günden çok sürmez küslük deyip de bize ders verdi.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha? Bu imkansız.
0: Görürsün. Başaracağım.
1: Baba.
2: Ha? Dur Lemi.
0: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni asılığa götüreceğim. Belki onu babamla peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
3: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: sorumluluk sahibi olmalıyız.
1: Fatura!

0: Der.
1: Men.
0: Ja. Artus.
2: Yeter.
0: Bastı.

0: zil, fatura, eyvah!
1: Ha? Hey!
0: Hı?
1: Ne yapıyorsun?
0: Şey, çık çık!
1: Dizi! Ben duş!
0: Dizi, duş, fatura! Dur! Ben dizi!
1: Ne?
0: Ben duş! Hop! Çık çık! Hı? Dolap?
1: Aa!
0: Bozuk!
2: Aa! Usta!
0: Ben! Foto foto!
1: Ya filo!
2: Fatura?
0: Şey! Alev!
3: Ne diyor?
1: Fatura!
0: Ben! Unut! Ha? Fatura?
1: Gel, gel, gel!

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburluk topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: Hizmete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön küfi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Sadece sökülmüş torunum, üzülme. Ben dikerim. Dikiş kutumu çekmeceden getirin bakalım. Al bakalım bal torunum.
1: Nine, eskisinden bile sağlam olmuş, ellerine sağlık. Nine, bu parlak şey de ne?
2: Nedir o, nedir?
0: Sizin yaşlarınızda kardeşimle oyunlar oynardık. Bu da benim misketim. Ah ne günlerdi.
2: Misket? Ama nasıl bir oyundu ki?
0: Misketleri dizerdik, sonra elimizdeki misketi yuvarlardık ve dizdiğimiz diğer misketleri vurmaya çalışırdık.
1: Burada sadece bir misket var, diğerleri nerede acaba?
0: Afacan kardeşim oyunu kazandığında misketlerini saklardı. Sonra da sakladığı yeri unuturdu. Kim bilir nereye sakladı.
1: Gelin.
3: Hop!

0: Bilemedin. Bir.
1: Üç mü? Bir, bir. Ne tür bir oyun bu böyle?
2: Gözleri kapalıyken nasıl bilecek ki sayıyı? Bu arada Temtem nereye kayboldu?
0: Tamam, oyunumuza başlıyoruz. Dağılın.
3: Efe, buradayım.
4: Buradayım, burada Efe.
0: Efe, arkandayım.
5: Şimdi yakaladım seni. Tamam, göremiyorum ama hala sizi duyabiliyorum. Kulaklarım hassas bir terazi gibi. Kıs kıs gülüşünden tanırım seni. Yakaladım. Körebe, Ozan sensin artık ebe.
1: Göz göz, şimdi seni yakalayacağım. Duyuyorum.
2: Şşş, sessiz ol.
6: Tamam.
1: Ses kesildi. Şu tarafta.
0: Benden kaçamazsınız. Ayak seslerinizi duyuyorum.
4: O şey de ne?
0: Yakaladım.
1: Yakaladım. Temtem, bu sensin.
0: Can, bu sen misin? Neden bu kadar tüylüsün? Bu nedir?
2: Mimir, kaç.
5: Köstebek de var.
4: Köstebeği gördünüz mü? Nerede acaba?
0: Köstebek orada.
1: Kaç Mirmir, kaç. İmdat!
2: Mirmir'in başı dertte. Bu kadar oyun yeter.
5: Ne oldu? Neden kaçtı acaba?
0: Hadi koşun bakalım.
1: Temtem, yardım et.
6: Merak etme Mirmir. Yarım saate oradayım.
1: Eyvah! Kurtulmam Temtem'e kaldıysa işimiz yaş. Evet, her yerim ıslak ve yaş.
2: Tut dostum, yetiştim. Seni kurtaracağım.
1: Göz göz, bu kadarcık dala yetişemem ki.
4: İşte köstebek orada.
5: Dereye bakın, köstebek başka bir hayvana yardım ediyor.
4: Bu iş gizemli bir hal almaya başladı.
7: Çocuklar, ne yapıyorsunuz burada?
5: Mert abi, sen miydin? Oyun oynuyorduk. Sonra
0: ben şu deredeki hayvanı yakaladım.
7: Aa, gözlerime inanamıyorum. Bir mirket.
0: Bizden korkup kaçarken dereye düştü.
7: Ne duruyoruz? Hemen yardım edelim. Koşun.
6: Az kaldı. Geliyorum. Çok yoruldum.
1: Daha fazla dayanamam.
7: Yetiştik küçük dostum. Hadi korkma, tutun. Seni kurtaracağız. Çekin.
4: Köstebek de burada. Köstebek çok sinirli görünüyor.
2: Bize yaklaşmayın bakalım.
7: Arkadaşını korumak istiyor sanırım.
0: Tamam köstebek, merak etme. Biz size zarar vermeyeceğiz.
7: Mirket çok ıslanmış. Şimdi ısınırsın.
5: Mirket ve köstebek, hadi tanışalım. Benim adım Efe.
0: Sizi korkutmak istemedik. Ben de Ozan. Peki sizin isminiz ne?
4: Bence köstebeğin ismi Tütük.
0: Hayır, bu ismi sevmedi. Bence adı Köst...

0: baksanıza başını sallıyor.
1: Kes kes, tanıştığımıza memnun oldum.
2: Mürketin adı da Mirmir o zaman.
3: Hakkımızda her şeyi öğrendiler.
4: Geldim Mirmir, yetiştim mi?
0: Aa, biri daha var burada, sen de nesin?
1: Ve tembel hayvan.
2: Senin ismin de o zaman Temtem.
4: Benden bahsediyorlar.
3: Her şeyi biliyorlar.
5: Bize yardım ettiler. Onlar iyi çocuklar bence.
1: Umarım iyisindir Mirmir.
0: İyi görünüyor.
1: Hayvan dostlarımızı daha fazla rahatsız etmeyelim. Hadi çocuklar, ayrılalım buradan.
2: Görüşürüz Temtem.
0: Bir dahaki sefere dikkatli ol Mirmir.
6: Kös kös, tanıştığımıza sevindim.
3: Ha, bize yardım ettiler.
4: Aslında ben yetişmiştim.
3: Allah'tan yetiştin.
0: Ayağıma bir şey takıldı.
1: Hay Allah, bu da ne böyle?
7: Çıkmıyor.
5: He? Ece'nin ayağı takıldı.
3: O zaman teşekkür etmenin tam zamanı.
6: Kös kös buraya geliyor.
0: Teşekkürler Kös Kös. Teşekkürler.
3: Tamam. Bu kadar, sarılma yeter.
2: Toprağın altından çıkan bu kese. Yoksa altın kesesi mi?
0: Hazine!
3: Ne zamandır burada tünel kazıyorum. Ben bile bir hazineye rastlamadım.
2: Aa, misketler. Ninemin bahsettiği misketler. Demek ki kardeşi toprağa gömmüş.
0: Ninem çok sevinecek.
6: Biz de misket oynayalım mı?
1: Ben varım. Misket oynamakta çok iyiyimdir.
8: Hey!
6: Mirmir, Kös Kös ve Temtem, hadi birlikte oynayalım.
2: Temtem rüyasında bize eşlik edecek.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.

7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Uhay, sen burada mıydın?
1: Biz neredeyiz Moby Dick? Ama kulağıma söyle. Ha, buradaymışım.
0: Ha, demek buradaymışsın. Toplum içinde kulaktan kulağa olmaz ama Uhay.
1: Ama o bir inek.
0: O da doğru. O zaman sana bir soru sorsam.
1: Sor.
0: Her evde anlık yaşanan arama bulma çalışması nedir Uhay?
1: TV kumandası.
0: TV kumandasının en çok sevdiği oyun nedir peki?
1: Saklambaç. Genelde koltuk kenarına, minderin arasına saklanmayı sever.
0: Kumandayı gördün mü Uhay? Uhay işte. Ha, bu koltukta şekerleme yapmaya bayılıyorum. Neyse, şekerleme zamanı değilmiş çocuklar. İşimize bakalım. Ve geldik buraya. Ne bu? Bakayım. Aşağı inen gizemli bir boru. Ama su borusu değil tabii. Öyle olsa vanası olurdu. Ek yerleri dirsek falan yani. Bunu tesisatçı bölümünde anlatırım. O zaman size ne anlatıyorum demek oluyor. Bu değil, terzi değilim. Amirim, saygılar. Bu da değilim. Bakayım, şurada bir yerdeydi. Aha! İtfaiye eriyim. Aha! Bu ayaklarımı indirmem gerekiyordu, doğru. İyi bir itfaiye eri, ayaklarını zamanında indirir çünkü. Uhay, sen ne yapıyorsun bakayım burada?
1: Gizlice şeker yiyorum.
0: Dürüst olmana bayılıyorum. Tümünü bitirmek zorunda değilsin. Bu kadar yetiversin. Atalarımız ne demiş? Her şeyin azı kadar çok zarar var. Neyse.
1: Möbidik.
0: Neredeydi bu kumanda? Saklambaç oynamanın sırası mı şimdi? Bu gibi durumlarda sessiz kalmakta fayda var çocuklar. Çünkü uyuyan dişliyi rahatsız etmemek gerek. Ateş, ne kadar ilginç bir şey değil mi? Dışı sizi, içi beni yakar. Başıboş bırakılan her ateş tehlikelidir. Sessiz olun, hiçbir

0: zaman ateşinizi yalnız başına bırakmayın. Efendim anne. Koşuyorum anne. Nerede miyim anne? Sahilde. Spor mu? Evet evet, bir nevi. O amaçla. Anne! Hayır, sana demedim. Yıldırım çaktı da. Sahilde çaktı. Abi ben iyiyim. Şimdi asansöre bineceğim, telefon çekmeyebilir. Efendim? Ezine peyniri mi? Bir kalıp mı? Ha tamam. Hadi kapatıyorum şimdi. Sahilde asansörün ne işi mi var? Bunu açıklaması çok zor. Hadi kapatıyorum anne. Gelirken alırım. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı. Yıktım perdeyi, eyledim viran. Nasıl ama yıldırım gibi geldim hemen. Ne yazıyormuş tahtada bakayım? İtfaiye eri nasıl olunur? Hemen anlatayım.
1: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı mısınız?
0: Gurur duyarım, evet.
1: Lise ve denge okul mezunu olmak.
0: Bu bende var.
1: Erkeklerde en az 1.67, kadınlarda en az 1.60 boyda olmak.
0: Tabii. Fesi de hesaba katarsak, evet, evet.
1: En az B sınıfı ehliyetine sahip olmak.
0: Evet, bende ehliyet var. Bakın, ARH pozitif, bu kan grubu kartım. Bakın, bu B sınıfı, bu bir ehliyet. Hemen arkasından C. Bu da bir ehliyet. El avuca sığmıyor. Ağır vasıta bir ehliyet. Tombikliği de oradan geliyor. D, E, F. Bunlar da faydalı vitamin kartları. Neyse, saymakla bitmez. Geldik fiziksel yeterlilik bölümüne. 100 metre koşmak. Bakın, koşuyorum. O da nesi? Yoksa yeni bir dünya rekoru mu bu? Ana zire yaptım. Mekik. Evet, çekiyorum. Şınav, bir şınav, iki şınav, üç şınav ve barfix. Bunların hepsini yapabilirim. Bir de sınava girip başarılı olursam, evet, oldu bu iş. Çocuklar, tahtayı silip bir itfaiye arabası çizebilir miyiz acaba? Hayır, bu bir dülger balığı. Şaka yapıyorsunuz değil mi çocuklar? Teşekkür ederim. İşte bir itfaiye arabası. Bir siren. Şurası da su haznesi. Ve hortum. Şu da yüksek yerlere ulaşmak için merdiven. Laboratuvar bu kadardı çocuklar. Şimdi görev zamanı. Bu gürültü de ne ola ki? Bilinçsiz bir sürücü yine kornaya basıyor. Trafik fena halde sıkışık sanırım. Yangın var. Çatıda da masum bir yavru kedi. İtfaiye. İtfaiye çağırın. Bir dakika. Ben zaten itfaiyeciyim. Gittim, geliyorum. Hadi ama, hadi. İşte oldu. Neyse ki seni kurtardık küçük yavru. Şimdi yangına müdahale etmeliyim hemen. Suyu açın. Musluğu biraz kısar mısınız? Durduramıyorum. Bugün sınava dalaşamadık çocuklar. Çok zor.

0: ekibim. Evet sevgili duyarlı harika dostlarım. Yaptığımız araştırmaya göre nesli tükenmekte olan zavallı deniz kaplumbağaları yumurtalarını geceleri sahilde açtıkları çukurlara gömüyorlar. Dişi deniz kaplumbağaları bir seferde tam 100. Evet, yanlış duymadınız. Tam 100 yumurta bırakabiliyor. Ve bu yumurtadan çıkan yavrular kumdan çıkarak denize varmak için büyük bir koşuya başlıyor. İşte böyle.
1: Yeter tilki, anladık. Koşuyorlar. Garip garip hareketler yapıp durma artık.
0: Ha? Ay, özür dilerim teleskop. Kendimi kaptırdım. Neyse sevgili dostlar. Şu an bu koşuya şahitlik etmek için Köyceğiz Dalyan sahilindeyiz. Neden mi buradayız? Çünkü deniz kaplumbağaları yumurtalarını çoğunlukla bu sahile bırakıyor. Ve yavruların yumurtadan çıkma anını görmek için bölgeye turistler akın ediyor. Ayrıca...
1: Bir dakika!
0: Kaydı neden kestin teleskop? Ne güzel gidiyordum.
1: Kestim çünkü turistler akın ediyor dedin.
0: Evet.
1: Etrafına bir bakar mısın tilkiciğim?
0: Ne olmuş?
1: Kimi gördün?
0: Hiç kimseyi.
1: Peki turistler nerede?
0: Doğru ya. Turistler nerede?
1: Araştırmayı iyi yaptığına emin misin?
0: Gözümden bir şey kaçmamış olmalı.
1: Peki yumurtlama dönemi?
0: Ha? Aa, bak bunu hiç araştırmadım.
1: Of tilki ya.
2: Selam dostlar.
0: Selam.
2: Başlamışsınız bile.
1: Kurye.
2: Efendim teleskop.
1: Deniz kaplumbağaları ne zaman yumurtlar?
2: Nisan ve Mayıs aylarında başlar. Temmuz ayına kadar yumurtlar.
0: Ha? Nasıl ya? Sen de mi araştırdın?
2: Yo, daha önce duymuştum. Aklımda kalmış.
1: Demek Nisan ayından Temmuz ayına kadar.
2: Evet.
1: Peki biz hangi aydayız tilki?
0: Eylül mü?
1: Bravo tilki, bildin.
0: Evet, bu konularda oldukça bilgiliyim.
1: Öyleyse bizim Nisan ayı ile Temmuz ayı arasında yumurtlayan bir hayvanın yumurtalarını görmek için Eylül ayında Köyceğiz Dalyan sahilinde işimiz ne? Söyler misin tilki?
0: Bilmem.
1: Of!
2: Hakikaten ya. Ne işimiz var burada?
0: Onu sana sormalı kurye. Nasılsa deniz kaplumbağalarının hangi ayda yumurtladıklarını bilen sensin.
1: Evet, o da başka mesele.
0: Gidelim.
3: Çocuklar!
0: Yine fren yapmayı unuttun haberci.
1: Bırak şimdi freni gazı tilki. Konu önemli. Ne oldu haberci? Gelirken... Bir kaplumbağa yavrusu gördüm.
0: Kaplumbağa yavrusu mu? Evet sevgili duyarlı dostlar. Şimdi sırada yavru bir deniz kaplumbağasını görmek var. Eğer daha önce yavru deniz kaplumbağası görmediyseniz tarif edeyim. Aynı deniz kaplumbağasına benziyor.
1: Sulandırma.
0: Tamam. Beni takip edin dostlar.
1: Ben size yolu gösteririm. Gecikmeyin ha!
2: Uçabilen var mı?
1: Ben.
0: Of!
1: 100 değil, bir tane kaplumbağa. Üstelik deniz değil, kara kaplumbağası. Yani?
0: Aslında...
2: Uzatma tilki, yanıldım de bitsin.
0: Evet, yanıldım.
1: Peki, bu kaplumbağa neden hareket etmiyor?
2: Ben biliyorum, kaplumbağalar yavaş hareket eder.
1: Bu kadar yavaş mı?
2: Bilmem.
0: Evet, sevgili duyarlı can dostlarım. Burada gördüğünüz kaplumbağa öyle yavaş hareket ediyor ki... ...gözle görmek neredeyse imkansız. Gözlükle de imkansız. Dürbünle de. Ve teleskopla da.
1: Beni karıştırma.
0: Normal teleskoptan bahsediyorum ya.
2: Saatte 0 kilometre.
1: Bence de.
0: Evet. bu kadar yavaş hareket ettiklerini sanmıyorum.
2: Kaplumbağa kardeş. Sorun ne acaba?
1: Durun bakayım, şu kamerayı bir sabitleyeyim. Oldu. Ayağına bir şey dolanmış.
0: Ne?
1: Sanırım poşet gibi bir şey.
0: Çantadan bir gün eczanede çıkacak diye korkuyorum kurye.
2: Çıkarayım mı?
1: İstemez.
2: Şaka şaka.
1: Oh, gelmişsiniz bile.

0: Nasıl da sevindi.
1: Bu poşetleri ve benzer çöpleri sağa sola atanlar da burada olsaydı keşke.
0: Evet, şu hayvancağızın çilesini görselerdi belki pişman olurlardı.
2: Haydi Kapo, git bakalım.
1: Kapo?
2: Kaplumbağa yani. Kaplumbağa çok uzun olduğu için Kapo dedim.
1: Evet, benim canım, duyarlı dostlarım. Bugün bir güzel şeye daha imza attık. Zavallı kaplumbağacık ayağına dolanan poşetten kurtuldu. Şimdi kaplumbağa gayet sağlıklı bir şekilde yanımızda durmakta. Şimdi sözü kaplumbağaya veriyoruz. Kaplumbağamız biraz utangaç galiba. Bir sonraki faydalı videomuzda yine birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: India from?
1: Saat kaç oldu? Nerede bu kargo?
0: Bu saate kadar teslim edilmiş olması lazımdı.
1: Profesör ona aldığımız hediyeyi görünce çok ama çok sevinecek bence.
0: Bir de gelse. Ama iyi fikirdi. Tebrikler dostum.
1: Değil mi ama? Aa dur dur. Cebimde kargo numarası yazıyordu. İçeride arayalım.
0: Civan, profesör ortalarda yok değil mi?
1: Evet yok. Hadi ara. Bütün sürprizimiz kaçacak yoksa.
0: Alo, siz arkanıza yaslanın biz getirelim. Kargo şirketi mi acaba?
1: Ha? Siz arkanıza yaslanın biz getirelim kargo şirketi mi? Ne uzun ismi var?
0: Evet evet kargomuz vardı. Ne? Nasıl adrese teslim edilmiş?
1: Gelmedi de, gelmedi de.
0: Gelmedi, gelmedi. Nereye teslim edilmiş? Ne? Gökdelen apartmanı kat 39 mu?
1: Ben biliyorum, ben biliyorum. Gidip alırız. Ha? Profesör geliyor. Kapat, kapat telefonu.
2: Çocuklar, gelmişsiniz bile. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Birazdan yeni simülasyonumuz da hazır olur.
1: Profesör, dışarıda ufacık bir işimiz var.
0: Aha, minicik bir iş. Hemen geliyoruz.
1: Koş Yaman, koş.
2: He? Ama nereye? Hay Allah, ne oldu şimdi?
0: İşte Gökdelen apartmanı. Kaçıncı kattı?
1: 39.
0: Asansör hala gelmedi. Daha 55. katta.
1: 54, 53...
0: Beklemeyelim hadi. Merdivenlerden çıkalım.
1: Ne diyorsun Yaman? 39 kat mı?
0: Hem spor yapmış oluruz. Ben başladım bile. Kendine güvenmiyorsan asansörü bekle.
1: Yo, güveniyorum. Bekle, bekle, geldim. 19 ve 20.

0: dokuz kat var. Az kaldı az. Yaman ve civan yorulmaz.
1: Nefes nefese kaldık. Yorulduk. Asansöre binelim. Bu kadar spor yapmak yeter.
0: Olmaz. Hadi enerjini topla. Derin bir nefes al. Nefes ver. Hadi.
1: Geliyorum, geliyorum.
0: Civan, civan. Başardık. İşte, işte kutu.
1: 39. Ama kalmadı dizlerimde derman. Bu nasıl apartman?
0: İşte bak, başardık.
1: Üzerine bak, üzerine. Bizim paketimiz mi?
0: Bizim adımız yazıyor. Sonunda profesörün hediyesini verebileceğiz.
1: Resmen dağları aştık. Ne vardı asansöre binseydik? Hala nefes nefeseyim.
0: Bari inerken binelim.
1: Niye gelmiyor?
0: Olamaz. Arıza verdi.
1: Ne? İnerken de mi yürüyeceğiz?
0: Hadi.
2: İşte yeni simülasyonumuz hazır.
0: Asansöre binemedim. Oy oy. 39 kat çıkarken şişti ayaklarım. Ay ay.
1: Çok yoruldum.
2: Çocuklar, sizi merak ettim. Bu haliniz ne? Nefes nefese kalmışsınız.
0: Kolay olmadı profesör.
1: Tam 39 kat tırmandık.
0: Ve bacaklarım. Yetmezmiş gibi 39 kat indik.
2: Ha, bu da ne?
1: Hediyen profesör.
2: Çocuklar, ne gerek vardı? Ne hediyesi?
0: Ninem hediyeleşmek sünnettir der hep. Biz de bunu görünce senin çok beğeneceğini düşündük ve sana aldık.
2: Filli su saati maketi. Aynısını yapmışlar.
1: Cezeri ilk robotu yapan bilim insanı.
0: Onu çok sevdiğini biliyoruz. Biz de onun icat ettiği filli su saatinin maketinden bulduk ve senin için aldık.
2: Beni ne kadar iyi tanıyorsunuz. Teşekkürler çocuklar. Bu arada hala yorgunsunuz. Neden asansörü kullanmadınız ve 39 kat tırmandınız hiç anlamadım.
1: Hiç sorma profesör, hiç sorma. Yaman'ın parlak fikirleri.
0: Profesör, bugün simülasyonda hangi organa gideceğiz?
2: Nefes nefese kaldınız değil mi?
0: Hı.
2: Diyaframınız bir asansör gibi bir yukarı bir aşağı gitti.
1: Neremiz neremiz?
2: Bir asansör gibi bir aşağı bir yukarıya giden kasımıza, diyaframa gidiyoruz.
3: Keşif başlıyor. Yeni keşif.
1: Diyafram şeye de benziyor. Şeye. Dilimin ucunda.
0: Kubbe, kubbe.
2: Haklısın. Kubbeye benziyor Yaman. Diyafram nefes almamıza yardımcı olan özel bir kastır. Göğüs boşluğumuzun alt kısmında, akciğerlerimizin hemen altındadır.
1: Nefes almamıza nasıl yardımcı oluyor ki?
2: Monitör! Nefes aldığımızda diyafram aşağı doğru hareket eder ve göğsümüzde daha fazla yer açar. İşte bu sayede hava ciğerlerimize dolar. Nefes verirken de tıpkı bu şekilde diyafram yukarı doğru hareket eder ve ciğerlerimizdeki hava boşalır.
1: Bir aşağı, bir yukarı. Tıpkı gerçekten asansör gibi.
0: Ay, hıçkırık tuttu.
2: İşte hıçkırığın sebebi de diyafram kasının ani hareketidir Yaman. Konuşurken veya şarkı söylerken de sesimizin net ve gür çıkmasını sağlar.

0: Diyaframdan nefes almak ayrıca bir rahatlama yöntemidir çocuklar. Burnunuzdan derin bir nefes alın ve karnınızın şiştiğini hissedin. Nefesinizi tutun. Bir, iki, üç. Şimdi ağzınızdan yavaşça nefesinizi verin. Siz devam edin çocuklar. Hay Allah, kapıma kargo gelmiş ama yanlış adres. Gökdelen apartmanı 55. kat diyor. Çocuklar eve giderken bu kargoyu da sahibine bırakın, olur mu?
1: Eyvah! Asansör de bozulmuştu.
2: Hem de 55. kat.

0: ettiriyorum. Vay, harikasın Tuna.
1: Tuna topu aldı. Hızla rakip sahaya girdi. Tuna'dan güzel hareketleri izliyoruz. Tribünler Tuna diye yıkılıyor.
0: Tuna, Tuna.
1: Tuna müthiş bir çalımla rakibi geçiyor. Şut be!
0: Ne?
1: Abla, kazara oldu. Canın çok acıdı mı?
0: Azıcık. Neyse ki kafama top gelmedi.
1: Gol atacağım diye heyecanlandım.
0: Bir dahaki sefere topu kaleye doğru at, olur mu?
1: Haklısın.
2: Oo, keyifler yerinde bakıyorum.
1: Anne, top sahasına gidebilir miyim? Arkadaşlarıma yeni topumu göstereceğim.
2: Tamam git. Ama geç kalma, olur mu?
1: Anlaştık. Yaşasın! Arkadaşlarım topuma bayılacak.
0: Kaleye doğru atacaksın. Unutma.
1: Tamam.

0: Evet, yemek hazır.
1: Masa da hazır.
0: Ellerine sağlık benim güzel kızım.
1: Senin de anneciğim.
0: Hayret, bizimkinin çoktan acıktım diye gelmesi gerekiyordu.
1: Sevinçten yemeği unuttu galiba.
0: Öyle mi dersin?
1: Hı hı, yeni topunu çok sevdi. Gözü başka bir şey görmüyor.
0: İşte geldi. Ne oldu oğlum?
1: Topum patladı.
0: Nasıl oldu?
1: Arkadaşlarla maç yapıyorduk. Yusuf topa bir vurdu, top direğe çarpıp patladı. Anne, çok üzgünüm.
0: Üzülme canım.
1: Hepsi Yusuf'un suçu. O kadar hızlı vurulur mu? Topumu patlattı. Ama isteyerek yapmamış ki. Oyun oynarken yanlışlıkla olmuş. Sen de yapabilirdin.
0: Ablan haklı, yanlışlıkla olmuş. Peki sonra ne oldu?
1: Ben arkadaşıma biraz kızdım. O da bana küstü.
0: Arkadaşın üzülmüş olabilir Tunacığım.
1: Ama ne yapayım? Top patlayınca ben de çok üzüldüm. Kendimi tutamadım.
0: Siz iyi arkadaşsınız. Arkadaşlık kıymetli bir şey Tunacığım.
1: Haklısın. Barışır değil mi anne?
0: Sen üzüldüğünü söylersen tabii ki barışır.
1: İstersen benim topumla oynayabilirsin. Sağ ol abla. Şimdi oynamak istemiyorum.
0: Ben keyfini neyin yerine getireceğini biliyorum. Şöyle güzel bir yemek yerse düzelir benim oğlum.
1: Canım istemiyor anne.
2: Acıkmadın mı?
1: Hayır, ben odama gidiyorum.
2: Çok üzülmüş anne.
0: Evet canım, sadece top için değil, arkadaşı için de.
2: Onu böyle görünce ben de üzüldüm.
0: Merak etme, Yusuf'la barışınca keyif yerine gelir. Ama biz bu süreci hızlandırabiliriz.
2: Nasıl?
0: Renkli toplar yaparak.
2: Renkli toplar mı?
0: Hı hı.

0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Şef Lina.
1: Ben de Şef Lina'nın yardımcısı Tuğba.
0: Yine harika bir tarifle karşınızdayız. Bugün birlikte renkli toplar yapıyoruz. Ama önce...

0: Arkadaşlar, ellerimiz yıkandı, malzemelerimiz de hazır. Siz de hazırsanız başlıyoruz. İşte malzeme listesi. Toplar için 2 bardak süt, 1 paket puding. Pudingi istediğiniz çeşit seçebilirsiniz. Biz bugün muzlu puding kullanıyoruz. 1 paket bisküvi. Topları süslemek için de Hindistan cevizi, kakao ve renkli şekerler kullanıyoruz.
1: Bu tarif çok kolay ve leziz bir tarif.
0: Çok da güzel görünüyor. Renkli bir sürü topumuz olacak.
1: Şefim, önce pudingi hazırlayalım.
0: Arkadaşlar, tencereye 2 bardak sütü ve pudingi koyuyoruz.

0: Ve karıştıra karıştıra pişiriyoruz.
1: Bu iş sende şefim.
0: Anlaştık. Puding kaynayacak ve kıvamı yoğunlaşacak. Arkadaşlar bakın, pudingden baloncuklar çıkıyor. Puding hazır. Şimdi ne yapıyoruz sultanım?
1: Yuvarlayabilmek için pudingin içine bir paket bisküvi kırıp karıştırıyoruz.
0: İstediğimiz bisküvi olur mu peki?
1: Tabii ki. Hangisini seviyorsanız ya da evde hangisi varsa o bisküviyi kullanabilirsiniz.
0: Bakın böyle kırıyoruz. Sonra da iyice karıştıracağız.
1: Pudingin hamur kıvamına gelmesi gerekiyor. Bu sayede kolayca yuvarlayabileceğiz.
0: İşte oldu. Şimdi sırada en eğlenceli bölüm var. Bu hamurdan toplar yapıp onları süsleyeceğiz.

0: karışımdan bir kaşık alıp elimizde yuvarlıyoruz.
1: Oldu mu?
0: Çok güzel oldu şefim. Topumuz renklenmeye hazır.
1: Arkadaşlar, topu yaptıktan sonra onu Hindistan cevizi kasesine koyup etrafını iyice kaplıyoruz. İşte böyle. Bakın, beyaz bir topumuz oldu. Şimdi de kahverengi top yapalım. Bunun için topumuzu kakaoya bulayacağız. Bu da kahverengi top. Sırada rengarenk top var. Bunun için topumuzu renkli şekere buluyoruz. İşte karşınızda renkli top. Başka renkler de yapılabilir mi sultanım?
0: Tabii ki. Mesela havuçla kaplayıp turuncu yapılabilir, limon kabuğuyla sarı yapılabilir.
1: Aa, doğru. Arkadaşlar, toplarınızı istediğiniz gibi renklendirebilirsiniz. Biz bugün 3 çeşit yaptık. Gördünüz, tarifimiz hem çok kolay hem de çok eğlenceli. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Hoşça kalın.
0: Allah'a emanet olun.
1: Bakalım Tuna sürprizimizi beğenecek mi?
2: Renkli toplar mı yaptınız? Çok güzel olmuşlar.
1: Tadı da çok güzel. Hadi dene.
2: Anne, bu toplardan Yusuf'a da götürebilir miyim? Hem ondan özür dilerim.
0: Bu harika bir fikir oğlum. Ne güzel düşündün.
2: Yaşasın. Yusuf'la barışacağız.
0: Görev tamam. Çak.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel! Hey hey hey!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap.

0: sever lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
0: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
0: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim verdim.
0: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
0: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
0: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
0: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
0: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: kuru güzelliğine bakın.
1: Ha?
2: İşte kaykay şampiyonu İsmail sayın seyirciler.
0: Parkurun tozunu attırıyor. Şimdi kaykay zamanı arkadaşlar.
3: Abi ne yaptınız?
4: Selamun aleyküm çocuklar.
0: Aleyküm selam Müşteba abi.
4: İki dakika çalışmaya gittim. Savaş alanına dönmüş ortalık. Sizin hızınıza yetişilmiyor çocuklar.
2: Şey ya, hayırlı günler Müçteba abi. Kaykaycılık oynuyorduk da ben işi bir adım öteye taşıdım.
5: Her zaman olduğu gibi.
4: Bu durumdan dolayı biraz suçlu hissediyorum çocuklar.
0: Neden ki Müçteba abi?
4: Benim evin mobilyalarını yapmak için sizin eski kaykaylarınızı, rampalarınızı filan sökmüştük ya.
2: O nasıl söz Müçteba abi?
0: Estağfurullah, öyle şey mi olur?
4: Bugün yeni hurdalar geldi çocuklar. Oradan bir şeyler çıkarmaya ne dersiniz?
2: Ha? Artık deneyimli olduğumuz için daha iyi modeller yapabiliriz.
5: Yaşasın! Hemen başlayalım.
0: Allah senden razı olsun Müşteba abi.
3: Şimdi kaykay zamanı.
4: Hadi bakalım Bodu. Bari sen yardım et bak.

0: Hani hiç yapmazsınız ya.
1: Bize helal olsun arkadaşlar. Şimdi geriye yalnızca kayacak bir parkur bulmak kaldı.

0: galiba arkadaşlar. Mahallemiz kayka için hiç uygun değil. Hep birilerini rahatsız ediyoruz.
1: En azından denedik arkadaşlar.
2: Hayırlı günler çocuklar. Hayrola, ne bu haliniz? Sanki Karadeniz'de gemileri batırmışsınız.
1: Hayırlı günler Kadir amca. Sorma. Kaykay kaymak için bir yer aradık durduk.
3: Ama maalesef bulamadık.
2: Benim bildiğim siz çocuklar hep bir yolunu bulur başarıya ulaşırsınız.
0: Ama ne yapacağız ki? Böyle bir alan yok.
2: Parktaki çocuklar için ağaç ev var mıydı? Ya da büfenin yanında satranç alanı? Ya da Müçteba'nın karavanı hep böyle miydi çocuklar?
1: Tabii ya. Biz neden halka açık yerlerde deniyoruz ki bu işi?
3: Doğru. Kendi kaykay parkurumuzu yapabiliriz. Hurdalık'ta ihtiyacımız olan her şey var.
1: Hem de eski parkurumuzdan daha iyi, daha gelişmiş bir yer.
0: Evet, tıpkı çizgi filmdeki gibi kocaman geniş bir alan yaparız. Hem de kimseyi rahatsız etmemiş oluruz.
1: Allah senden razı olsun Kadir amca.
4: Allah sizden razı olsun arkadaşlar. Merak etmeyin. Ben iyiyim. Beni bırakın, ben sonra da gelirim.

0: de bu yeni alanı toparlayıp içeri yerleştirmiş olacağım.
1: Destur!

0: Şimdi geriye yalnızca monte etmek kaldı.
1: Kolay olacakmış gibi söyledin.
2: Tabii ki olmayacak. Ama biz her zamanki gibi bu işin altından kalkacağız.
3: Hadi hemen işe girişelim.

0: Hiç de fena olmadı ha? Hele de böyle elden düşme hurdaları değerlendirdiğimiz düşünülürse.
1: Allah senden razı olsun Müşteba abi. Şaka mı yapıyorsun? Eskisinden kat kat daha iyi oldu.
2: Hurdaları değerlendirmemiz de cabası.
3: Birim.
4: İstersen daha yapar yapmaz yıkmayalım parkurumuzu abicim. Gel önce ben bir tur atayım. Hani test için.
3: Anladım. Ben o kadar iyiyim ki sona bırakmak istiyorsunuz beni.
2: Aynen öyle İsmail.
3: Haklısınız. Mantıklı.
4: Burası hepimize yeter çok şükür.
0: Hep denemek istemişimdir şu olayı Bodo. Sen ne dersin? Hem çocuklar için kesinlikle güvenli olup olmadığını da test etmiş oluruz.
5: (Gülüyor)

Oh oh maşallah. Ne güzel oynuyorsunuz çocuklar. Bana mı? Yo yo. Teşekkür ederim. Dışarısı öyle sıcak ki anlatamam. Hiç halim yok top oynamaya. Yandım. Hemen su içmeliyim. Oh, oh. Ancak kendime gelebildim. Ne oldu çocuklar? Siz de mi susadınız yoksa? Anladım. Su istemiyorsunuz. Ama bir şey var. Acaba ne? Bir düşünelim. Söyle karacığım. Su içiyorsun. Bilmek benim işim. Hemen de anladım. Ha! Oo, esas şimdi anladım. Suyu içip bitirdim ama elhamdülillah demeyi unuttum ben. Hay Allah! Nasıl da aklımdan çıkmış. Çok teşekkür ederim çocuklar. Su içmeden önce besmele çekmeli, içtikten sonra da elhamdülillah demeliyiz. O zaman arkadaşlar, var mısınız su içme adabı ile ilgili kapışmaya? Kara, hazırsan eğer açılsın yeni sayfa, bekliyoruz merakla. Su. Nasıl da bildim. Evet, devam edelim. Bir el. Çok iyi gidiyorum bugün. Bakalım devamında ne olacak? Bitti mi? Ne çabuk yahu? Bir bardak ve bir el. Ha, şimdi anladım. Suyu sağ elimizle içmeliyiz, değil mi? Sağ olun. Teşekkür ederim. Peygamberimizin sünnetini bize hatırlattığı için ben karaya teşekkür ediyorum. Buyur keçe. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Oturan bir çocuk. Evet. Hemen anladım ama sen tamamla bakalım. Evet. Tam tahmin ettiğim gibi suyu oturarak içmeliyiz. Tıpkı peygamberimizin tavsiye ettiği gibi. Keçeye bu hatırlatmadan dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi sıra geldi karaya. Açılsın yeni... Açılmasın mı? Aa, neler oluyor? Bunca yıllık dış sesim ilk defa sayfa açamıyorum. Keçenin resmine mi bir şeyler ekleyeceksin? O zaman keçeye soralım bakalım buna ne diyecek? Buyur bakalım. 3 mü? Demek 3. Bu kadar. Bir saniye hemen toparlıyorum. Suyu besmele çekip...

oturarak sağ elimizde içiyoruz. Bitince elhamdülillah diyoruz ve buldum. 3 yudumda içiyoruz. Sıcaktan herhalde çocuklar. Yoksa ben şıp diye çözerdim biliyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Yine harika bir iş çıkardınız. Dondurmayı yene kadar aman yani bir dahaki programda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.

0: Ali silahım olmaz. Hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
0: Selamun aleyküm arkadaşlar.
2: Aleyküm selam.
0: Ne yapıyorsunuz? İhlas suresini ezberliyoruz.
3: Yaz kursunda hep beraber ezberlemiştiniz. Unuttunuz mu yoksa?
0: Yok, unutmadık. Anlamını ezberliyoruz.
4: Daha doğrusu ezberleyemiyoruz.
0: Neden?
4: Cümlelerin sırası karışıyor.
5: Ve aklımızdan hemen uçup gidiyor.
3: Demek uçuyor.
0: Anlaşıldı. Bu akıldan uçma problemini çözmek abileriniz olarak bize düşüyor.
5: Nasıl çözeceksiniz ki?
0: Zor.
4: Çözeceğiz dedik ya Ali.
0: Zor.
4: Tövbe estağfurullah. Siz çalışın, gerisi bizde.
0: Zor zor. Neden yahu neden?
6: Akıldan uçmayan ezberler için yapıştırıcı icat edilmedi de ondan.
0: Çok zor.
2: Ali.
0: Ne dedim ki abi?
4: Ali'nin bir konuda haklı çıkça hiç aklıma gelmezdi.
0: Zor derken bir bildiği varmış çocuğun.
3: Bir de o kadar meydan okuduk.
0: Ne? Neden bana öyle bakıyorsunuz?
3: Bu yapıştırma işini sen başlattığın için olabilir mi?
0: Bizden küçük oldukları için yardımcı olmak hepimizin vazifesi gibi geldi o sırada bana.
7: Selamun aleyküm arkadaşlar.
2: Aleyküm selam.
7: Hayırdır, düşünceli görünüyorsunuz. Bir sorun mu var?
0: Sorun denemez. Bir projemiz var desek daha doğru olur.
7: Proje mi? Bayılırım.
4: Zor ama biraz.
0: Salih.
3: Çok zor.
7: Şu zor meseleyi anlatın da çözelim arkadaşlar.
0: Bayram Hoca'nın fikri çok güzel oldu. Çocuklara sonda sürpriz olacak.
4: Çok güzel olacak.
7: Evet. Arkadaşlar şimdi sıra geldi oyunumuzun dizaynına.
4: Ne yaptın Selim? Bitti mi şarkın?
3: Allah'a şükür.
4: Biliyordum. Yapabileceğine emindim.
0: Helal kardeşime.
8: Güzel bir ikindi namazının ardından güzel bir oyun bizleri bekliyor çocuklar. Ezberlerini aklında tutmada zorlanan ve tekrar edip sevap kazanmak isteyen herkes için harika bir alıştırma olacak. Hazır mısınız?
2: Hazırız.
8: Oyuna başlamadan önce Selim'den herkesi şevklendirecek bir şarkı geliyor. Buyur Selim.
3: Çocukların kafasında vardı bir balon. Bilgiler uçunca geriye kalırdı bomboş bir salon. Ezberlerini akılda tutmak sanki maraton. Üzülme Ali, dikkat edersen sen de olursun şampiyon. Yo, yo, yo.
8: Çok güzel olmuş Selim. Eline sağlık. Oyunun adı Tamamla Kazan. İki grupsunuz. Camimizin bahçesinde çeşitli yerlere sakladığım kelimeler var. Bu kelimeler ayetleri oluşturan yapboz parçaları şeklinde hazırlandı. Kelimeleri bulup doğru parçaları bir araya getiren grup kazanır.
0: Toş, kağıt, makas.
8: Cemile.

0: قایب سلیم.
1: İyi gayet tamamlandı hocam.
2: Evet. De ki o Allah'tır. Tektir. Birinci ayet için 10 puan.
1: Allah Samet'tir. İkinci ayet de tamamdır hocam.
2: Çok iyi. Tamamlayan kazanır. 10 puan daha geliyor.
0: Salih, Salih, Mustafa, Mustafa. Mustafa.
1: Olmadı hocam.
2: Olana kadar devam. Hadi bakalım sıradakiler.
0: Koş, koş.
1: Oldu hocam, uydu.
2: Üçüncü ayet tamam. Doğurmamış ve doğmamıştır. 10 puan size geliyor.
1: Yaşasın, oldu.
2: Dördüncü ayette böylelikle tamamlanmış oldu çocuklar. Onun hiçbir dengi yoktur. Bir 10 puan daha.
1: 20-20 berabere. Kim kazandı?
2: Hepiniz kazandınız çocuklar. İhlas suresi bize Rabbimizi tanıtan bir suredir. Onu tanımak bizler için en büyük kazançtır. Yine de bir ödülümüz yok değil. Masaya yaklaşmanızı istiyorum. Son şeklimizi verelim. Çocuklar, Allah birdir ve tektir. Başka hiçbir ilah yoktur. Allah Samet'tir. Yani hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Her şey ve hepimiz ona muhtacız. Rabbimiz Allah, insanlar ya da diğer canlılar gibi doğarak hayat sahibi olmamıştır çocuklar. O hep vardı, her zaman da var olacak. Yani bizler gibi anne babası olmadığı gibi çocuğu da yoktur. O yaratıcımız, biz de onun kullarıyız. Hiçbir şey Rabbimize denk değildir. O her şeyden yüce ve benzersizdir. Ya.
1: Allah birdir diye başlayan sureyi bir şeklinde yapbozla birleştirmek çok iyi fikir hocam.

Mercan Yağ, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: İyi bir haberle geldin sanırım.
1: İyi haberi siz bana vereceksiniz.
2: Ben yardımcı olayım o zaman. Sen kapıyı açtığında birazcık küçük dilimi yuttum. Ama neyse ki büyük dilim yerinde duruyor.
3: İyi haber bunun neresinde Mo?
1: Gün boyu Mo'nun şakalarını duymaya devam edeceğiz. Korkarım, iyi haber bu.
2: Korkar mısın? Sanman gerekirdi. Hiç olmadı ümit edebilirdin. Hatta duaya geçiş yapıp inşallah da diyebilirdin. Korkarmış pe.
1: Sahi İkbal, bugün geç geldin. Bir şey var sende.
4: Sabah haberlerine takıldım. Atık sular, çöpler denizleri kirletiyormuş. Yüzlerce balık karaya vurmuş. Bir şeyler yapmalıyız.
0: O zaman buna çok sevineceksin.
4: Deniz neferleri mi?
5: İyilik için.
6: Deniz neferleriyle hep tertemiz denizler. Dalgaların üstünde yalnız güneşten izler. Maviler mavi kalsın, balıklar nefes alsın. Denizlerde çöp gören bizim gibi toplasın.
3: Tamamdır, harika oldu.
7: Çocuklar gelin bakın.
0: Fatih abi, bu kadar çöpü insanlar mı atıyor denize?
7: Maalesef Mehmet. Herkes bir tane çöp atsa böyle birikiyor.

0: Wow! Bu dalçın kıyafeti mi?
1: Dalgıç.
0: Dalgıç mı? Çok saçma. Bu abi şimdi dalacak, birazdan da çıkacak. Adı üstünde. Dalçık.
2: Buna dalış kıyafeti diyorlar mı? Bu abi ekibin dalgıcı. Derinlerdeki çöpleri toplayacak.
3: Çekilen videoları gönderin. Montaja gireceğim. Tamam.
0: Birazdan Yusuf gönderecek. Tamam.

0: Siz gemiye binemediğiniz için değil mi? Bu da ne? Olamaz! Bütün ekibin dikkatini! Beni dinleyin! Tamam! Arkanızda kocaman bir kargo gemisi var! Ve çok büyük bir dalga size yaklaşıyor! Kendinizi koruyun! Tamam! Beni duyan yok mu? Tamam!
1: Bir dahaki sefere dalga gelmeden önce söylersen iyi olur! Tamam!

0: bütün çöpler denize dağıldı. Biz sırılsıklamız ve çöp toplama ağımız da çöplerle birlikte gitti. Yani çok iyiyiz. Tamam.
1: Drone da denize düştü. Bir tane daha gönderip aramaya katılacağım. Tamam.
2: Çöpleri tekrar toplamak gerekecek ama önce ağları bulmalıyız.
3: Bu işi bana bırak dostum. Şimdi şahin gözlerimle yerini saptayacağım.
4: Mo, bir de seni denizden toplamayalım lütfen.
5: İşte orada.
2: Harikasın Yusuf. Dalgıcımız şimdi alır getirir.

0: çocuklar, yapacak bir şey yok. Geri dönmemiz gerek. Biz yarın yeni ağ ve teçhizatla gelir toplarız. Üzülmeyin.
1: Ama Fatih abi, bu çöpler yine her yere yayılacak.
2: Evet, kesinlikle bir şeyler yapmalıyız.
0: Çocuklar, yedek malzemelerimiz depoda kalmış. Onları alıp gelmek saatler sürer.
2: Bizimkiler alıp gelebilir.
0: Sizinkiler mi?
2: Evet Fatih abi, Han, Kangi ve Badem ekibimizin karada kalan kısmı.
0: O zaman ben hemen depodakilere haber vereyim.
1: Han, beni duyuyor musun? Tamam.
3: Buradayım Mehmet. Tamam.
1: Size bir görev düştü. Birazdan göndereceğimiz konuma gidip gerekli malzemeleri bize ulaştırabilir misin? Tamam.
3: Olmuş bir Mehmet. Tamam.
2: Hadi biz de gemiye dağılan çöpleri toplayalım.

0: anne. Bunlar babamın söylediği ekipten.
1: Evet, bizi Fatih abi gönderdi.
2: Hoş geldiniz. Biz 3 kişi gelecek sanıyorduk.
1: Aa, bunlar Kangi ve Badem. Bizim ekibin elemanları. Böyle sayınca yine 3 çıkıyoruz.
2: Taşıyabilecek misiniz?
1: Hiç merak etmeyin efendim. Gözlüklerimi düzeltmediğine göre senin de kafan karıştı Badem. Kangi! Üçüncü de bana göre bir yiyecek.

0: Han'ın yeni drone'u imdadımıza yetişti.
1: Çocuklar, siz olmasanız bu iş bitmezdi. İyi ki geldiniz. Birazdan karaya varmış oluruz.
2: Biz de sayenizde bu iyiliği herkese duyuracağız Fatih abi.
0: Şunlara bakın, nasıl güzel parlıyorlar.
3: Daha sık gemiye binmeliyiz galiba.
4: Niye? Senin sandviçlerinde mi parlıyor?
0: Görüntüleri ve notları Han'a gönderdim çocuklar.
2: O zaman buradaki görevimiz tamamlandı. Mo, bugün sen de çok fazla çöp topladın. Ekibin gururusun.
4: Yapma dostum. Teşekküre hiç gerek yok. Hırçın dalgalarla mücadele ederken kendime ne söyledim biliyor musun? Çok şükür bugün de ıslandık.
5: Dostlar, İspanya'dan bir mail ve video geldi. Bakın, onlar da deniz temizliği için gönüllü ekip kurmuşlar.
0: İşte bu işin en sevdiğim kısmı bu. İyilik her dilde, her memlekette.
4: Şiir gibi konuştun dostum.
0: İyiliğin kendisi şiir gibi.
5: Bloğa gelen yorumlara bakın arkadaşlar. Gönüllü kuruluşlar da deniz neferlerine destek olacakmış.
2: Yani daha fazla malzeme ve daha fazla insan.
5: Ve daha az çöp.
6: Hey çocuklar, videomuz paylaşım rekorları kırıyor.
4: Şu videoyu tekrar açsana, ben izleyemedim dostum.
6: Yeter ki iste.
3: Deniz neferlerinden Fatih abimizle birlikteyiz. Denizlerden çöp toplayan bu harika ekibin gemisinde kendisine mikrofon uzatıyoruz.
1: Deniz neferleri adına halkımızdan ricamız var. Denizlerdeki çöpler oksijeni azaltıyor. Deniz canlılarını zehirliyor ve atıklar içme sularına da karışıp insanların sağlığını bozuyor. Hem denizleri kirletmek kul hakkına girmektir. Ve kul hakkına girmek en büyük günahlardan biridir. Peygamberimizin temizlik imanın yarısıdır sözünü de unutmayalım.
3: Arkadaşlar, çöpler arasından abur cubur bile çıktı. Yapmayın böyle, bari bana getirin. O kısmı kesmemiz lazımdı. Sandviç isteyen?

0: aşkın Elif. Uyudun da kaldın öylece. Böyle uyur kalırsan bir çoluk da gider elinden. Nasıl da geç kaldın öylece. Koş çabuk, koş hadi.
1: Sema abla, bu böyle oldu mu?
2: Dur bakayım. Aferin sana Alper.
1: Olmuş mu?
2: Olmuş olmuş. Hem de çok güzel olmuş.
3: Eline sağlık Alper. Maşallah pek hızlı öğreniyor değil mi Sema ablası?
2: Evet baba.
4: Sema abla, rozet yapmayı da gösterecek misin bana?
2: Elbette.
0: Oh Elif, geç kalacak günü buldun. Her gün erkenden kalkar gelirsin. Bugün uyudun da uyudun. Al işte gördün mü? Alper erkenden gelmiş keyfini sürüyor. Sema, sen miydin Fiko? Evet Fiko, biraz canım sıkkın. Hep o Alper'in yüzünden. Pes etme mi diyorsun Fiko? Doğru ya, Bimi çok kolay yetişmiyor. Öyle kolay pes etmek yok.
3: Sema, Elif nerede kaldı?
2: Bilmem baba, ama diğer yolcumuz balonun yanına gelmiş. Belki Elif de oraya gitmiştir.
0: Buradayım Sema abla, buradayım.
3: Benim aslan miçom gelmiş de bizi bekliyormuş.
0: Aslan miçom muyum gerçekten?
3: E öylesin tabii ya.
0: Hey hey hey aslan miço, gel gel gelmiş bekliyor.
3: Evet, her şey hazırsa kalkışa geçebiliriz.
2: Ay, hay Allah, balon maketini evde unuttuk.
0: Ben bir koşu alır gelirim Sema abla.
2: Öyle mi? Benim uçuş için hazırlık yapmam gerek. Bu sırada senden yolcumuza kuralları anlatmanı isteyecektim ama...
4: O halde ben gidip maketi alıp geleyim Sema abla.
2: Harika. O zaman Alper maketi getirsin. Elif'ciğim sen de kuralları anlat.
0: Alper kuralları anlatsa?
2: O daha çok yeni Elif. Sen kuralları daha iyi biliyorsun.
0: Ama balon maketim hiç onun sorumluluğundaydı.
4: O zaman geç kalmasaydın da unutmasaydık.
0: Tamam, bir kere geç kaldık diye... Rozet'le duymadı bile. Hı? Sen de neden kuralları bilmezsin ki sanki?
5: Şey, ilk kez geliyorum.

0: Çok şükür. Sorunsuzca havalandık. Manzaranın keyfini çıkartın çocuklar.
1: Şey Alper, rozetleri koymadın mı poşete?
2: Hayır Sema abla. Sen sadece balon maketi dedin.
1: Hmm. Haklısın.
3: Ben gitseydim keşke. Biliyorum çünkü ikisinin de lazım olduğunu.
1: Sen de haklısın.
2: Biliyordun da bana neden söylemedin?
3: Söylememe fırsat vermedin ki. Hemen koştun gittin.
2: Doğru. Elif seslendi ama sen gitmiştin. Ne yapayım? Acele etmem gerekiyordu. Peşimden koşabilirdi.
3: Benim de kuralları anlatma görevim vardı.
2: Ama rozet de önemli.
3: Kural da önemli.
2: Ama ben haklıyım.
3: Hayır, ben haklıyım.
0: Hey, durun bakalım. Tamam. İkiniz de haklısınız.
2: Ama ikimiz de haklıysak kim haksız?
0: Hadi şimdi dikkat öyküsüne geçelim. Sonra bakarız kim haklı kim haksız. Osmanlı döneminde çok çok eski zamanlarda bir kadı varmış.
1: Kadı ne demekti Elif? Hatırlatır mısın arkadaşlarına?
3: Osmanlı döneminde mahkeme işlerine bakan kişi.
0: Evet, yani o dönemin hakimi diyebiliriz. Bu kadı efendi çok hakkaniyetli bir kişiymiş. Onun adil tutumu kulaktan kulağa yayılmış, padişaha kadar ulaşmış. Bu kadı hakkında güzel sözler duyan padişah bir gün onu ziyaret etmeye karar vermiş ve atlamış kır atına. Kadı efendinin yanına gelen padişah ona selam vermiş ve demiş ki:
1: Kıymetli kadı efendi, metini duydum geldim. Sen bir davayı ne zaman ne şekilde sonlandırırsın?
0: Bunun üzerine kadı padişaha:
1: Efendim, haklı haklı, haksız da haksız çıkınca dava sonlanır.
0: Demiş. Padişah şaşırmış. Bunun ne demek olduğunu anlamak istemiş ve...
1: Nasıl yani?
0: Diye sormuş. Kadı da tekrar...
1: Padişahım, haklı haklı, haksız haksız çıkınca dava sonlanır.
0: Demiş. Padişah yine anlamadığı için sormuş.
1: Peki ya iki taraf da haklı ya da iki taraf da haksızsa?
0: Kadı efendi bir durmuş, derin nefes almış, sonra da demiş ki...
1: Haşmetlim, bunca yıldır kadıyım. Karşıma iki haklının ya da iki haksızın geldiğini görmedim. Bazen iki tarafında haklı olduğu ya da iki tarafında haksız olduğu durumlar olabilir. Diyelim ki iki taraf da haklı olsun. İş uzayıp da benim önüme gelecek bir meseleye dönüştüyse taraflardan biri mutlaka haklılığını yitirmiş, haksız duruma gelmiş demektir. Asıl mesele ise haklıyken haksız duruma düşmemeyi becerebilmektir.
0: Demiş. Padişah bu cevabı çok sevmiş. İşte böyle çocuklar. Diyelim ki Ahmet ve Mehmet adında iki arkadaş var. Önlerinde de iki tane taş var. Ahmet diyor ki, bir top atsam taşı deviririm. Mehmet de diyor ki, deviremezsin.
1: Topu bir atıyorlar ki, taşların biri devrilmiş, biri devrilmemiş.
0: Ahmet devrileni gösterip, gördün mü, bak devirdim diyor. Mehmet de devrilmeyeni gösterip, hayır deviremedin diyor. Kim haklı?
2: Şey, ikisi de haklı Agah dedi.
0: Değil mi ya? Peki bu işin sonunda Ahmet, evet biri devrildi, biri devrilmedi dese ama Mehmet hayır deviremedin diye inat etse, iş kavgaya dönüşse kim haklı?
2: Şey, inat ettiği için Mehmet haksız.
1: Bazen böyle durumlar yaşanabilir çocuklar. İki tarafın da kendince haklı olduğu yerler olur.
0: Ben haklıyım, sen haklısın diye inatlaşan, hırçınlaşan haksız duruma düşer. İş büyür gider.
1: Ama oturup konuşulursa, haklı oldukları ve haksız oldukları meseleleri kabullenirlerse, olay tatlıya bağlanır, değil mi?
4: Evet.
0: Aferin size.

0: Evet. O halde dikkat öykümüz bitti. Sıra geldi dikkat yarışına. Padişah Kadı Efendi'yi neden ziyaret etmek istedi?
1: Çok dürüst ve adil olduğunu duyduğu için.
2: Tebrikler Alper. Ama parmak kaldırıp söz alsan daha iyi olur.
1: Haklısın Elif. Cevabı bilince heyecandan unuttum.
2: Sen de haklısın. Sonrakinde unutmamaya çalış.
3: Peki Padişah Kadı Efendi'nin yanına neyle gitmişti?
2: Kıratıyla.
3: Tebrikler. Bir oldunuz.
0: Son sorunuz geliyor. Kadı Efendi, bir dava ne zaman biter demişti?
2: Haklı haklı, haksız haksız çıkınca.
3: Evet doğru. Üçünüz de 1 puan aldınız. Ve bugün oyunumuz berabere bitti.
0: Dikkat balonu maketimizi de minik dostumuza verelim Sema. O ilk kez biniyor ne de olsa.
3: Elbette baba. Hatta bu rozeti de ona takalım ki o da dikkat balonu ailemizin bir üyesi olsun.

0: Çok şükür. Bugünü de sorunsuzca geçirdik.
1: Biz az daha sorun çıkartıyorduk ama.
2: Evet. Neyse ki tatlıya bağlandı. Sen geç kalmasaydın hiç sorun yoktu aslında ama.
1: Asıl sen hemen fırlayıp gitmeseydin.
2: Acelemiz vardı.
1: Ne yapalım, benim de işim vardı.
0: Hoppala. Yine mi başlıyoruz çocuklar?
3: Ne anlattık biz balonda? İki tarafın da haklı olduğu durumlar olabilir. Bunu mesele haline getirmemek gerek.
2: Doğru, haklısınız. Özür dileriz.
1: Evet, özür dileriz.
0: Aferin size. Böyle akıllı davrandığınız için ben de size yarın çömlek yapmayı öğreteceğim.
1: Çömlek mi, o da ne?
3: Pişirilmiş topraktan yapılmış tabak.
2: Yaşasın en sevdiğim.
1: Lay lay lay.
2: Çömlek yapalım.
1: Hey hey hey.
2: Fırına atalım.

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu. Adı üstünde canım. Dikkat balonu. Ne yanlış ne doğru.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: kardeşim Şifa.
1: Gülse de daima.
0: Babam bir yıldız.

0: oldu ki?
1: Çubuklardan ev yapmıştım, yıktın.
2: He, o muydu? Ben de çubuk kafana geldi sandım, korktum.
1: Hayır ama evimi yıktın.
2: Bir şey olmaz, bir daha yaparsın.
1: Ne? İnsan en azından özür diler. Ha? Yardım eder, bir şeyler yapar.
3: Kim? Ben mi yardım edeceğim? Ben senin abinim.
1: Ne olmuş yani?
2: Ben senden büyüğüm. Senin bana yardım etmen lazım.
1: Hiç de bile. Böyle bir şey yok. Yani yardım ederim tabii ama sen de benim için bir şeyler yapabilirsin. Buna bir engel yok.
2: Hiç de bile.
4: Ne oluyor burada çocuklar?
2: Ha? Ah, kafam.
4: Anladık değil mi? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sürekli tavsiyesidir bu. Kadınlar, kız kardeşlerimiz bizlere Rabbimizin emanetidir. Hem Peygamberimiz kendisi bizzat ev işlerinde eşine yardım ediyor. Evi süpürüyor, koyunları sağıyor, biliyor musun Yera?
2: Ya ama ben de annede sağarken anneme yardım ediyorum.
4: Aferin sana. İşte böyle.
1: Hadi özür dile artık.
5: Biraz zaman ver bakalım Şifa. Yera bunu kendisi anlayacaktır.

0: gelsin anne.
1: Sağ ol kızım.
0: Abimi göremedim. Akşam çok üzgün görünüyordu. Sence endişelenmeli miyim?
1: Ani de otlatmaya yakındaki kayalıklara gitti. Öğleden sonra gelir canım kızım. Endişelenme.
0: Ben bir bakıp gelsem anne.
1: Tamam. Lemmy'yi de al yanına, olur mu?
0: Lemmy mi? Tamam. Kolay gelsin anne.
1: Sağ ol kızım. Dikkatli olun, olur mu?
0: Hadi Lemmy, geride kalma. Çok uzaklaşma Lemmy, seni kaybedeceğim.
2: Nerede bu otlar acaba?
3: Sen de yardım eder misin Anit? Şu kopmadan bükülebilen otlardan arıyorum. Aa! Bu ne yahu? He? He? O sen miydin Lemmy? Çabuk kafama düştü Lemmy. Bu ikinci oldu. Biraz dikkatli ol.
2: Hehe.

yanımda yatmana sevindim Lemi. Hiç değilse nereye attığını görürsün. Kafam. Ha? Yeter Lemi. Bırak şu sopa fırlatma işini artık.

0: var? Ha? İşte buldum sizi.
1: Ha? İfa.
0: Ne oldu Lemi? Oradalar mı? Nereden biliyorsun? Teşekkürler Lemi.
2: Dur Anit, bunu yemeye çalışma. Zorla yaptım zaten. Kifa'ya hala kızgınım Anit. Ama babamın dedikleri de hiç aklımdan çıkmıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ev işlerine hep yardım ediyormuş. Çok nazik davranıyormuş insanlara, çok. Bak şimdi, kardeşimin gönlünü almalıyım. Bunu onun için yaptım. Ama ben veremem. Sen vereceksin, tamam mı?

Dilekçe yapmadı anlıyorum ama her seferinde kafama vurmaya başardı. Boş boş oynayacağına bir işin ucundan tutsaydı ya. Bebeği hazırlarken otları bulmak zor oldu. Yardım ederdi. Neyse hallettim zaten. Neden bu kadar sesli? Ne yaptın sen Anit? Olamaz.

0: Olmadığın it beceremedim işte. Açıklamaya çalışma. Resmen hediyemi yedin. Zaten kalanını da Lemi götürdü. Ah peygamberim. Seni görseydim her şey daha kolay olacaktı. Neyse gidelim anne. Akşam olacak.
1: İffa! İffa!

0: Çürük tahta çivi tutmaz.
1: O duvar bagunun gücüne dayanamadı. Bizim Google'lara yine iş çıktı. Evet, biraz çalışmak eğlenceli olabilir. Durun bakalım çocuklar, düşünmeden başlanmaz. Önce iyice hesap yapmak lazım. Hagu yıldırım gibi hızlı. O buz küpleri duvar için mi? Emin misiniz? Bence bu hiç Bagu'nun anlattığı gibi değil.

Evet evet, en düzgün buz küplerini seçmek en iyisi. Hagu, bu gerçekten bir duvar mı?

Duvar olamaz. İşte bu tam bir duvar. Aman dikkat! Çok şükür bitti. Tamam tamam, seninki de bitti Hagu. Şimdi gösteri zamanı. Bu taraf harika görünüyor. Ama burada işler biraz ters gitmiş sanki. Hagu tüyleri hiç sevmez. Hep hapşırır. Yo, hayır, duvar yıkıldı. Hagu'ya öğretmek yine Çogu'ya düştü. Evet, doğru malzemeyi seçmek çok önemli. İşte böyle düzgün buz küplerini kullanmalıyız. Hagu hemen anlar. Şunlara bir bakın. Ne kadar güzel anlaşıyorlar. Hagu beğendi. Gerçekten çok güzel oldu. Tebrikler. Ama bakalım gerçekten sağlam mı? Çogu'nun aklında bir şey var. Çogu Hagu'dan bir tüy kopardı. Ve işte Hagu'nun meşhur hapşırığı. Vay be Hagu, ne hapşırıkmış böyle. Yer yerinden oynuyor. Harika. Sarsıntı var ama duvar sapasağlam duruyor. Arkadaşlar, bir şeyi başarmak istiyorsak sağlam ve doğru temellerle başlamalıyız. Yoksa ne yaparsak yapalım işler yolunda gitmez. Ne demiş atalarımız? Çürük tahta çivi tutmaz.

0: Merhaba arkadaşlar. Burası da bizim evimizin bahçesi. Burada böyle bir masa var. Bu Düt Düt. Kamyonetimiz aynı zamanda sahnemiz. Üstelik bir de şarkısı var. Dört çekersin, çok şekersin Düt Düt. Burası oyun alanımız. Kardeşim Sefa top oynuyor. Bu da Boncuk. Ah, bu tarafa gelmiş. Boncuk bu tarafa gelmiş. Boncuk bir sabit dursana, seni videoya alayım. Aa, ablamla Boncuk habercilik oynuyor sanırım. Dur gideyim de ben de onlara katılayım. Evet evet, yeni dizi teklifleri geliyor. Ama biz yoğun bir tiyatro sezonu içindeyiz. Dizilere o yüzden pek sıcak bakamıyorum.
1: Sefa ne yapıyorsun?
0: Röportaj yapıyorum.
1: Neden?
0: Oyununuza katılmak için.
1: Ne oyunu?
0: Siz Boncuk'la habercilik oynamıyor muydunuz?
1: Yok. Arkadaşlarımla görüntülü konuşma yapıyoruz. Onlara evimizi gösteriyordum.
0: Ay, ne? O telefonun diğer ucunda arkadaşların mı var?
1: Evet.
0: Ben şimdi bütün o şapşık halleri yaparken...
1: Evet.
0: Hayır.
1: Sefa niye durdun kaldın öyle?
0: Bekliyorum abla.
1: Neyi?
0: O kadar utandım ki. Utancımın geçmesini bekliyorum. Neden söylemedin bana arkadaşlarınla konuştuğunu?
1: Fırsat vermedin ki. Neyse, utanacak bir şey yok. Çok sevimliydin zaten. Hadi şu boncuğu bir tut da onu da göstereyim arkadaşlarıma.

0: Boncuk. Merve, Sefa. İyi misin Merve? Ne oluyor Sefa? Bu ne böyle Boncuk?
1: Şey Garip abi, sanırım Boncuk kameraları pek sevmiyor.

0: yine kaçtı.
1: Ben çekemedim. Sen çekebildin mi Sefa?
2: Ben de sadece şaşkın şaşkın bakan garip abi var. Nasıl bu kadar hızlı kaçıyor?
3: Arkadaşlar, siz neden boncuğu videoya almak istiyorsunuz?
1: Arkadaşlarımla görüntülü konuşurken onları göstermek istedim. Olmadı, bari video atayım dedim.
2: Geçtik oraları abla. Arkadaşlar falan hikaye artık. Boncuk inatlaştıkça benim de inadım tuttu. O video çekilecek.
3: Peki o halde. Boncuk, gel bak burada ne var.

0: Şuna bakın, poz veriyor.
1: Ama bu nasıl oldu?
2: Ayna verip iyi göründüğünden emin olmasını sağladı. O da artık poz veriyor.
0: Hay Allah, şuna bakın hele. Hadi madem poz veriyor, çekelim o halde. Evet arkadaşlar, görüntülü konuşurken gösterememiştim. Ama şimdi videosunu atacağım size. İşte karşınızda Boncuk.
1: Ama yine kaçtı.
2: Rüzgar çıktı ya. Tüyleri falan uçuştu. Yeniden aynaya bakıp hazırlanması gerekecek.
1: Ben şimdi onu yakalarım.

0: katlaşmanın sonu bu işte. Kendi ellerimle yakalandım.
1: Bunun da tarihi geçmiş.
0: Bu da gitmiş.
1: Ah Sefa, bu kadar şekeri biriktirmek de nereden çıktı?
0: Şey, yemeğe kıyamadım. Buraya ayırdım böyle.
2: Aferin sana kardeşim. Yemeğe kıyamamışsın, hepsi israf olmuş.
0: Tüh, keşke yeseydim. Hepsi boşa gitti.

0: meydanımızda tiyatro oyunu sergileyecektir. Herkes davetlidir.
1: Efendim, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlere minik istifçi sincap oyununu oynayacağız.
2: Dur usta, bize bırak usta. Biz anladık onu usta. Hadi Merve.
3: Tamam Garip abi.
1: Kimsecikler yok. Şunu da şubaya saklayayım.
3: Arkadaşlar, arkadaşlar. Hadi biraz dolaşalım da yiyecek bir şeyler bulalım.
4: Evet, çok açız. Yılın bu mevsiminde yiyecek bir şey bulmak çok zor oluyor.
3: Ah, çok acıktım. Keşke bir parça palamutumuz olsa.
4: Ah, keşke.
3: Sanki şu taraflardan bir palamut kokusu geliyor.
2: Ben de aldım gibi sanki.
1: Amma da yaptınız arkadaşlar. Bu mevsimde burada palamudun ne işi var? Hadi şu tayaflara gidip bakalım.

0: Of be! Oylardır elime geçen tüm pamuklığı buraya gömdüm, sakladım. Arkadaşlarım yiyecek şeyler ararken benim bir sürü pamuklum var. Çok açım. Birazını çıkarıp yesem mi? Yok yok. Biraz daha dursunlar. Amanın! Pamuklum tohuma dönüşmüş. Fidan çıktı buradan. Aa, eyvah! Bu da fidana dönüştü. İstifçilik yaptım. Yemedim, paylaşmadım. Tüm pamuklarım tohum oldu. Fidana dönüyor. Ben şimdi ne yapacağım?
1: Minik simcap, bak tam 3 tane palamut bulduk. Hadi gel de kardeş payı yapıp yiyelim.
2: Ama bunlar palamut fidanı.
1: Evet, her yer palamut fidanı dolmuş.
2: Ama bu nasıl oldu?
0: Benim yüzümden. Bulduğum bütün palamutları buraya gömdüm. Yemedim, paylaşmadım, sakladım.
1: Biz onca açlık çekerken sen palamut mu saklıyordun?
0: Sorma, yemeğe kıyamadığım için hepsi heba oldu gitti.
2: Eh be minik sincap, istifçilik yüzünden ne ihtiyacın olabilirdin, ne ihtiyaç sahipleriyle bölüştün.
1: Gömdün, istifledin, sakladın. Ne sana yar oldu, ne de başkasına.
0: Sormayın arkadaşlar, ben de dersimi aldım. Bundan böyle yiyebildiğim kadarını yiyeceğim. İhtiyacım kadarını ayıracağım. Fazlasını da herkesle paylaşacağım.
2: Madem ki dersini aldın, gel elimizdeki 3 palamudu bölüşelim. Minik istifçi sincap palamutları sakındı, sakladı, istifledi.
1: Kimseciklerle paylaşmadı.
0: Veren de Allah, alan da Allah. Minik sincap istifledi ama nasip olan paylaşmak oldu.
2: Şimdi ormanın o kısmında seneye her yer palamut dolacak.
1: Paylaşmayıp sakınan elindekinden oldu. Ancak pay edilmesini bekleyenler için bolluk bereket doldu.

0: 2 3
1: Hadi, seni mi bekleyeceğim bütün gün burada?
0: Tamam, tamam, atıyorum.
1: Ha? Ah.
0: 1 2 3
1: ha, hadi ama ya, çabuk olsana.
0: Ama sen beni hep acele ettiriyorsun ya.
1: Çünkü yavaşsın.
0: Ben yavaş değilim. Sen acelecisin.
1: Tabii, tabii.
0: 1 2 3
1: Oo, çok uzağa gitti.
0: Ben kazandım. Ha? Yaşasın.
1: Ha? Of ya.
0: Ya, gördün mü? Seni dinleseydim atamazdım.
1: Temel amcam nerede kaldı ya? Hani balığa çıkacaktık?
0: Gelir birazdan. Ha?
1: Ama saatlerdir bekliyoruz.
0: Saatlerdir mi? Sadece ikişer kez taş attık Eymen. Ne saati?
1: Tamam işte, taşı atman saatler sürmüş.
0: Hayır Eymen, saatler falan sürmedi.
1: Böyle olmayacak. Ben gidip bir bakacağım.
0: Hey!

0: nelerdir? Nerede kaldın? Balığa gidecektik hani.
1: Eymen. Ha? Önce neler olduğunu bir öğrenelim.
2: Kusura bakmayın çocuklar. Evden çıkarken musluğun su kaçırdığını fark ettim. Eğer tamir etmeden gelseydim evi su basardı.
0: Bilmiyorduk Temel amca.
2: Önemli değil Asya. Hallettim elhamdülillah. Ayrıca siz gideli saatler olmadı Eymen'cim. Ha? Hatta bir saat bile olmadı.
0: Bana çok uzun geldi de.
2: Biraz acelecisin sanırım Eymen. Aceleyle yapılan işlerde ya yanlışlar olur ya da eksikler.
0: Aceleci olduğumu bana Asya da söyledi. Sanırım biraz öyleyim.
2: Üzülme. Bazen hepimiz acele ederiz. Şimdi benim evi temizlemem lazım.
1: Temel amca, evi temizlemede yardım edelim sana. Ne dersin?
2: Oo, işte buna hayır diyemem.
0: Hadi ben hemen bez getireyim.
1: Ben de kova.
2: Hay Allah razı olsun sizden.
0: Ha, yaşasın.

0: Aferin Asya. Çek bakalım oltanı.
1: Hadi Asya ya. Çabuk olsana. Saatlerdir oltayı çekmeni bekliyoruz. Ha? Şaka şaka.

0: temizlik.
1: Böyle işte çocuklar. Sonra dedim ki patrona, sen mi büyüksün, ben mi?
0: O ne dedi peki?
1: Ben büyüğüm dedi.
2: Başka ne dedi?
1: Sen kimsin ki dedi.
0: Başka?
1: Başka bir şey demedi.
0: Ne yaptı?
1: Kovdu beni.
0: O kadar ters konuşmuşsun patrona dayı.
1: Yok ya, aslında ters ters konuştuğum için kovmadı.
2: Niye kovdu peki?
1: Neymiş efendim? Şirketi batırmışım. Kovdu beni işte. Yahu bir insan şirketi batırdı diye kovulur mu? Saçma tabii.
0: Üzülme dayıcığım.
1: Üzülmüyorum ki. Zaten istifa edecektim.
0: Niye ağlıyorsun o zaman?
1: Ağlamıyorum ki. Bu göz yaşırdığının nesi? Saçma. Aman anneciğim, bu soğan da nereden çıktı?
3: Menemen yapacağım oğlum.
1: Olmaz. Menemen soğansız olur bir kere.
3: Hayır, soğanlı olur.
1: Soğansız.
3: Soğanlı.
1: Sarımsak da yemem ben. Gerek yok. Tabii.
3: Onu yemem, bunu yemem. Ne yiyeceksin o zaman?
1: Kusura bakma anneciğim. Karşında dünyanın en büyük aşçısı duruyor. Ben Fransa'dayken yaptığım menemen dünya birincisi seçilmişti. Tabii.
4: Fransa'dayken mi?
1: Tamam ya. İstanbul'daki bir Fransız restoranında aşçıyken. Ha Fransa, ha Fransız restoranı. Ne fark eder babacığım? İkisi de Fransız işte.
4: Aşçıyken mi?
1: Yani aşçı yamağı demek istedim.
4: Aşçı yamağı mı?
1: Tamam babacığım ya. Bulaşıkçıken. Oldu mu şimdi?
4: Olmadı. Dünya birincisi mi?
1: Evet.
4: Kim dünya birincisi seçti?
1: Mutfaktaki arkadaşlar.
0: Tabii.
4: Al işte.
1: Şimdi size dünyanın en güzel menemenini yapayım da görün bakalım.
3: Zeki.
1: Ne oldu anneciğim?
3: Bir şey unutmadın mı?
1: Domates, biber, yumurta. Eksik bir şey yok bence.
0: Domatesi yıkamadın dayı.
5: Biberi de yıkamadın.
3: Aferin benim aslan torunlarım var.
1: Bilerek yıkamadım bir kere. Yıkarsan vitamini kaçar. Hiçbir şey yıkamayacaksın ki doğal olsun. Hatta tencereleri bile yıkamayacaksın. Önceki yemeğin lezzeti geçsin. Tabii.
5: Senin yaptığın yemekten ben bile uzak dururum dayıcığım.
2: Ellerini de yıkamadın.
1: Yani o kadar da kirli değil canım. Azıcık kirden bir şey olmaz. Tabii. Bakın. Ay, sakin ol kuçu kuçu. Havlamaya gerek yok.
6: Sağlıklı olmak için hem yediğimiz yiyecekleri temizlemeliyiz, hem de ellerimizi sabunla yıkamalıyız.
1: Sabun mu? Uzun iş. Benim o kadar vaktim yok.

0: Şöyle bir suya tutsak olmaz mı?
1: Olmaz tabii.
0: Of, sağa sola çevirsek?
1: Olmaz.
0: Hı. Niye olmaz? Sabun nasıl temizliyor ki?
1: Sabun elimizdeki kirleri çözer. Böylece elimizden kolayca uzaklaşmalarını sağlar. Hı. Gelin bakalım size sabunun nasıl temizlediğini göstereyim. Bu elimizi yıkadığımız su olsun. Bunlar da elimizdeki kirler olsun. Bu da sıvı sabun. Şimdi bakın sabun kirleri nasıl kaçıracak. Bakın, gördünüz mü?
2: Vay canına!
3: Çok havalı.
1: Harikasın anneciğim.
3: Ama öyle suya tutup çekmek yok. Doğru düzgün yıkamak lazım.
0: Nasıl oluyormuş o?
1: Hadi çocuklar, gösterin bakalım dayınıza.
2: Ellerimizi suyla ıslatırız.
3: Sabunu iyice köpürtürüz.
1: Parmak aralarımızı ve ellerimizin üstlerini yıkarız.
2: Tırnaklarımızı bu şekilde yıkarız.
3: Bileklerimizi de diğer elimizin içiyle yıkarız.
1: En az 20 saniye yıkadıktan sonra elimizi durularız.
2: En sonunda elimizi kavularız.
4: Aferin çocuklar. Harika açıkladınız.
0: Aman uzun iş. Ben yine bildiğim gibi yapacağım menemenki.
2: Menemenki mi? O da ne?
0: Zeki'nin icadı olan menemenin adı. Tabii. Menemenin başını Zeki'nin sonunu birleştirdim. Menemenki oldu. Çok zekice.
1: 40 yıl düşünsek aklımıza gelmezdi dayıcığım.
0: Tabii. Zekiyim ben, zeki. Neyse. İzleyin de öğrenin. Domatesleri büyük keseceksiniz ki tadı gitmesin. Ve tabii ki yıkamadan.
1: Ne?
0: Biberleri iki parçaya bölüyoruz. Böylesi daha lezzetli.
3: Nasıl?
0: Yağımız kızana kadar bekliyoruz. Malzemeyi atıyoruz. Birazcık tuz ve biber. Atmadığımız ne kaldı? Toprak! Lezzet verin!
3: Yok artık. Toprak mı?
0: Şaka. Ve tarifimizin son sırrı. Yumurtaların kabuklarını israf etmiyoruz. Kalsiyum deposu bunlar. Niye benden bu kadar uzakta oturuyorsunuz çocuklar?
1: Senden uzak, sağlığa yakın olmak istiyoruz dayıcığım.
0: Bu söylediklerine pişman olacaksın küçük hanım. Bu enfes yemeği yiyeceğim. Sağlığıma da hiçbir şey olmayacak tabii. Nobel yemek ödülü de verirler mi acaba ya?
3: Abla kurtar beni. Ödülü verebilirler dayı.
0: Aman ne komik.
5: Of anam.
1: Ne oldu dayıcığım?
5: Yumurta kabuğunu biraz fazla atmışım da bir dahaki sefere hatırlatın, azaltalım.
0: Enfes.
5: Çok lezzetli. Ay.

0: Anam!
1: Ne oldu? Baskına mı uğradık? Düşmanlar nerede? Uzaylılar mı yoksa?
0: Yanıyorum! Ay! Karnım ağrıyor. Çok belayım. Abla! Kurtar beni abla!
2: Ve beklenen an geldi.
0: Ablacığım, kurtar beni. Ablacığım.
2: Ah sikir.
0: İlaçlardan abla. Abla yardım et.
3: Zekicim, maalesef doktor tavsiyesi olmadan ilaç kullanamayız.
0: Ben ne olacağım şimdi?
4: Neyse ki Rabbimiz doğal ilaçlar yaratmış. Onları kullanabiliriz.
0: Neymiş onlar?
3: Bir sürü var ama şu anda yanımızda sadece iki tanesi var.
0: Hani nerede?
3: İşte burada, soğan ve sarımsak.
1: Hani şu gerek yok dediğin yiyecekler.
0: Ay.
3: Al bakalım.
0: Hayır, bunlar dünyanın en gerekli yiyecekleri. Ay.
4: Bu sana iyi bir ders oldu Zeki. Allah'ın yarattığı hiçbir şey boş ve gereksiz değildir. Hepsinde bizim bildiğimiz ya da bilmediğimiz yüzlerce fayda vardır.
0: Aman. Ay, domatesi yıkamadım. Biberleri yıkamadım. Ellerimi de yıkamadım. Yandım, yandım. Ah, yandım. Elleri güzel yıkayın. Temizlikten hiç kaçmayın. Sağlıklı bir yaşam için. Ay, yemekleri ayırmayın. Allah yaratmıştır tüm varlıkları. Boş yere yaratmaz yarattıklarını. Ay. Tabii.

0: Mikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
2: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
3: Sevimli sabahlar.
2: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile... Hepinize

0: 미! 미! 미! 미! 미! 도레 도 미! 레! 도레 도 미! 레! 응! 올미어! 올미어! 미! 미! 도레 도 미! 레!
1: 다인 아프였어?
0: 돌아왔어. 왔어. 네. 예니 비 뮤지컬리티 이자드 디오름.
1: 텐제레라네.
2: Sadece tencere değil, kapaklar da var.
0: Bunlar tencere değil, davul. Hı? Kapaklar da zil. Tabii. Bakın ne güzel çalınıyor. Mi mi mi do re do mi re. Do re do mi re.
1: Of dayı, dur lütfen. Hı? Zaten uykumuz kaçtı.
0: Kim kaçırdı benim yeğenlerimin uykusuna? Çabuk söyleyin bana. Bunun hesabını sorarım ben.
1: Gece vakti gürültü yapan biri.
0: Kim acaba? Ben hiç ses duymadım.
2: Tencereleri davul zanneden bir mucit.
0: Ne? Ben mi? Bu gürültü değil ki bir kere. Müzik, müzik. Müzik ruhun gıdasıdır. Tabii. Mi, mi. Mi, mi, do, re, do, mi, re.
1: Dayıcığım, bu müzik gıda zehirlenmesine yol açabilir.
0: Merak etmeyin. Uyku sorununuzu da çözeceğim ben.
1: Nasıl?
2: Hiçbir şey yapmasan çözülür aslında.
0: Ben müziğimle istersem sizi güldürürüm, istersem ağlatırım, istersem de uyuturum. Tabii.
1: Nasıl olacakmış o?
0: Bütün mesele müziğin ritminde, seslerin ahenginde, notaların gücünde. Tabii. Kanepeye oturun.

0: Ha, bu da mı olmadı?
1: Ben kesin çözümü söylemiştim ama.
0: Demek ki sorun başka. Merak etmeyin, ben bu sorunu çözerim. Zekiyim ben, zeki.
2: Bu sorunu gece ses yapmayarak çözsek olmaz mı?
0: Olmaz.
2: Ama neden?
0: O zaman insanlık yeni icadımla tanışlanmaz.
1: Biliyordum yeni bir icat gelecek. Yandık.
0: Yandık değil, mışıl mışıl uyuduk diyeceksin. Size üzerinde rahatça uyuyabileceğiniz bir icat yapacağım.
2: Yatak mı yani?
1: Dayı, yataklarımız zaten var.
2: Sadece sessiz bir ortamımız yok.
0: Hayır çocuklar, hayır. Bu sıradan bir yatak değil, sallanan bir yatak yapacağım. Böylece hemen uykuya dalacaksınız. Tabii.
1: E bu da beşik.
2: Ben büyüdüm artık. Beşik istemem.
0: Korkmayın, korkmayın. Bu yetişkinlere göre bir icat. Hem sadece bebekler mi sallanarak uyur canım? Aa.
2: Evet.
0: Hayır Yavuzcum, otobüste, vapurda, arabada, trende niye uykumuz gelir?
2: Niye?
0: Çünkü bunların hepsi sallanır da ondan. Bizim de uykumuz gelir. Benim icadım da sallanacak.
3: Mışıl mışıl uyuyacaksınız. İkna oldunuz mu?
1: Aslında
2: bilemedik dayıcım.
1: Ne desek boş.
2: Bana hiç bakmayın, ben küçüğüm.
0: Tamam, bir de şunu dinleyin. Gece karnınız acıkınca ne yapacaksınız?
2: Mutfağa gideriz.
0: Ama yürürken de uykunuz kaçar.
2: Yok, ben yine dönüp uyuyorum. Uykum kaçmıyor.
0: Kaçar kaçar. Peki susayınca ne yapıyorsunuz?
1: Yine mutfağa gidip su içiyoruz.
0: Mutfağa git gel, git gel. Ne oluyor? Uykunuz kaçıyor.
1: Kaçmıyor ama neyse hadi.
0: İşte benim icadım araba gibi olacak. Uykunuz gelince yatağınızla istediğiniz yere gideceksiniz. Uykunuz da kaçmayacak. Tabii.
2: Dayıcığım, bu icattan vazgeçme ihtimalin var mı?
0: Tabii ki yok. Bir zeki asla pes etmez. Tabii.
1: O zaman hemen yapalım da gidip uyuyalım. Gözümü açamıyorum ben uykusuzluktan.

0: Gelin bakalım. Yatak.
1: Ben yatağımı vermem.
2: Ben de.
1: Ben de.
0: Aman vermezseniz vermeyin. Yatağı da kendim yaparım. Bana bir sürü demir getirin o zaman. Taş. Yay. Bir sürü yay. Güzel oldu. Yaylanma tamamdır. Şimdi yatağa araba özelliği ekleyelim. Getir getir. Tekerlek. Harika oldu. Süper oldu. Bu başka bir şey oldu. Böylesi dünyada görülmedi. Bu var ya bu.
1: Dayıcığım.
0: Evet. Kim önce uyumak ister koca beşikte? İsmi de güzel oldu.
1: Şey dayıcığım, bu şeref sana ait. İlk deneyen sen olmalısın.
0: Uykum da yok değil mi? Neyse, önce ben uyuyorum, sonra da siz uyuyun. Sabah görüşürüz, hadi iyi geceler. Diyelim ki canım su istedi. Suyumu alıyorum, ne yapıyorum? İçiyorum. Yatak odama geri dönüyorum. Bu kadar.
2: Vay dayı, bu harika bir şey.
1: Yaşasın aslan dayım.
3: Ben hala mutfağa yürüme taraftarıyım ama neyse.
0: Sana da hiçbir şey beğendiremiyoruz küçük adam. Şimdi de uyku modunu deneyelim. Oo, harika bir şey bu. Masaj koltuğu yerine de kullanılır ha.
1: Dayım bu sefer başardı galiba.
0: Bu sefer mi? Aşk olsun Yavuz ya. Buna cevap verirdi baba. Şimdi çok uyku var. Hele bir sabah olsun.
2: Eyvah, bu sefer de horlayarak uyutmayacak bizi.
3: Yan çevir yan. Rüya değil dayı, yatağı durdur yatağı. Dayı.
0: Çocuklar.
3: Dayıcığım, artık hiç ses çıkarmayarak yeğenlerinin uyumasına izin verdiğin icada geçebilir miyiz?
0: Tamam canım. Gidin yatın. Size de iyilik yaramıyor. Ne güzel bir Luna Park aracı yaptım burada. Çarpışan yatak. Bunu Luna Park'lara satsam, oradan gelen parayla da bir icat fabrikası kursam, ondan sonra da neyse ya. Tamam.

0: Oo, elhamdülillah, buz gibiymiş.
1: Köye girdik gireli bu gördüğümüz 5. çeşme. Maşallah, ne kadar sulak bir yer.
0: Baba, zemzeme bak.
1: Yine keşif peşinde.
0: Suda bir sürü yavru balık var.
1: Onlar kurbağa yavrusu oğlum.
0: Ama balık gibiler.
1: Onlara iribaş denir. Biraz daha büyüdüklerinde ayakları çıkmaya başlayacak.
0: Çok ilginç.
1: Hay Allah.
0: Zemzem. Sanırım bunlar kurbağa polisler baba. Siren gibi ötüyorlar.
1: Zemzem, çabuk gel.
0: Canım.
1: Ne oldu?
0: Öndeki araba çok yavaş gidiyor baba.
1: Acelemiz mi var?
0: Bir an önce Medine'yi görmek istiyorum.
1: Az kaldı oğlum, çok az kaldı. Aman ya Rabbim.
0: Eyvah! Tekerin çıktığından şoförün haberi olmadı galiba.
1: Hemşerim, teker çıktı. Aracı durdur.
0: Duymuyor baba. Olamaz.
1: Geçmiş olsun. İyi misin amca?
2: Ah, iyiyim, sağ olun. Römorkun tekeri çıkmış ha. Hiç fark etmedim.
0: Babam hemşerim, hemşerim diye bağırdı. Sesini duyuramadı amca.
2: Bu cimcimelerin sesinden bir şey duyulmuyor ki. Bu arada tanışamadık. Ben Şerif. Bu tatlı çocuklar da benim torunlarım. Zübeyir ve Hümeyra.
1: Çok memnun oldum Şerif amca. Ben Abdullah. Oğlum Murat ve kuşumuz Zemzem.
2: Ben de memnun oldum.
3: Suların hepsi dökülmüş dede.
4: Hacılar susuz mu kalacak şimdi?
1: Suları hacılara mı götürüyordunuz?
2: Evet, bizim köyün suyu çoktur. Bizden sonra Medine'ye kadar da başka su kaynağı yok. Suları bidonlara doldurup yolda susuyan hacılara dağıtıyoruz.
0: Bu çok düşünceli bir hareket. Biz de babamla birlikte hacca gidiyoruz. Yolda suya çok ihtiyacımız oluyor.
2: Ah ne güzel. Keşke size de ikram edebilseydim. Nasip.
1: Üzülme Şerif amca. Biz köye uğrayıp suyunuzu içtik.
2: Oo, iyi yapmışsınız. Afiyet olsun. Bir an önce römorku tamir etsem iyi olacak. Sonra köye gidip tekrar su doldururum.
1: Ben de yardım edeyim Şerif amca.
2: Sağ olun. Sizi yolunuzdan alıkoymayayım.
1: Olur mu öyle şey? Yolda kalana yardım etmek peygamberimizin sünneti değil mi?
2: Çok doğru. Madem öyle, aracın bagajında tamir aletleri olacaktı.
4: Bu suları kurtarmalıyız. Yoksa acılar susuz kalacak.
3: Ne yapacağız?
4: Bir fikrim var. Gel benimle.
2: Zübeyir, Hümeyra, fazla uzaklaşmayın.
5: Tamam dede.
0: Ben onlarla ilgilenirim.

0: Aferin sana be Murat.
1: Bu bidonda hiç su kalmamış Sübeyir. Bunun içine de sen düşmüşsün Ümeyra. Dürbün gibi olmuş.
2: Aa, aklıma bir oyun geldi. Sübeyir sen denizciymişsin, ben de kaptanmışım. Bu sularda denizimizmiş. Murat abi sen de başka geminin kaptanıymışsın, tamam mı?
3: Tamam. Peki Zemzem?
1: Zemzem de haberci kuş olsun.
2: Olur, hadi başlayalım. Denizciler, denizciler! Az önceki fırtınadan kurtulduk. Fakat dalgalar yeniden üzerimize doğru geliyor. Gemideki bütün fazlalıklardan kurtulun.
1: Emredersin kaptan.
2: Bu fazla yiyecek kutusuymuş. Onları balıklara atıyormuşuz. Atın hepsini. Balıklar, fırtına gelmeden yiyecekleri götürün.
3: Yalnız çocuklar, üstünüz kirlenecek. Dikkat edin.
2: Aa, bir gemi daha. Komşu kaptan korkma. Bu dalgalar bizi yenemez. Yakala. Sana deniz simiti gönderiyorum.
3: Hı, olamaz. En sevdiğim tişörtüm.
1: Kaptan sen de giymelisin.
3: Asıl sen giy Tayfa.
1: Seninki patlamış. Yenisini al.
3: Al sana.
1: Bu da sana.
2: Atamadı ki.
4: Şerif amca, hacılara su dağıtma işi nereden aklına geldi?
5: Bu yüzyıllardır yapılan bir hizmet Abdullah. Hacılara yemek vermek ve su dağıtmakla görevli birçok kişi ve kuruluş vardır. Ben de onlardan biriyim.
4: Demek çok eski bir görev. Yeni öğrendim.
5: Ama bugün su yetiştiremeyeceğiz gibi görünüyor. Köye gidip tekrar su doldursak da geç kalırız.
4: Su dağıttığınız yer buraya uzak mı?
5: Yakın sayılır. Neden sordun?
4: Belki su çıkarmayı deneyebiliriz. Ne dersin?
5: Harika olur. Hemen çocukları çağırayım da gidelim.
4: Zemzem bir şeyler anlatmaya çalışıyor bize.
5: Ben anladım.
4: Eyvah! Çamur banyosu yapmışlar. Murat'a da bak sen. Güya çocuklara göz kulak olacaktı.
5: O da çocuk işte. Zübeyir, Hümeyra hemen buraya gelin bakalım.
6: Emredersin dede.
5: Yumurcaklar sizi.
2: Elindeki ne amca?
4: Bu gördüğünüz şey el yapımı bir sondaj aleti.
1: Burada su olduğunu mu düşünüyorsun?
4: Evet, Şerif amcaların köyü çok sulak bir yer. Su dağıtılan bölgede köye uzak değil. Yani buradan su çıkabilir diye tahmin ediyorum.
5: Suyu bulursak su taşıma işine de gerek kalmaz.
4: Kesinlikle. Bir de çeşme yaparız. Gelen yolcular buradan su içebilirler.
3: Çok heyecanlandım. Nasıl yapacağız peki?
4: Şöyle. Şerif amca ve ben bu aleti çevireceğiz. Siz de bize tezahürat yapıp moral verirsiniz.
3: Hadi baba, hadi Şerif amca.
2: Size güveniyoruz.
1: Daha hızlı.
5: Taraftarlarımıza mahcup olamayız Abdullah. Ha gayret.
4: Bu tezahüratlarla neredeyse bize deniz bulduracaklar.
6: Aa, su çıktı. Yaşasın.
5: Çok şükür ya Rabbim.
1: Buz gibi soğuk.
5: Allah sizden razı olsun Abdullah oğlum. Hacılar bugün de susuz kalmayacak.
4: Hepimizden inşallah.
5: Buyurun, çeşmemizden içen ilk haç yolcuları siz olun.
0: Elhamdülillah.
1: Murat abi yine gel.
3: İnşallah Hümeyra'cığım. Biz dedemle buraya kocaman bir çeşme yapacakmışız.
1: Üzerine hepimizin ismini yazarız değil mi dede?

0: Oğlum, bu tepeyi aşınca Medine'ye ulaşacağız inşallah.
1: Kalbim heyecandan pıt pıt atıyor.
0: Benim de öyle.
1: Zemzem de çok heyecanlı. Baba, kurbağa sesini sen de duydun mu?
0: Anlaşılan köydeki kızgın kurbağalar seni epey korkutmuş. Hala kulaklarında onların sesi çınlıyor.
1: Baba, gerçekten bir yerden Burak sesi geliyor.
0: Allah Allah, bir bakalım. Evet, kurbağa sesi bu.
1: Benim kulaklarım iyidir.
0: Kaçak yolcular, hadi çıkın bakalım, neredesiniz?
1: Belki onlar da Medine'ye gelmek istemişlerdir.
0: Öyleyse sayın yolcularımız Medine'ye geldik sayılır. Çıkabilirsiniz.
1: Aa! Bir tane daha mı?
0: Çok sevimliler.
1: Ama Zemzem'i korkutuyorlar. Oh! Neyse ki gittiler Zemzem. Kabe'ye kadar bizimle gelselerdi ne olurdu halimiz?
0: Keşke gitmeselerdi. Vrak ve cik sesleriyle tavaf etmek neşeli olabilirdi.
1: Bize sadece cik cik sesi yeter babacığım.

0: İşte bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.

0: 2 demet maydanoz, 2 demet nane, 1 demet dereotu.
1: Hayırlı sabahlar abi.
0: Hayırlı sabahlar Cemre. 2 demet maydanoz, 2 demet nane, 1 demet dereotu.
1: Şarkı mı söylüyorsun?
0: Hayır Cemre. Annem bahçeden yeşillik istedi. Sarma yapacakmış.
1: Aa! Kırmızılık istemedi mi peki? Ha,
0: kırmızılık mı?
1: Evet. Domates, kırmızı biber, kırmızı soğan, kırmızı...
0: Ah Cemre, beni lafa tuttun, unuttum annemin istediklerini.
1: 2 demet maydanoz, 2 demet nane, 1 demet dereotu.
0: Vay, ne güçlü hafızam var.
1: Senin söylediğin hiçbir şeyi unutmam.
0: Ya sen ne tatlısın canımın içi.
1: Ve de topraklıyım.
0: Neyse ki çamurlu değilsin. Ne yapıyorsun böyle?
1: Sürpriz.
0: 1 demet maydanoz, 2 demet nane.
1: 2 demet maydanoz abi. Biraz da buradan toprak alalım.
0: Çok güzel oldu.
1: Ne dersin yavrucuğum? Kale mi yapalım, saray mı? Ben de öyle düşünmüştüm. Yaşasın! Duvarımızın ilk parçası hazır. Yo, neden çatlayıp patlıyorsun duvar? Aa, suyunu az koymuşuz yavrucuğum. Bir dahaki sefere çatlamayacak. Ya, bu da mama gibi oldu. Toprakçım, ben senden bunu mu istedim?
0: Cemre, ne oldu kardeşim?
1: Kale yapacaktım ama olmadı abi. Çok üzgünüm.
0: Dur, üzülme. Öyle topraktan kale yapamazsın. Bekle, şu yeşillikleri anneme verip geleyim. O söylediğin deniz kumundan yapılır kardeşim.
1: Deniz kumu mu? Ama bizim deniz kumumuz yok ki. Bahçe toprağımız var sadece.
0: Deniz kumumuz da var, merak etme.
1: Bizim denizimiz mi var abi? Sen küçükken dedem sana kum havuzu mu yaptı? Kumda mı yüzdün? Kumda yüzmeyi bana da öğretir misin? Can yeleği giyelim mi kum havuzunda? Dedem ben küçükken neden bana kum havuzu yapmadı?
0: Ah Cemre, sen şimdi daha yeni küçük oldun.
1: Peki, önceden büyük müydüm? Anne miydim, teyze miydim, nine miydim, neydim ben abi?
0: Bebektin Cemre.
1: Aa, bebektim evet. Buzdolabının üstünde fotoğrafım var. Çok tontiktim ama aynı bana benziyorum. Benim bence. Ah hayır yavrucuğum, tabii ki önceden nine değildim. Buzdolabının üstünde nine fotoğrafım mı var? Yok. Yaşasın!
0: Hiç de fena olmadı.
1: Tabii ki de fena olmadı abi. Harika oldu çünkü.
0: Şükür bitti.
1: Aa, hayır bitmedi.
0: Bitmedi mi? Ben bittim ama kardeşim.

0: Selamun aleyküm çocuklar.
1: Aleyküm selam dede.
2: Vay vay vay. Geçilmez kale yapmışsınız Çelebi.
1: Sorma dede. Bu öyle sıcağında kumlarla uğraşmak ne zormuş.
2: Sen bir de çölde yaşayanları düşün.
1: Uf ne zordur dede. Düşünemiyorum bile. Elbette çölde yaşamak istemem ama azıcık bir görmek isterdim. Kıyısından, köşesinden.
2: Çöle seyahat etmek mi istiyorsun?
1: Olmayacak iş değil mi dede?
2: Bu mevsimde daha güneye inmek sıcak da zor olur. Ama kendi ülkemizdeki çölü görebiliriz aslında.
1: Bizim ülkemizde çöl mü var?
3: Bitmedi. İşte şimdi oldu.
2: Hay yaşa cimcime.
1: Ne iyi düşündün canımın içi.

0: Vay! Gerçek mi bu dede?
1: Mavi karavan söylesin.
0: Allah! Gerçekmiş. Dede biz neredeyiz Allah aşkına?
1: Konya'dayız evlat.
0: Konya ülkemizin tarım ambarı değil miydi?
1: Hakkın var. Hı? Konya Ovası ülkemizin en verimli arazilerinden biridir.
0: Ama burası tam bir çöl gibi görünüyor.
1: Karapınar Çölü özel bir tabiat olayı evlat. Buranın yer şekillerinin ve iklimin değişmesi sonucu oluştuğu düşünülüyor.
0: Peki burası önceden nasılmış ki?
1: Burada çok eski zamanlarda bir deniz varmış.
0: Ya sen o halini görmüş müydün?
1: İlahi çocuk, milyonlarca yıl öncesinden bahsediyoruz. O zamanlar burada Tetis Denizi varmış. Ancak yağışın azlığı ve yüksek sıcaklığın etkisiyle deniz kurumuş ve geride bir tuz tabakası bırakmış.
0: Vay, ne kadar ilginç.
1: Öyle. Buranın bir diğer ilginç tarafı ise bazı bitki türlerinin bu zorlu şartlara uyum sağlamış olması.
0: Aa, evet. Burası yeşilliklerle süslü bir çöl.
1: Yalnızca buraya özgü bitki türlerine sahip olmakla birlikte ender kuş türleri açısından da Karapınar Çölü bir uğrak yeri.
0: Mesela?
1: Mesela flamingolar.
0: Ya ne güzel. Hı? Ama kuşlar suyu nereden bulacaklar?
1: İşte şimdi diğer bir doğa harikasını göreceğiz.
0: Aa, ne kadar ilginç bir göl.
1: Burası Meke Gölü.
0: Dede, gölün şekli nazar boncuğuna benziyor.
1: Hay yaşa, aynen öyle. Bu göl dünyanın nazar boncuğu olarak anılıyor.
0: Peki bu tuhaf şekli nasıl almış?
1: Meke Gölü bir krater gölüdür evlat. Volkanik bir patlama sonucu kraterin zamanla suyla dolmasıyla meydana gelmiş. Kaynaklara göre yaklaşık 8000 yıl önce gölün ortasında ikinci bir volkanik patlama olmuş. Ve gölün ortası suyla dolmuş.
0: Hava gerçekten çok sıcak dede.
1: Öyle. Ama bu kadar geniş bir alanın güneş altında olmasının bazı iyi tarafları da var.
0: Hakkın var dede. Mesela ben İstanbul'daki halimize şükrettim.
1: İlahi çocuk. Güneşten nasıl istifade ederiz söyle bakalım.
0: Isınırız, aydınlanırız. Salça yaparız, sucuk yaparız. Annem meyve de kurutuyor. Oh mis.
1: Başka.
0: Doğru ya, güneş enerjisi.
1: Aferin evlat. Birazdan Avrupa'nın en büyük, dünyanın da sayılı güneş enerjisi santrallerinden birini göreceğiz.
0: Görelim dedem. Ne kadar büyük dede.
1: Karapınar Güneş Enerjisi Santrali tam 20 milyon metrekarelik bir alan üzerine kuruldu evlat.
0: 20 milyon mu?
1: Evet. Yaklaşık 3000 futbol sahası büyüklüğünde demektir bu.
0: Vay. O zaman dede, çölle göl doğa harikasıysa bu santral de

0: insan harikası sayılır.
1: Öyle tabii. İnsana hizmet çok kıymetlidir evlat. Bu santralin hayırlı bir iş olduğu şüphesiz.
0: Of dede. Peygamber Efendimiz ve sahabenin bu çöl sıcaklarında nasıl yaşadıklarını düşünmek beni hayrete düşürüyor.
1: Hele bir de Hacer validemizi düşün.
0: İbrahim peygamberimizin eşi.
1: Oğlu İsmail henüz bebek. Çölün ortasında kalmış. Yanındaki az miktarda erzak da bitmiş. Oğlu susuz kaldığı için çok tedirgin, telaşlı.
0: Ne yapıyor peki dede?
1: Bir kervan görürüm belki diye iki tepe arasında gidip geliyor.
0: Sefa ve Merve tepeleri.
1: Aferin evlat. Hacer validemiz bu tepeleri tam 7 kez koşuyor.
0: Bu yüzden hacca gittiğimizde aynını yapıyoruz değil mi dede?
1: Evet. Haccın farzlarından olan bu ibadete say yani koşma denir.
0: Sonra ne oluyor peki dede?
1: Allahu Teala Hacer validemizin bu gayretini ödüllendiriyor elbette. Bir köşede bıraktığı İsmail'in bebek haliyle ayaklarını vurduğu yerden...
0: Zemzem suyu fışkırıyor.
1: Evet evlat. O gün bugün akmaktadır zemzem suyu.
0: Amcamlar hacdan zemzem suyu getirdiler dede. Eve gider gitmez içeceğim. Ve en ümitsiz anda yardıma koşan Allah'a şükredeceğim.
1: Berhudar ol evlat.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Heybeli Tiyatro, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Ha? Ha? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Eva! Eva!
1: Şurası daha uygun sanki. ne yapıyorsun nadir kuşum orada?
0: Top gitti, top gitti.
1: Sen küçücük bedeninle nasıl iteceksin de alacaksın topu? Güç gerekli. Dur sen, ben alırım.
0: Yakala, yakala.
1: Of. Ah. Aman aman. Oh, belim. Gördün mü böbürlenenin sonunu nadir dostum?
0: Çık.
1: Küçüklük, büyüklük neye göre? Bizi güçlü kılan aklımız, ahlakımız. Sayende tekrar hatırladım bunu. Şimdi bunun üzerine bir masal iyi gider. Ne dersin? Döndür hadi kum saatimizi. Bir varmış, bir yokmuş. Ders almanın, öğrenmenin yaşı yokmuş. Mahir almış dersini, koymuş heybesine. Almış fırçayı eline, başlamış en iyi bildiği işi yapmaya. Masal anlatıp resimler yapmaya. Bu güzel yüzlü, güçlü kuvvetli çocuğun ismi Süleyman'mış. En sevdiği yerse mutfakmış. Neden şaşırdın nadir kuşum? Süleyman yemeklere pek bir düşkünmüş. Hal böyle olunca mutfak da en sevdiği yermiş. Kekler, poğaçalar, zeytinyağlı sarmalar. Bizim Süleyman'ın kendi gibi tatlı, kendi gibi yemeye içmeye meraklı iki arkadaşı daha varmış. Mehmet'le Selim. Günlerden bir gün canı sıkılmış bu üç kafadarın. Basketbol oynayalım demiş Selim. Aç karnına oynayamam demiş Mehmet. Kütüphaneye gidelim demiş Süleyman. Hava çok güzel gezelim demiş Selim. Ne yapacaklarmış şimdi? Hava güzelmiş, saat erkenmiş. Yemek mi yeselermiş, gezseler miymiş? Buldum demiş Süleyman. Ormana pikniğe gidelim. Bu fikri hepsi çok beğenmiş. Evlerine koşup dolaptan sarma, sepetten meyve, fırından poğaça ne buldularsa doldurmuşlar torbalarına. Çıkmışlar yola. Bu resimde bir eksik var ama ne? Tabii ya, bir top. Pikniğe gidilir de top oynamadan dönülür mü? Çocuklar yanlarına yiyecek içecek aldıkları gibi toplarını da almışlar. Güneş gülümsedikçe gülümsemiş, çocukların içini ısıtmış. Kuşlar cıvıldamış, çocukların mutluluğuna mutluluk katmış. Yemekler yenmiş, karınlar doymuş. Karınlar doyunca oyun oynamanın zamanı gelmiş. Süleyman topu atmış, niyeti Selim'i vurmakmış. Yakar top böyle oynanırmış nadir kuşum. Hop, atmış topu, Selim'e gelmesini beklerken kaçmış top çalıların arkasına.
0: Eyvah, eyvah!
1: Top yuvarlanmış, bir karınca yuvasının yanına.

yanında durmuş. Tek sıra halinde yürüyen bu karıncalar, sırtlarındaki yiyecekleri kış için yuvalarına taşıyormuş. Ah, ne de ağırmış o ekmek kırıntıları. Aman yavaş çocuklar, demiş karıncaların lideri. Burada kış için hazırlık yapıyoruz. Dikkat etmezseniz tüm yiyeceklerimiz dağılabilir. Mehmet kaçtığı yerden topu dikkatlice almış. Karıncalarla ilgili bildiklerini arkadaşlarına bir solukta anlatmış. Kendilerinden katlarca fazlasını taşıdıklarını, nasıl güçlü, nasıl çalışkan olduklarını. diye gülmüş Süleyman. Bu küçük hayvanlar mı güçlüymüş? Küçücük kırıntıyı taşımakta zorlanıyorlarmış. Rüzgar esse savrulacaklarmış. Böyle konuşmuş Süleyman. Pek bir küçümsemiş karıncaları. Zaman geçmiş, piknikte oyunda bitmiş. Eve dönme vakti gelmiş. Çocuklar eşyalarını toparlayıp binmişler bisikletlerine. Şarkı söyleye söyleye giderlerken evlerine, o da ne? Bir taşa çarpmış Süleyman bisikletiyle ve pat diye düşmüş dikenli çalıların üzerine. Ah, of, vay benim kolum diye ağlamaya başlamış. Koluna batan küçücük diken nasıl da büyük bir acı veriyormuş. Arkadaşları ne yaptıysa çıkaramamış dikeni. Minicikmiş diken. Yakalayıp çekemiyorlarmış ki koca parmaklarıyla. Ne yapsak, ne etsek, eve mi gitsek diye düşünürken çocuklar, oradan geçmekte olan bir karınca Süleyman'ın acı dolu sesini işitmiş. Yardım etmek gerekirmiş. Karınca küçücük ayaklarıyla tıpır tıpır yürümüş Süleyman'ın üzerinde. Varmış nihayet dikenin battığı yere. Tutmuş çıkarmış güçlü kollarıyla dikeni. Rahat bir nefes almış Süleyman. Çok utanmış söylediklerinden. Büyük bir acıdan küçücük bir dost kurtarmış onu. Ya işte nadir kuşum. Büyük, küçüğe ihtiyaç duyabilirmiş. Küçük bir diken büyük bir eziyet verebilirmiş. Ve küçük bir olay büyük bir ders verebilirmiş. Önemli olan büyüklük, küçüklük, güçlülük, zayıflık değilmiş. Küçümsemek çok fena şeymiş. Küçük gördüklerimizin yardımlarına gün gelip ihtiyaç duyabilirmişiz. Bu masal da burada bitmiş. Gökten elmalar da düşmemiş. Ama istersen iki dost birer elma yiyebiliriz. Ne dersin?

0: Dadadadam. Nasıl olmuş?
1: Harika. Çok güzel. Eminim bu resmin bir hikayesi vardır.
0: Ha? Hikaye mi?
1: Yani sen bu resmi boşuna çizmemişsindir.
0: Elbette boşuna çizmedim. Hani bize bir abla süt getiriyor ya.
1: Annen de onun getirdiği sütten çok güzel pastalar, tatlılar yapıyor. Aynı zamanda sen de içiyorsun o sütten, değil mi?
0: Evet, ben her gün bir bardak süt içiyorum. Hem annem o sütten yoğurt da yapıyor. Ben de o yoğurttan afiyetle yiyorum.
1: Peki, ya yumurta yiyor musun?
0: Evet.
1: Sütler, yoğurtlar, yumurtalar. Allah'ın birer nimeti bunlar.
0: Bu nimetlerin hepsini çok seviyorum. Bunları yedikten sonra da Allah'a şükrediyorum.
1: Peki, şükretmek ne demek Ayşe?
0: Allah'ın bize verdiği nimetler için teşekkür etmek, şükretmek demektir.
1: Aferin sana. Anladığım kadarıyla çizdiğin resimdeki sütçü size süt getiren abla oluyor. Ondan sütü alan kişi de...
0: Annem.
1: Peki, ya tavuklarla horoz?
0: Ha? Onlar mı? Komşumuzun hayvanları. Bahçe duvarından atlayıp bizim bahçeye gelmişler. İşte benim resmimin hikayesi bu kadar.
1: Bence bu resmin hikayesi henüz yeni başlıyor.
0: Anlamadım.
1: Öyleyse şöyle anlatayım. Sütçü giderken bahçe kapısını açık unutursa ne olur?
0: Ne mi olur? Tavuklar ve horoz dışarı gider ve... Eyvah! Sonra kaybolabilirler. Yoksa sen bana bugün bu resmin hikayesini mi anlatacaksın?
1: Biraz eksik söyledin. Sen ve ben birlikte anlatacağız.
0: Yaşasın. Öyleyse hemen başlayalım.
1: İçinde mutlu bir ailenin yaşadığı şirin bir ev vardı. Bu eve bir kadın her hafta bir bidon süt getirirdi. Günlerden bir gün...
0: Sütçü bahçe kapısını açık bıraktı.
1: Böylece horozla tavuklar dışarı çıktı. Hikayemizin kahramanları da onları bulmak için harekete geçti.
0: Bu hikayenin kahramanları sen ve ben oluyorum.
1: Evet.
0: Ay çok heyecanlı. Sonra ne oluyor?
1: Kahramanlarımız sokakta önce horozu gördüler ve onu yakalamaya çalıştılar. Fakat horoz onlardan kaçtı ve...
0: Bir arabanın altına girdi.
1: Sonra bu arabanın altından çıktı ama tam onu yakalayacakları sırada bir şey oldu.
0: Ne oldu ki?
1: Horoz bu defa arabanın üstüne çıktı. Neyse ki kahramanlarımız onu incitmeden yakaladılar. Sonra da...
0: Evet.
1: Bahçeye bıraktılar.
0: Şimdi bu tavukları bulmalıyız. Acaba onlar nerede olabilirler?
1: Bir tanesi mahallede futbol oynayan çocukların oyun sahasına girmişti. Çocuklar kendi aralarında oynarken...
0: Tavuk da kenardaki otlardan yiyordu. Kahramanlarımız onu da yakalayıp bahçeye getirdiler. Geriye kaldı iki tavuk. Bence tavuklardan biri de kaldırımda geziyordur.
1: Ama hangi kaldırımda?
0: Elindeki mısırı yiyerek giden bir çocuğun yürüdüğü kaldırımda.
1: Tabii ya. Çocuk elindeki mısırdan yedikçe yere mısır taneleri düşmekteydi.
0: Tavuk da bu taneleri gagasıyla toplarken...
1: Evet.
0: Hikayemizin kahramanları onu da yakalayıp bahçeye getirdiler. Şimdi bunu bulmalıyız. Kalan en son tavuk bu.
1: Peki kahramanlarımız şehrin her yerine gezip dolaştılar mı?
0: Parklara baktılar, bahçeleri kontrol ettiler. Ama son kalan tavuğu hiçbir yerde bulamadılar.
1: Çok yoruldukları için de bir ağacın gölgesine oturup biraz dinlenmişlerdir herhalde.
0: Evet, ama dinlenirken de hep düşündüler bu tavuk nerededir diye.
1: Akıllarına başka mahallelere de gidip bakmak gelmedi mi?
0: Oraları da gezip dolaştılar ama onu hiçbir yerde göremediler. Artık bir adım bile atacak güçleri kalmamıştı.
1: Derken bir ses duydular.
0: Baba!
2: Ne yani, evin babası çarşıdan ekmek alıp gelirken son kalan tavuğu görmüş ve onu alıp bahçeye getirmiş olamaz mı?
0: Olabilir. Canım babam.
2: Canım kızım.
0: Hikayemizin kahramanları iki iken üç oldu. Horoz ve tavukların hepsi bulundu. Bana süt mü getirdin?
3: Evet yavrum.
0: Biz Rıfkı ile ne yaptık biliyor musun?
3: Ne yaptınız?
0: İşte bu resmin hikayesini anlattık.

Hay Hak her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Bu ses nereden geliyor?
1: Aa, yavru kediye bak.
2: Ağaçta kaymış.
3: Acaba kurtarabilir miyiz?

0: Hayrola çocuklar?
1: Ali abi.
0: Hayırlı günler çocuklar. Ne bu haliniz?
1: Hayırlı günler Ali abi. Yavru kediyi kurtarmaya çalışıyoruz. Ama tırmanamadık. Yoksa sen tırmanabilecek misin?
0: Tırmanabilirim tabii çocuklar. Ben tırmanma kolu başkanıyım okulda. Her hafta tırmanma parkuruna çıkar çıkar inerim. Hem de öyle dümdüz değil, farklı rotalar izleyerek.

0: Sağ olun çocuklar. Fena tırmanıcı değilimdir ben.
1: Başka ağaçlara da tırmanabilir misin?

0: Keşke kameramız olsaydı. Neyse, artık akıllarımıza kaydedeceğiz. Kaydedin bakalım.
1: Klik.
2: Selamun aleyküm Ali.
0: Aleyküm selam Melihcan.
2: Parktaki büyük ağaca tırmandığını gördüm de.
0: Ha, gördün mü? Fena tırmanıcı değilimdir.
2: Aman canım, ağaçlara herkes tırmanır. Bebek işi.
0: Allah Allah. Başka nereye tırmanacaktık?
2: Heh, işte bizim evin balkonuna ne dersin? Oraya çıkıp ikimize de annemin yaptığı kurabiyelerden birer tane alırsan inanırım.
0: Aman canım, o da bir şey mi? Hemen çıkarım.
3: Ali!
0: Ha? Ha.
3: Ali!
0: Başka zaman artık.
2: Anne ya, bir tane de mi yemeyeyim?
4: Hayır Melihcan, hem alerjin azıyor sonra.
5: Of. Al bakalım Ali'ciğim. Yeni bulmacan hayırlı olsun.

Arif Baba. Hemen çalışmaya başlayayım. Bunu nasıl açabilirim acaba? Sanki bu çizgilerle alakalı bir durum var. Acaba aynı renkleri hizalasam? Şimdi geriye sonuncu parçayı ayarlamak kaldı. Bu bir nokta birleştirmece oyunu galiba. Aceleci davrandım anlaşılan. Belki de bu yıldızlara denk gelen bir çeşit haritadır.

0: öyle? Çekilsene teleskopun önünden. Seni uzay canavarı sandım.
1: Tam olarak ne arıyoruz demiştin?
0: İnan ben de bilmiyorum. Bu kağıttakilere benzer bir şeylere bakıyoruz.
1: Aa, eline sağlık Bilge.
0: Hayırlı akşamlar Bilge. Kusura bakma, böyle habersiz geldik kapatmadan önce.
2: Estağfurullah arkadaşlar. Size kapımız hep açık. Size de hayırlı akşamlar. Hadi soğutmayın çayınızı. Bu elindekileri gökte arıyorsanız daha çok uğraşırsınız yalnız.
0: Nasıl yani?
1: Aa, aklımdan çıkmış. Teleskobu açmak yerine direkt Bilge'ye sorabilirdik. Çok iyi bilir yıldızları.
2: Bakın buradan bakınca büyük ayı, küçük ayı, kartal, akrep, kuğu takım yıldızları görünür bu mevsimde. Ama elindeki gibi bir takım yıldızı yok Ali'cim. En azından bilinen.
1: Hayırlı sabahlar. Nereye böyle?
0: Hayırlı sabahlar sana da. Tırmanışa gidiyorum. Belki biraz kafam rahatlar da şu bulmacayı çözerim.
1: Ben de geleyim mi? Seni izlerim. Bu renkler ne böyle?
0: Farklı rotalar. Maviler en kolay. Kırmızı en zoru.
1: Demek kırmızı en zoru.
0: Ama bu...
1: Bu senin yıldız takımı değil mi ya işte?
0: Hay Allah! Bunu nasıl daha önce düşünemedim ki? Burada yazan sayılarda bizim ipuçlarımız olsa gerek.
1: Hadi sen tırmanmaya başla. Ben de sana numaraları söylerim.
0: Ha?

0: tutamaç bir numara. Ye! Nasıl? Yakala! Şimdi nereye? Sağa doğru ilerle. İki yanında 7 numara var. Onun altında 5 numara duruyor. Yedi numara K, 5'se N. Şimdi yukarı çıkarsan birazdan 4 numarayı, sonra da 2'yi bulacaksın.
1: Ne yaptık?
0: İşte yan yana diziyorum.

0: Yeterek! Selamun aleyküm Arif baba.
1: Aleyküm selam Ali. Aferin çocuklar. Bu sefer biraz uzun sürdü ama yine de başardınız.
0: Evet, yıldızlarda kaybolduk bir tur. Neden bu kelimeyi seçtin Arif baba?
1: Yetenek, Allah tarafından kişiye bahşedilen özel becerilerdir ve kullanılmazsa körelebilir. Mesela senin tırmanma yeteneğin buna örnek Ali'ciğim.
0: Eyvallah Arif baba.
1: Ama önemli olan yeteneğimizi doğru yerde kullanmak çocuklar. Buna yalnız biz karar verebiliriz. Başkaları değil.
0: Anladım Arif baba.
2: Hadi bakalım, kanıtlayacaksın mı kendini?
0: Yok Melihcan, kanıtlamaya ihtiyacım yok.

0: Dön Çufi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
0: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: İyi gidiyorsun Harun.
1: Ha? Ne? Niye mi gidiyorum?
0: Niye değil, iyi.
1: Ha, öyle diyorsun yani. Nereye gidiyorum ki?
0: Sende bir haller var. Demedi deme.
1: Olur, demem.
0: Hayda. Böyle olmayacak bu. Gel biraz dışarı çıkalım.
1: Çıkalım ya. Kafam allak bullak.
0: Belli belli. Atkıyı kemer diye kullanmandan belli. Gidelim hadi. Ben senin ilacını biliyorum.
1: Neymiş?
0: Şöyle. Demli bir...
1: Çay! Hakkı Baba hepimize öğretti bunu.
0: Evet ya. Camiye o kadar gidip gelirim. O sandık benim hiç dikkatimi çekmedi.
1: Ya aslında öyle dikkat çekecek bir özelliği de yok. Ama ilginç değil mi? Uzun zamandır orada ama içinde ne olduğunu bilmiyoruz.
0: Aslında evet, içinde ne olduğunu merak etmiyor değilim. Selim Hoca'ya mı sorsak?
1: Ya Emin, mantıklı düşün. Bizim caminin deposunda hep eski şeyler olmuyor mu?
0: Evet, genellikle.
1: Demek ki bu da çok eski bir sandık.
0: İçinde ne olabilir dersin?
1: Bilmem, belki de hazine ya da bir antika.
0: Bak bu süper olurdu.
1: Ay! Aman abla ya, dün korkuttuğu yetmedi mi?
2: Yetmemiş demek ki. Ne yaptın Harun? Kafana yattı mı sandık işi?
0: Ben sorumun cevabını aldım. Bu sandık işi kimin fikri belli oldu.
2: Masal değil Emin, gerçekten. Duydum ben bunu bir yerde.
0: He? Ne duydun Zehra abla?
2: Bu sandıkla ilgili bir efsane anlatmışlardı bana. Üzerinde bazı yazıların olduğu bir sandık. Bu yazıların içinde bir şifre varmış ve o şifre sandığı açıyormuş.
1: Evet evet, yazılar vardı. Ben ne olduklarını okuyamadım. Demek ki bizim dilimizde değil.
0: Allah Allah.
2: Bu sandığın kapağını açabilirsek belki de tarihi bir kalıntıya ulaşacağız.
0: Bana daha çok fantastik bir film senaryosu gibi geldi.
1: Sen geç bakalım dalganı. Bu bir işaret.
0: Ne işareti Harun? Elma bu. Bak, karga düşürmüş.
1: Karga mı?
0: Evet.
2: Bu da başka bir işaret.
0: Elma kafamızı tutturamadı. Demek ki bu işaretler biraz zayıf.
2: Hala işin gırgırındasın Emin.
0: Hadi gidip bakalım şu sandığa.
2: Süper. Ben yolu biliyorum.
0: Ne kadar da kolaylaştı işimiz. Sen olmasan Ulu Cami'yi nasıl bulurduk?
2: Of ya, tamam. Gidelim hadi.

0: Belki lazım olmuştur.
1: Şşş.
0: Ben gidiyorum. Zaten izinsiz geldik.
2: Sessiz olsana Emin ya.
0: Ben gidiyorum. Dediğim gibi, söyledikleriniz bir şey ispat etmiyor. Hep varsayım.
2: Bence sandığı bulalım. Eğer üzerindeki yazıları çözebilirsek o zaman belli olur her şey.
0: O yazılar başka dildedir belki de.
3: Hiç benzemiyordu.
0: Kaç dil biliyorsun Zehra abla? Tuttu yine dedektifliğin.
3: Madem kendinden bu kadar eminsin ki adından bahsetmiyorum, öyleyse sandığı bulalım ve üzerindeki yazıya birlikte bakalım. Eğer çözemezsek bu işin peşini bırakacağız söz.
0: Var mısın Bay Mantık?
4: Hmm.
0: Tamam be, varım.
2: Oley!
3: Bu arada Bay Mantık esprisi güzelmiş.
2: Daha dur. Sandığı görünce adı değişecek. Bay Mantık hatası olacak.
0: Yoruldum ben ya. Saatlerdir sandık arıyoruz.
2: Al benden de o kadar.
3: Durmak yok. Bulacağız o sandığı.
0: Bu ne ya? Bu enerjiyi nereden buluyorsun anlamıyorum.
2: Konu hassas kardeşim.

0: Selim Hoca'yı görünce...
1: Saygıdan.
2: Saygılı çocuklar canım. Hem benim insan enerjisini yükselten bir tarafım var. Söyleyin bakalım, ne yaptınız da bu kadar yoruldunuz?
1: Yorulmak mı? Aa, ne alakası var?
0: Yorulmadık, yok öyle bir şey. İyiyiz, iyi.
3: Bak hele ya, bütün garezleri banaymış.
2: Ben anlamam. Madem kimse yorgun değil, yardıma geliyorsunuz bana.
4: Yardım mı?
2: Evet, Fatma ablanızın biraz yardıma ihtiyacı var.
3: Şey, olur tabii.
0: Hemen gidelim hocam.
1: Aynen, yardım etmekte sabırsızlanıyorum.
2: Madem bu kadar isteklisiniz, yürüyün bakalım.
3: Görürsünüz siz.
1: Ne var ya?
3: Şunlara bak, güya yorgunlardı.
0: Söz konusu yardım ve Allah'ın rızası olunca insanda yorgunluk morgunluk kalmıyor.
3: Evet. Üf, ince yerden vurdun Emin. Tamam, öyle olsun bakalım. Ama o iş biter bitmez aramaya devam edeceğiz. Söz mü?
1: Söz.
2: Ne oluyor öyle fısır fısır?
3: Bir şey yok hocam.
2: Arkamdan mı konuşuyorsunuz?
3: Estağfurullah.
2: Ama uzaktan bakınca öyle anlaşılıyor.
5: Toplum içinde birbirinizle fısıltıyla konuşursanız... duymayanlar yanlış anlayabilirler.
0: Hiç o açıdan bakmamıştık hocam. Allah razı olsun.
2: Cümlemizden emin.
1: Ayıp ettik.
0: Şşş! Hadi gidelim bari. Gidelim de yardım edelim.

0: Evet çocuklar. Buradan bazı kitapları bir araya getirip sonra kitap ihtiyacı olan bir köy okuluna kargo yapacağız.
1: Ne güzel bir fikir.
2: Fatma abla bunu sürekli yapıyor.
1: Evet, çok güzel. Bizim de faydamızın olmasına çok sevindim.
0: Sağ olun çocuklar. Siz burada durun, ben Fatma'ya haber vereyim. Hangi kitapların yükleneceğini söylesin bize.
3: Tamam hocam.
1: Sanırım gönderilecek kitaplar şunlar.
4: Aa evet, onlar gelene kadar biz de o kitapları alıp bir kutuya koyalım.
2: Kutu bulalım önce.
1: Haklısın Harun.
4: Sandık! Bu o sandık.
2: Aynen.
1: Gerçekten de varmış.
4: Şimdi inandın mı Emin Efendi?
1: Daha değil. Üzerinde ne yazıyor bakmam lazım.
2: Git bak o zaman.
1: Tamam, ben bakıp okurum. Korkudan aklımı yitirecektim. Niye geldiniz?
2: Merak ettik.
4: Evet.
1: Tamam tamam. Durun da yazıyı okuyayım. Şimdi size inanmaya başladım çocuklar. Sanırım burada mücevher sandığı gibi bir şey yazıyor.
4: Demiştim sana ben. Kesin içinde mücevher var. Peki şifreyi nereye gireceğiz?
2: Ne şifresi abla? Kilidi çoktan açılmış bunun.
1: Kapağı açmamız doğru olmaz. Gidip Fatma ablaya ya da Selim hocaya soralım.
4: İyi fikir.
5: Ne oluyor çocuklar?
1: Korktuk.
6: Onu anladık. Ama korkacak ne var onu anlamadık.
0: Sizi bu kadar dalgın yapan nedir?
2: Şu sandığın üzerindeki şifre hocam.
6: Ne şifresi?
1: Sandığın üzerinde yazan mücevher sandığı yazısı. Onun sandığı açan şifre olduğunu düşünüyoruz hocam.
6: Mücevher sandığı mı? Biraz kirlenmiş depoda dura dura.
0: Uzun süredir Ulu Cami'nin deposundaydı. Eskiler içinde ceviz saklıyorlarmış.
1: Biz...
0: Evet, siz okuyamayınca uydurdunuz.
4: Hadi ya, tam da maceranın doruklarındaydık.
6: Hadi bakalım, bunları sonra konuşuruz. Kargo firması kapanmadan şunları sandığa doldurup götürelim.
7: Mücevher sandığına.
2: Artık köy okulundaki çocuklar düşünsün şifreyi.
8: Gülmekten nasihat da veremiyorum. Çocuklar, olay her ne kadar komik

0: olsa da size ait olmayan bir şeyi izinsiz almaya çalışmak yerine bir bilene sormanız daha doğru olur.
1: Haklısın Hakkı Baba.
2: Mücevher fikir akıllarını biraz karıştırmış ama Allah'tan erken toparladılar.
3: Aslında ben onun ceviz olduğunu tahmin ettim de.
1: Altından ceviz sanmışsındır.
0: Neyse, olan oldu. Hadi bakalım şöyle.
1: Demli bir çay içelim.
0: Bunlar bayağı bir şey öğrenmişler yahu.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Kim ilim öğrenmek için bir yola girerse Allah ona cennetin yolunu kolaylaştırır.
1: Hayırlı günler Fikri. Bana yardım eder misin kardeşim?
2: Hayırlı günler. Elimden gelen bir şeyse elbette ederim.
1: Yuvamı yenilemek istiyorum da şöyle benim karşı komşum Kırlangıç Rıza'nın yuvasından yapacağım.
2: Neden onun yuvasından istiyorsun?
1: Onların yuvası

0: Çok güzel, sıcacık görünüyor.
1: Zikri, kırlangıçlar yuvalarını yaparken gagalarının yassı ve geniş olmasından faydalanıp çamuru sıvarken bir mala gibi kullanırlar.
0: Benim gagamla olmaz mı?
1: Olmaz.
0: Tamam, o zaman senin gaganla yaparız.
1: Benim gagam da olmaz Zikri. Yaratılışımız gereği gagalarımız farklı.
0: Kırlangıç yuvası gibi yuvam olmayacak mı şimdi benim?
1: Olmayıversin. Senin de Zikri yuvası gibi bir yuvan var.
0: Sahi ya, mis gibi yuvam var. Biraz sağını solunu düzeltsem mis işte. Fikri, şu caminin minaresindeki metal şeyden bir tane de benim yuvaya yapsak.
1: Paratoneri mi diyorsun? Ne yapacaksın ki sen onu?
0: Güzel duruyor, yuvama renk katar.
1: İyi de Zikri, paratoner süs değildir ki.
0: Ya nedir?
1: Hani çok yağmur yağdığında bazen yıldırım düşer ya.
0: Evet.
1: İşte paratoner bu yıldırımları alıp toprağa iletir. Yüksek yapıların zarar görmesini engeller.
0: Sadece güzel diye yapamam mı?
1: Yaparsın ama maliyeti fazla olur.
0: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
1: Araştırıyorum. Öğrenmeye gayret ediyorum.
0: Ya peki neden?
1: Çünkü dünyaya faydalı olmak istiyorum.
0: Nasıl?
1: Mesela doğaya zarar veren şeyler nedir araştırıp öğrenirsen bunları yapmaktan geri durursun, değil mi?
0: Evet.
1: Dinin öğütlerini araştırıp öğrenip uygularsan, ahlakın gereklerini öğrenirsen, öğrenmekle kalmayıp uygularsan, geliştirip gelecek nesillere aktarırsan dünyaya faydalı olmuş olursun, değil mi?
0: Doğru.
1: O yüzden ben de ilim yolunda ilerlemeye çalışıyorum. Araştırıyorum, öğreniyorum ve dünyanın faydasına kullanmaya gayret ediyorum. Dur yahu, deminden beri fır fır dönüyorsun, başım döndü. Durduğun yerde konuşsan olmaz mı?
0: Olur. Anlattıkların beni heyecanlandırdı da ondan öyle oldu Fikri. Bak sana bir şarkı söyleyeyim de dinle. Oku, araştır ve öğren. Değerli şeydir bilgi. Rabbin vermiş akıl, doldur içine bilgi.
2: Kim ilim öğrenmek için bir yola girerse Allah ona cennetin yolunu kolaylaştırır.

0: 감은 여전하.
1: 1, 2, 3, 4, 5,
2: 6 이래 그시 geldi. 대리 수유 soğudu.
3: benim kafam sıcacık. Canım babaannem Berem'i yüzgeçleriyle ördü.
4: Oo, güçlü gelmiş. Sabah sporunu bile yapıyor.
1: İp atlamaya bayılırım.
5: Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Kışın spor yapınca vücudum daha sıcak oluyor.
2: Biz de ip atlayalım.
6: Hayırlı sabahlar incilerim.
0: Hayırlı sabahlar.
3: Olamaz.
4: Ne olamaz?
5: Hı? Hiçbir şey anlamadım ki.
1: Bence karnı acıkmış olmalı.
2: Ay, hayır.
4: Ne dedin?
2: Hayır. Ha? Hayır.
4: Yok, ben de anlamadım.
6: İncim, neden ağlıyorsun?
2: Sütlaç, yoksa ödevini yapmayı mı unuttun?
6: Sütlaç, eğer sorunun ne olduğunu ağlamadan ifade edebilirsen, biz de seni anlayıp sana yardım edebiliriz.
2: Şapkam yok.
6: Aferin Sütlaç. İşte böyle.
1: Aa, evet. Sütlaç, şapkam yok dedi.
5: Onu biz de anladık Puf.

0: İşte şurada. Her zamanki gibi kıpır sorunu çözer. İşte buldum. Ta ta ta tam.
1: Ama pompon bu.
2: Şapkanın sadece pomponu kalmış.
0: Aa, ne demek pomponu? Aa, şapka nerede? Ha? Ne olmuş bu şapkaya?
3: Taşa takılıp sökülmüş incilerim.
1: Babaannem bu şapkayı benim için örmüştüm. Onu çok seviyordum.
3: Bu şapka pamuk ipliğinden yapılmış.
2: Aa, benim peluş ayıcığım geçen gün sökülmüştü. İçinden pamuk çıkmıştı.
0: Pamuk nasıl ip olabilir ki?
4: Bunu öğrenmek istiyorsanız benimle bulut tarlasına gelin.
5: Bulut tarlası mı?
3: Ah yengeç, şaka yapıyor yine. Pamuk tarlası demek istedi incilerim. Bu harika bir fikir yengeç.

0: gerçekten bulut gibiler.
1: İncilerim, burası pamuk tarlası. Şu beyaz pamuklar pamuk bitkisinin çiçekleri diyebiliriz.
2: Bir sepet bulut. Aha.
3: Hayır, pamuk.
2: Şimdi pamukları temizleme makinesine atıyoruz ki tertemiz olup içindeki tohumları ayıklasın. Hop, makine!
0: Kar gibi, kar gibi.
3: Ama hala ipe benzemiyor ki.
2: Acele etme güçlü. Pamuğun yolculuğu henüz bitmedi. Tarama makinesi. Ve son olarak dön baba dön makinesi.
4: Hı? Dön baba dön mü makinesi mi?
1: Yengecin her zamanki şakaları incilerim. Pamuklar bükülüp döndürülerek ip haline gelir. Yengeç de pamukları döndürdüğü için ona dön baba dön makinesi ismini koymuş.
0: Aa, boyanıyorlar.
2: Aa, ve sonra renk renk ip yumakları.

0: Alın bakalım, bu ipler de size hediye.
1: Yaşasın!
2: Yaşasın! Babaannem bu iplere bayılacak. Belki bana da yeniden şapka örer.
1: Aynalar!
3: Maydanozu çok severim.
4: İncilerim, beslenme saatimiz bitti.
3: Annemin yaptığı köfteler güzel miydi Kıpır?
5: Çok lezzetliydi dostum. Annenin yüzgeçlerine sağlık. Aa, dişinde bir şey var.
3: Aa, hani çıktı mı?
6: Hayır, çıkmadı. Sanırım maydanoz.
4: Güçlü. Ayna yardımıyla dişindeki maydanozun hangi tarafta olduğunu görebilirsin.
3: Evet, işte şuradaymış.
2: Lila, eteğin çok yakışmış.
7: Teşekkür ederim arkadaşım. Gerçekten yakışmış mı?
4: Evet İncim, çok ama çok yakışmış.
7: Arkası da uzun ama göremiyorum bir türlü.
3: Dişimdeki maydanoz tanesini ayna yardımıyla gördüm.
6: Belki Lila da eteğini aynayla görebilir.
4: Aferin incilerim. Çok haklısınız. Hadi benimle gelin. Lila, şimdi aynanın önüne geç bakalım.
7: Aa, şimdi arkamı da görebiliyorum. Gerçekten eteğim çok iyi duruyor.
5: Kafam karma karışık. Bu aynalar bizi nasıl gösteriyor ki?

0: Yengeçliğinin sesi duydu yavru balıklar. Yengeç büzünde aynası kırıldı. Ona yeni ayna almak için aynalı mağaraya gidiyorum.
1: O zaman biz de seninle gelebiliriz.
2: Yaşasın!

0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, puf! Bir sürü puf!
1: Zıplayan kıpırlar!
0: Merhaba, ben Güçlü. Ne kadar kuvvetli yüzgeçlerin var dostum?
1: Çünkü o sensin Güçlü.
2: Öğretmenler geliyor.
1: Hayır, öğretmenimiz bir tane.
0: Sağ yüzgecini kaldır puf. Allah Allah, ben sağ yüzgecimi kaldırıyorum. Aynada sol yüzgeç kalkıyor.
3: Çünkü aynaya baktığımızda yansımamız ters tarafı gösterir. Aynalar ışığı yansıtan özel bir camdan yapılır. Dümdüz olur. Aynaların arkasında bulunan kaplama sayesinde ışık yansır ve kendimizi olduğumuz gibi görürüz.
0: Yengeç yine eğlenecek bir şeyler buldu.
4: Küçük yengeç, sen ne yapıyorsun burada?
3: Aynalar dümdüz olduğunda görüntüyü olduğu gibi yansıtır. Ancak şekilleri değiştiğinde böyle komik görüntüler olur.
0: Oo, ne kadar da zayıfım. İncecik.

0: aynayı kapladık.
1: Ve ben de upuzun oldum. O kadar uzunum ki.

0: mağara çok eğlenceli.
1: Eğlenmenize çok sevindim incilerim. Aynalar hayatımızı kolaylaştırır. Arabalarda geriye bakmak için, mağazalarda kıyafet denerken...
0: Odamızda ne kadar yakışıklı olduğumuzu görmek için ayna kullanırız.

0: başlarım.
1: Aferin incilerim. Hem eğlendik hem öğrendik.
2: Yengeç misin? Aynası da tamam. Hadi yolculuğa devam.

0: cemaat kamptayız. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
0: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Bera.
1: Sevgi merhemi. Yepyeni bir gün tüm neşesiyle başlamıştı. Güneş sıcacık ışıklarıyla tepelerin üzerinden parlıyordu. Artık uyanma vakti gelmişti. Çiçekler açmış, keçiler, inekler kırlara koşmuştu. Ayla ve Bera da neşeyle bahçeye çıkmış, güzel günün keyfini çıkarmaya başlamışlardı. Ayla ip atlıyor, Bera ise bisikletine biniyordu. Keçi de bahçeye çıkmış, etrafta dolaşıyordu. Ama keçi bugün biraz farklı davranıyordu. Her gün Ayla ve Bera'nın peşinden neşeyle koşturan keçi, bugün çocukların yanına yaklaşmıyordu. Bu Ayla'nın dikkatinden kaçmamıştı. Her zaman hoplayarak, zıplayarak neşeyle meğleyen keçi bu defa sekiyor ve acı içinde meğliyordu. Ayla ip atlamayı bırakıp keçiyi dikkatle izlemeye başladı. Keçi neden böyle yapıyordu? Yoksa oyun mu oynuyordu? Ayla keçinin bu garip hallerini hemen kardeşi Bera'ya da gösterdi.
2: "Bera, keçiye bak, ne kadar değişik yürüyor,"
1: dedi Ayla. Bera bisiklet sürmeyi bırakıp keçiyi izlemeye başladı. Keçi gerçekten bugün biraz farklı davranıyordu. Yürüyüşü ve sesi değişikti. Bera keçiye yaklaşıp kafasını okşadı.
2: "Keçi, bizimle oyun mu oynamak istiyorsun?"
1: diye merakla sordu Bera. Ama keçi pek oyun oynamak istiyor gibi görünmüyordu. Hemen Bera'dan uzaklaşmıştı. Ayla keçinin bir derdi olduğunu düşündü. Yoksa böyle kaçar mıydı Bera'dan? Keçiyi uzaktan izlemeye karar verdiler. Keçiden tam 3 adım uzaklaştılar. 1, 2, 3. Ama keçi hala onlara doğru acıyla meğliyordu. Sanki bana yaklaşmayın diye meğliyordu. İki kardeş daha fazla uzaklaşmaya karar verdi. 5 adım daha uzaklaştılar keçiden. 1, 2, 3, 4, 5. Ama keçi hala olduğu yerden çocukları görüp onlara acıyla meğliyordu. Ayla ve Bera daha da uzaklaştılar. Neredeyse 10 metre kadar uzaktaydılar. Ama şimdi başka bir sorunları vardı. Oldukları yerden keçiyi görmekte zorlanıyorlardı. Keçiyi gözlemleyebilmek için bir dürbüne ihtiyaçları vardı. İşte bir dürbün. Ayla ve Bera hemen dürbünü aldılar. Sırayla keçiyi izlediler. Önce Ayla baktı dürbünden. Keçi zıplamak istiyor ama ne zaman zıplasa acıyla meğliyordu. Ama neden? Sonra dürbünü Bera aldı. Keçiyi dikkatle izlemeye başladı. Keçi oturup dinlenmek istiyor. Tam ayaklarını büküp oturacağı sırada vazgeçip acı acı meğliyordu. Keçi neden oturamıyordu? Dürbünle bakma sırası Ayla'daydı. Ayla keçinin sağ arka ayağını yere tam olarak basamadığını fark etti. Ayağını sakınıyor, hep havada tutuyordu. Bu yüzden de yürümesi bir garip görünüyordu. Sağ arka ayağında bir sorun vardı. Bera çok heyecanlanmıştı. Hemen dürbünü aldı ve keçinin ayaklarına baktı. Ayla haklıydı. Keçinin ayağında sorun vardı. İki küçük kardeş keçi için çok üzülmüşlerdi. Demek ayağı acıdığı için böyle davranıyordu. Hemen büyüklerine haber vermeye karar verdiler. Hızla eve koştular. İki küçük kardeş heyecanla olan biteni anne ve babaannesine anlatmıştı. Ayla ve Bera ne kadar dikkatli çocuklardı. Annesi çocukların başını sevgiyle okşadı. Keçiye mutlaka yardım edeceklerdi. Babaanneleri hemen küçük ilk yardım çantasını eline aldı. Hep birlikte bahçeye gittiler. Keçi hala bahçede acıyla meğliyordu. Yanına birileri yaklaşınca da ürkerek kaçıyordu. Anne ve çocuklar keçiyi ürkütmemek için geride kalmıştı. Babaanne önce tatlı tatlı konuşmaya başladı.
3: "Benim tatlı pamuğum, bal gözlüm, neşeli keçim, gel bakayım buraya. Ne olmuş senin ayağına?"
1: dedi babaanne. Babaannenin sesi öyle yumuşak, öyle tatlıydı ki keçi sakinleşmiş ve öylece onu dinlemişti. Babaanne nazikçe keçiyi önce sevdi, sonra ayağına baktı. Keçinin ayağına küçük bir kıymık batmıştı. Kıymık küçüktü ama keçinin canını çok yakıyordu. Babaanne kıymığı dikkatlice ve hızla çıkardı. Kıymığın çıkarılmasıyla keçi aniden ürküp kaçmıştı. Yürümesinden belli ayağı eskisi gibi acımıyordu ama tam da iyileşmemişti. Babaanne ilk yardım çantasından bir merhem çıkardı. Ayağın iyice iyileşmesi ve ağrısının geçmesi için kıymığın battığı yere merhem sürmesi gerekiyordu. Ama keçi artık babaanneyi bile yanına yaklaştırmıyordu. Oysa bu merhem tüm ağrılarını alacaktı. Ayla keçiyi ikna etmek için tatlı tatlı, sevgi dolu bakışlarla yanına yaklaştı.
3: Keçi, bak bu sevgi merhemi. Sürünce hemen iyileşeceksin. Hadi gel,
1: dedi Ayla. Bera Ayla'nın merheme sevgi adını vermesini çok sevmişti. Babaanneleri gibi keçiye nazikçe yaklaşırlarsa sevgi merhemini mutlaka süreceklerdi. Ama önce güzel bir şarkı söylediler.

Ayla ve Bera, keçiye sevgi merhemini sürebilmek için yanına hep sakince yaklaştılar. Tatlı tatlı sözler söylediler. Ama hiçbir söz keçiyi ikna edememişti. Keçi herkesten kaçıyordu. Bera'nın aklına bir fikir gelmişti. Keçi çimenleri, otları çok severdi. Eğer ona biraz taze ot verirlerse, keçi yanlarına yaklaşabilirdi. Ayla bu fikri çok sevdi. Hemen denemek istediler. Keçiye verebilmek için bir tutam taze yeşil ota ihtiyaçları vardı. İşte bir tutam taze yeşil ot. Ayla ve Bera ellerinde tuttukları otlarla keçiye doğru yavaşça yaklaştılar. Taze ot kokusunu alan keçi tam da çocukların düşündüğü gibi otları yemek için çocuklara doğru yürümeye başlamıştı. Ayla ve Bera taze otları uzatırken keçiyi sevip okşamayı da unutmadılar. Keçi otları önce koklamış sonra da yemeye başlamıştı. İşte keçiye merhemi sürmek için tam sırasıydı. Babaanne de nazikçe keçiye yaklaştı. Keçi otları yerken ayağını sakince kaldırıp hemen çocukların sevgi adını verdiği merhemi sürdü. Keçi sonunda rahatlamıştı. Otlarını yedikten sonra önce biraz çocukların etrafında dolaşmış, sonra da bir güzel uyumuştu. Ayla ve Bera, keçi uyurken rahatsız olmasın diye ondan uzak bir köşede oyunlar oynamaya devam ettiler. Sonunda keçi uyanmıştı. Öyle neşeli, öyle canlıydı ki. Çocukların oyununa katılmış, onlarla yakalamaca oynarken koşturup durmuştu. Artık neşe içinde meğliyordu. Mee, mee. Ayla ve Bera, çok sevdikleri keçi yeniden eskisi gibi sağlıklı ve neşeli olduğu için çok mutlu.

0: mutlu olmuşlardı.
1: Çocuklar oyun peşinde koştururken zaman su gibi akmış ve nihayet gece olmuştu. Herkes evine çekilmiş, yemekler yenmiş ve sevgi dolu sohbetler edilmişti. Çocuklar için uyku saati gelip çatmıştı. Tüm gün keçinin peşinde koşturan Ayla ve Bera hem eğlenmiş hem de çok yorulmuştu. Bugün keçinin iyileşmesi için ellerinden geleni yapmışlardı. Keçiye sevgi dolu yaklaştıkça sakinleşmesi iki küçük kardeşin çok hoşuna gitmişti. Bu güzel günü bir şiirle süslemeye karar verdiler. Sever keçiler zıplamayı, koşmayı, dağlarda, bahçelerde, kırlarda oynamayı. Ayağına kıymık batmış bizim keçinin, acıyla sekip durmuş, koşamaz olmuş. Neyse ki sevgi varmış, keçiye merhem olmuş. Keçi yeniden sağlığına kavuşup, kırlarda koşup oynamış. Hep birlikte el ele verip sevgiyle keçiyi iyileştirdikleri bu güzel güne şükürler olsun. Ve uyudular. Uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: Çekil, keçi. Ne dediğini anlamıyorum keçi. Sadece çekil.
1: Nerede bu adam ya? Nerede bu adam?
2: Oo, kara gözüm. Her zamanki gibi ellerini arkanda bağlamış. Sağa sola yürüyerek "Nerede bu adam yahu? Nerede bu adam?" diyorsun.
1: Hadi ya. Hep böyle mi yapıyorum ben?
2: Evet. Ve nerede olduğunu biliyorum.
1: Amanın. Gözünü seveyim, söyle tutsuz.
2: Aha, orada.
1: Allah Allah. Bu adam uzamış. Sündürdün mü, ne yaptın?
2: Yoo, ben bir şey yapmadım. Bana normal gibi geldi.
1: Sakal da bırakmış sanki.
2: Sakalı zaten vardı. Dalga mı geçiyorsun?
1: Asıl sen dalga mı geçiyorsun? Bu bildiğin Hacivat.
2: Bilmediğim Hacivat da mı var?
1: İyi de ben onu beklemiyordum ki.
2: Hadi be. Şu dünyada senin beklediğin iki şeyden biri Hacivat. Diğeri yemek saati.
0: Selamun aleyküm ağalar.
2: Ve aleyküm selam Hacivat.
0: Karagözüm, yine gözün yollarda. Beni mi bekliyordun yoksa?
2: Ben de öyle sanıyordum ama değilmiş.
0: Aa, kırıldım. Benden başka kim var yolunu gözlediğin?
1: Dursun.
2: Dursun mu?
1: Niye şaşırdınız ya? Sanki yük gemisi bekliyorum dedim.
2: O bile daha mantıklı.
0: Tabii, burada deniz olsaydı.
2: Ne için arıyorsun Dursun Efendi'yi?
1: Bana horon öğretecekti.
0: Horon mu?
1: Hayırdır ya? Bugün dünya şaşırma günü mü? Evet horon. Gördünüz mü, görmediniz mi? Allah Allah.
0: Görmedik.
1: Hah, şöyle oyalamayın beni. Lafa tutup duruyorsunuz. Tam iki dakikadır heyecansız hareketsiz konuşuyoruz. Şu konuşmamızı izleyen olsa sıkıntıdan...
0: Al sana hareket. Al sana heyecan.
1: Hareket diye buna derim.
0: Ne oluyor bu hayvana yahu? Anlatsana beygir. Ne oldu ne oldu? Kim haklı peki? Tahmin etmeliydim. Yürü gidelim.
1: Ne oldu Hacivat? Ne anlattı beygir?
0: Dediğine göre Dursun Efendi'yi burada boşuna bekliyorsun. Yürüyün gidelim.
2: Biz de gidelim Karagöz. Belki yapacak bir şey vardır.
1: Gidelim Tuzsuz Efendi. Gidelim.
3: Anlamıyorum dedim. Her ne diyorsan umurumda değil. Çekilmeyeceğim.
4: Dursun Efendi. Keçi laftan anlamıyor. Bari sen anla. Geçmem lazım diyorum.
3: Rabbekle sabına gece çekilsin ya. Ben geçeyim, sonra da sen geçersin.
5: Dursun, bırak inadı. Bostanı sulamam lazım. Kuruyacak sebzelerim.
3: Bekle çiftçi. Keçi çekilsin. Ben geçeyim, sonra sen geçip bostanını sularsın.
4: Papağan gibi tekrar edip durma. Keçiyle inatlaşılır mı? Evet dedi galiba.
5: Galiba. Anlamıyorum ki dilini. Kara gözden başkası da anlamaz.
1: Yettim çiftçi, yettim. Şimdi anlarız derdi neymiş. Anlat bakalım keçi. Nedir mevzu? Çekilmem diyor.
0: Yahu bir torba laf etti. Hepsi bu mu?
1: Gerisini söyleyemem Hacivat.
2: Söyle ya. Söyle ki sorunu çözelim.
1: Benim inadım kimsenin inadına benzemez. Boynuzu vurdun mu suya

0: ettirmeyi bilirim de yüzmeyi bilip bilmediğini bilmiyorum. Dursun'a bir sorsana. Yüzmeyi biliyor muymuş dedi.
1: Cevap vermeyeceğim. Mantıklı.
2: Yahu Dursun, aklı başında adamsın. Sen çekil bari. Benim de karşıda işim var.
3: Bekle sus. Keçi çekilsin. Ben geçeyim. Sonra sen geçersin.
0: Bu ne ya? Karo kurmuşlar.
1: Koro denir ona.
0: Koro denir ona. Ama ne kadar önemli.
1: Koro falan kurmadık. Sabahtan beri aynı şeyi söylüyor. Ezberledik artık. Yuh! Bu adam da neyin atmış arkadaş?
2: Ben bunları indirmeyi bilirim de.
0: Aman Dursun, kütük devrilir maazallah.
1: Dursun efendinin yüzmeyi bilip bilmediği de meçhul.
4: Söylemem.
0: Sormadık. Sanırım bekleyeceğiz.
2: Of!

0: Ne oldu? Geldik mi?
1: Yok.
2: Bu böyle olmayacak. Gidelim, yarın geliriz. İllaki birinin inadı kırılmış olacak.
0: Bana fark etmez. Ben rahatım.
1: İyi madem Karagöz. Sen bunlara göz kulak ol.
0: He?
1: Dereye düşmesinler.
2: Kaçarlarsa haber ver. Elmaları mora boyamayı unutma. Bülbülleri de tilkiden al. Şehre götür. İki metre hendek kazıp 4 bebeği de hendekten atlatmayı zinhar unutma.
3: Geldik mi?
2: Geldik. Kalkın hadi.
4: Şakayı bırakın da şu keçiye söyleyin, çekilsin.
0: Sen söyle. Bize ne?
4: Çekil keçi.
5: Ne
4: dedi?
0: Sen anla. Bana ne?
2: Gelmiyor musun beygir? Tamam, kalabilirsin. Bari sen göz kulak ol bunlara. Yok artık.
0: Beygir de kendine benzetmiş.
2: Beygir, çekil oradan.
1: Ne dedi?
2: Keçiye söz vermiş. Çekilemezmiş.
1: Bu da inatçı çıktı arkadaş.
0: Ben bunlar kadar inatçı sadece 3 kişi tanıdım.
2: Kimmiş onlar?
0: Bunlar işte.
2: Of.
1: Ben dayanamıyorum. Tutmayın beni.
0: Aman.
2: Dur tutsuz. Bari beygir acı.
1: Çekilin be.
3: Dursun yüzmeyi bilmiyor olabilir.
1: İyi ya. Öğrenir işte.
0: Eyvah.
2: Gitti beygir.
4: Şuna bak ya. Beygir'i düşünüyor.
3: Sen sus Dursun. Milleti düşündün mü ki?
0: Dur artık tutsuz.
2: Düşecek beygirim. Tutsuz dur.
3: Oh.
0: Nihayet. Hayda.
2: Şaka mı bu ya?
1: Bunlar çıldırmış.
3: Yeter be.
2: Vay be. Bu ne çeviklik Çelebi. Beklemezdim senden.
1: Ben de. Suya düşeceksin diye korktum.
0: Çelebi suya düşmedi ama beni hayretlere düşürdü.
4: Oy, sertim.
3: Yapacak bir şey yok Dursun efendi. Şimdi doğruca mahalleye gidiyorum. Köprüden geçmesi gereken kim varsa gelip benim geçtiğim gibi geçsinler.
0: Bu kadar kolay mıydı ya?
3: Ben de bu kadar kolay olacağını tahmin etmemiştim.
2: Ama güzel taktik.
1: Bizim askerin Dursun'un üstünden geçtiğini düşünsenize.
0: Allah korumuş. Ne oldu çiftçi? Karadeniz'de gemilerin mi battı?
2: Dursun'a sorulacak soru o. Çiftçiye hayırdır çiftçi? Bostanda balcanların mı kurudu demelisin.
1: Balcan ne ya?
2: Yani patlıcan efendim, patlıcan.
0: Sıkıntıdan patlar tabii. Dünkü gibi heyecan olsa da eğlensek.
3: O bir kere olur.

0: Azizim.
1: Aa, gülelim derken çiftçiyi unuttuk. Hayır olsun inşallah.
2: Bostanda patlıcanlarım kurudu.
3: Aha.
2: Evet, doğru bildiniz. İki gün sulamayınca kurumuşlar. Sadece patlıcan da değil. Domateslerim, salatalıklarım, biberlerim.
3: Hadi ya. Biz de gülüp durduk çiftçi. Hakkını helal et.
2: Helal olsun.
4: Ah Dursun, ah. Hayvanla inatlaşılır mı?
0: İşte geliyor.
5: Durun ağalar. Bir şey söylemeyin. Biliyorum zaten.
4: Ne yapmayı düşünüyorsun?
5: Önce çiftçiden helallik istemeyi, sonra da müsaade ederse bostanını yeniden yapmayı. Hatta yapana kadar da benim evin önündeki bostandan istediği kadar sebze alabilir.
0: Makul görünüyor.
3: Bence de.
5: Çiftçi, düşündüğün kabahat. Ede.
2: Tamam, öyle olsun. Allah razı olsun Dursun.
5: Senden de çiftçi.
3: Dursun!
5: Efendim?
3: Benim horon işi de kaynadı gitti arada.
5: Kaynar mı Karagöz? Öyle güzel öğreteceğim ki. En iyi horonu sen oynayacaksın.
3: Yaşa be!
1: Aman diyeyim çiftçi, köprüden geçmeyin. Keçi oralarda bir yerdedir. Allah korusun.

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Bu da ne böyle? O da ne?
1: Ha?
0: Bu adam

0: kim böyle?
1: Sevgili yumurcalılar, ben Gani. Gani zengin. En büyük probleminizi çözmeye geldim.
2: Ne iyi ettiniz. Benim en büyük problemim sırt ağrısı. Çözerseniz büyük sevaba girersiniz.
3: Sırt ağrısı mı?

0: Var. Baksanıza şu hayvanlara. Uçamıyorlar bile.
1: Deve kuşları zaten uçamaz ki.
2: Hadi ya. Demek son takımdan o yüzden kovdular. Kuşları uçurmak için zorlamayacaktım.
0: Tabii ki uçamazlar. Ama rüzgar gibi koşabilirler. Maçlarda daha iyi oynayabilirler. Hı-hı.
1: Bilemedik şimdi.
0: Bakın, beni kabul ederseniz pişman olmazsınız. Deve kuşlarınızla tek tek ilgilenirim. Onları eğitirim. Hatta tavuklarınızı da eğitirim. Bak şunlara. Miskin miskin yatıyorlar. Daha atik olmalarını, daha çok yumurta vermelerini istemez misiniz?
3: İsteriz tabii.
0: O zaman doğru adrestesiniz. Ben kanatlı ve uçamayan kuşlar uzmanıyım. İşte bunun gibi.
4: Ama bizim paramız yok. Ödemeyi nasıl yapacağız?
0: Ne olacak canım? Altın verirsiniz.
1: Altınımız yok.
0: Gümüş?
1: Gümüş de yok.
0: Ne var o zaman?
1: Yumurta.
0: Ha, anlaştık.
5: Çekilsene kenara. Benim elimden hiçbir yumurta kaçamaz.
1: Toplar da elinden kaçamasaydı keşke. O zaman bu yumurtaları toplamak zorunda kalmazdık.
6: Tamam arkadaşlar, moralinizi bozmayın. Bir dahaki maça daha iyi hazırlanırız.
7: Geçen maça da çok çalışmıştık ama olmadı işte.
6: Demek ki çok çalışmayacağız.
7: Ne yapacağız peki?
5: Yan gelip yatacak mıyız? Güzel, bana uyar.
6: Hayır, etkili çalışacağız.
1: O nasıl olacak?
6: Bir antrenör bulacağız.
8: Köy yerinde antrenörü nasıl bulacağız?
6: Kolay ya. Hemen buluruz bence.

0: Aman, ne kadar da kolay oldu.
1: Ne oldu çocuklar?
2: Bütün köyü aradık. Ama bizi çalıştıracak bir tane antrenör bulamadık.
3: Bu gidişle ömür boyu yumurta toplayacağız.
1: Peki eski yumurlop şampiyonuna da teklif ettiniz mi?
0: Ha? Kim ki o?
1: Tabii ki ben.
2: Antrenörümüz olur musun cidden?
1: Oldum bile. Hadi hemen sahaya, çalışmaya başlıyoruz. Kazanılacak bir maçımız var.
2: Evet!
4: Sol, sağ, sol, sağ, sol, sağ, sol, sağ. İleri! Geri dönün! Kıpırdamayın, sakın!
1: Antrenman epey hareketli geçiyor anlaşılan.
4: Öyle. Çok çalışıyoruz.
2: Biz de çalışmaya geldik. Bizimkileri alalım da biraz antrenman yapalım.
4: Hayır, izin ver. Meyip de ne yapacağım? Gitsinler tabii. Biz de kalanlarla devam ederiz. Tabii önce biraz dinleniriz.
0: Yumurtaları çok iyi toplamışlar.
2: Bir dahaki sefere yumurta satmacasına da maç yapalım.
5: Ben bunları kasabaya götürüyorum. Siz de kalanları köyde satmaya çalışın.
0: Tamam babacığım. Yolun açık olsun.
5: Eyvallah.
1: Olmuyor böyle çocuklar. Gelin şuraya bakalım. Kaplumbağa mı sürüyorsunuz, deve kuşu mu? Daha hızlı olmalısınız. Hadi sahanın başına geçelim de şu pergelleri bir açalım. Son sürat sahanın sonuna koşturmanızı istiyorum kuşları.
0: Tamam, hadi gidelim.
2: Hadi.

Tabii durmayı da bileceksiniz. Hadi bakalım, biraz da pas çalışalım. Hızla giderken birbirinize pas atabilmelisiniz. Olmuyor.

0: Olmuyor. Bir daha deneyelim.
1: Hadi at.
0: Bir daha, bir daha.
1: Nihat, ileri çık.
0: İşte bu.
1: Biraz da gelecek maç için mi antrenman yapsak? Ne dersiniz?
2: Bence hiç gerek yok. Havada karada yeneriz onları.
1: İşte bu be.
0: Hey, aferin çocuklar. Gol, gol, gol. Artık hazırsınız. Bu maç bizimdir.
3: Güneşli bir günde maç heyecanı. Takımlar en az bizim kadar heyecanlı.
4: Evet Şakir, senin favorin hangisi?
5: Benim favorim demli çay. Kahve değil ama çarpıntı yapıyor.
4: Onu demiyorum. Hangi takım?
5: Ha, tamam. Tabii ki yukarı yumurcalı. Geçen maçtaki performansı gördük.
4: Evet sayın seyirciler. Uzmanlar aşağı yumurcalıya hiç şans vermiyor ve maç başladı.
6: Dayım abi, ne işin var orada?
0: Antrenörüm ben.
6: Nasıl ya? Ben niye değilim?
3: Furkan jet gibi ilerliyor. Rakip oyuncuları tek tek geçiyor. Adeta uçuyor. Nihat aldı topu. Gol!
4: Aşağı yumurcalıdan beklenmedik bir atak. Bakalım yukarı yumurcalı buna karşılık verebilecek mi?
1: Tamam arkadaşlar, moral bozmak yok. Başarabiliriz.
3: Kerim kale vuruşuyla oyunu başlattı. Cemil hızla ilerliyor. Pasını verdi. Aman Allah'ım bu da ne? Veli topu kesti, karşı otağa geçti. Hayır, Furkan hızla rakibin arkasına sarktı. Kaleciyi gördü. Gol!
6: Ama bu haksızlık. Bizim takımın antrenörü yok.
4: Ve Osman Hoca düdüğünü çaldı.
5: Ne? Namaza mı çağırıyor?
4: Namaza ezanla çağırmıyor mu kardeşim? İlk yarı bitti. İlk yarı.
5: Ha, iyi ben bir çay kapıp geleyim o zaman.
1: Ne olmuş bu takıma anlamadım.
2: Şimşek gibi oynuyorlar.
6: Moral bozmak yok. İyi oynuyorlar ama zayıf noktaları var.
2: Neymiş o?
6: Tabii ki kaleci. Topu kaleye atın yeter. Kesin gol olur. Hmm.
3: Yukarı yumurcalı maça hızlı başladı. Defans önünü geçiyor. Cemil uzaktan etkisiz bir şut çekiyor. Ve top!
1: Hadi gol!
3: Kalede! İnanılmaz bir gol!
1: Ah Aziz ah! Bari birini tut şu topların.
2: Olsun, öndeyiz işte.
5: Kalk biraz yürü. Tembellik yapma.
3: Furkan'dan Nihat'a pas. Nihat'tan Serkan'a. Serkan uzaktan etkisiz bir şut çekiyor.
7: Panter gibi kaleciler var maşallah.
1: Yakala Burak.
3: Cemil Burak'a pas attı. Ve Burak yine uzaktan kaleyi yokladı. Ve yine gol!
1: Yine kaybedeceğiz.
2: Hayır, daha bir dakika var. Kazanabiliriz. Hep birlikte hücum edeceğiz.
3: Maçta son dakikaya girdik. Furkan Nihat'a, Nihat Veli'ye pas attı. Veli'nin önü kesildi. Son saniyeler. Veli topu attı. Furkan yakaladı. Kaleye attı.
1: Hayır!
3: Ve gol! Maçın kazananı 3-2 aşağı yumurcalı oluyor.
8: İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır.
1: Evet hocam, bunu yaşayarak gördük. Antrenmanları boşladık, maçı da kaybettik.
7: Tebrik ederiz sizi. Çok iyi hazırlanmışsınız.
1: Hadi arkadaşlar, biz sahaya geri dönüyoruz.
2: Niye ki?
1: Tabii ki antrenman yapmaya.

0: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
1: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
0: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
1: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
0: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
2: Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
4: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
4: Ya, gördün mü?
0: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemi sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.

Mercan Yağ, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Çok sıkıldım.
1: Ben de.
0: Hadi resim yapalım.
1: Yaptık ya.
0: Doğru,
1: yaptık. Bugün aklına hiç fikir gelmiyor.
0: Senin geliyor mu?
1: Hayır, hem de hiç.
0: Fikir kumbaram tamamen boşalmış.
1: O zaman tatlı bir şeyler yemeliyiz.
0: Hadi.
2: Hayırdır canlarım, nereye gidiyorsunuz?
1: Oyun fikirlerimiz bitti de
0: tatlı bir şeyler yemeye gidiyoruz.
2: Tatlı mı?
1: Tatlı fikirler için tatlı yemeliyiz anne.
2: Demek öyle. Ama daha bahçeye çıkmadan zaten tatlı bir şeyler yemiştiniz. Yanlış mı hatırlıyorum yoksa?
1: Doğru.
2: Güzel oyun fikirleri için daha iyi bir fikrim var.
0: Ne?
2: Sebze.
0: Sebze mi?
2: Evet, hem de taze. Bahçeden ellerimle topladım. Şunların güzelliğine bakın hele. Hadi mutfağa güzelce yıkayalım. Şu mis gibi salatalıktan, minicik domateslerden yemelere doyamayacaksınız. Oh, tertemiz oldular. Halanıza da bir paket hazırlayayım. Bayılacak.
1: Köstebekler tatile mi gitti?
2: Tatile mi bilmem ama iyi ki gittiler. Bu sayede patateslerim, havuçlarım, soğanlarım hepsi bize kaldı.
0: O zaman bahçeye tavşan alalım.
2: Neden?
1: Havuçları yesin de boşa gitmesin.
2: Aa, siz neden böyle sebze sevmez gibi konuşuyorsunuz?
1: Seviyoruz ama...
0: Tatlı şeyleri bazen daha çok seviyoruz.
2: Ben de sebze dedektifi oyunu oynarız diye düşünmüştüm ama... istemezseniz oynamayabiliriz.
0: İsteriz anne,
1: isteriz.
2: Ama önce babanızı bulmanız lazım. O sırada ben hazırlanayım.
0: Tamam. Baba.
2: Dikkatli olun. Çeşit çeşit şifa var bu tabakta.
0: Hadi baba.
1: Oyun beklemez baba.
3: Tamam canım, yürüyorum işte.
2: Oo, kimler gelmiş kimler. Hoş geldiniz Adem Bey.
3: Hoş buldum canım.
1: Hadi oynayalım.
2: Tamam, oyunumuzun adı Sebze Dedektifi.
0: Dedektif kim olacak?
2: Siz.
1: Ne bulacağız?
2: Sebzeleri.
3: Ben ne olacağım?
2: Göz kapatıcı.
3: Ne?
2: Dedektiflerin sebze tahmininde gözlerinin kapalı olması gerekiyor.
3: Oo, tam benlik.
1: Hadi başlayalım.
2: Kiminle başlayalım?
1: Ben.
3: Anlaşıldı. Taş, kağıt, makas lütfen.
0: Taş, kağıt, makas.
3: Kağıtla ceren kazandı. Hadi bismillah.
2: Ağzını kocaman aç bakalım.
0: Havuç.
2: Evet.
3: Alkış. Sıradaki yarışmacımız Eren.
1: Yaş olsun.
0: Bu kaç? 5. Aferin, görmüyorsun.
3: Sendeyiz Emel.
2: Kocaman aç bakalım ağzını.
1: Karnında şimdi hatırlayacağım, bir dakika karnında bağır.
3: İyi denemeydi ama karnı bağır değil, brokoli.
1: Hep karıştırıyorum.
2: Sevdin mi Eren?
1: Azıcık.
2: Şimdi sırada yeşillikler.
0: Güzel kokuyor. Halamın bahçesinde yemiştik hani.
3: Bizim bahçede de yedik yavrum.
0: Halamın bahçesindeki daha güzeldi.
3: Söyle bakalım ne?
0: Marul.
3: Maydanozlu. Ve beraberlik için Eren'e bir fırsat doğuyor sayın seyirciler.
1: Hadi baba, hemen gözlerimi kapa.
2: Al bakalım.
1: Ne bu? Naneli şeker gibi yakıyor.
3: Çok yaklaştın.
1: Ispanak.
0: Bilemedin nane.
1: Bildim ya demin.
0: Naneli şeker dedin akılım, nane demedin ki.
1: Ama anne.
2: Ceren haklı. Ispanak demesen iyiydi.
1: Kaybettim mi?
3: Bu lezzetleri tadıp da kaybetmek mümkün mü?
2: Söyleyin bakalım, en çok hangisini sevdiniz?
0: Çikolata.
3: Kolay gelsin canım, ne yapıyorsun?
2: Havuçlu kek, patates salatası, kabak sandal.
3: Dur. Misafirimiz mi geliyor?
2: Hayır.
3: Neden bu kadar çok şey yapmaya çalışıyorsun?
2: Çocuklarımız sevsin diye. Çeşit olsun ki birini yemezlerse diğerini yerler dedim.
3: Anladım.
2: Çocuklar sebze sevmediklerini söylüyorlar. Sebze dedektifleri olarak da pek yol kat edemedik maalesef.
3: Hallederiz, üzülme. Sen şimdi biraz brokoli, havuç, domates... Ceren! Eren!
2: Hadi gelin!
1: Baba!
0: Anne!
1: İlk ben geldim değil mi?
0: Hayır ben.
1: En hızlı benim.
0: Hayır, esas en hızlı benim.
2: Hiç boşuna tartışmayın. Birazdan her şey ortaya çıkacak.
0: Ha? Nasıl?
3: Bahçe sporları başlıyor!
0: Bahçe sporları mı? Yaşasın! Ben birinci olacağım.
1: Ben de.
2: Hızlı olan kazansın.
1: Ben hızlıyım değil mi anne?
2: Hızlı mısınız bilmem ama nasıl hızlı ve güçlü olunacağını biliyorum.
0: Bana söyleyebilir misin anne?
1: Bana da.
2: İkinize kazanmak mı istiyorsunuz?
0: Evet.
3: Evet. Yarışı kazanmak isteyenlerin en güçlü yardımcıları burada. Gel vatandaş, gel.
1: İstiyorum.
0: Ben de.
2: Durun, sakin olun kuzular. Hepinize yetecek kadar güç ve enerji var.
1: Brokoli mi?
3: Brokoli, havuç, domates. Ne ararsan var vatandaş.
1: Kalsın.
2: Brokoli deyip geçme vatandaş. Onun gerçek adı süper güç brokoli.
0: Ne? Süper güç mü?
3: Evet, süper güç brokoli. Güç verir. Tüm engelleri aşmada en büyük yardımcınız olacak.
2: Bitmedi vatandaş. Bu ne?
0: Havuç.
2: Hayır, böyle bir kahramana havuç deyip geçemezsiniz.
1: Ne diyelim?
2: Görüş gücü ustası.
0: Ya.
3: Keskin görüşler için görüş gücü ustasından yardım almalısınız.
1: Geceleri bile mi?
2: Görüş gücü ustası gece gündüz demeden çalışır ve en güzel görüşleri sağlar.
1: Çok etkileyici. Bundan olurum.
3: Durun, daha bitmedi. Bu ne?
0: Domates.
3: Koruyucu domates.
1: Koruyucu mu? Neyi koruyor peki?
3: Kalbimizi.
1: Vay! Kalbimiz çok önemli.
2: Her organımız önemli çocuklar. Hepsini güçlendirebilmemiz için Allah çeşit çeşit nimetler yaratmış.
3: Sebzeler de bunun başında geliyor canlarım.
1: Anladım.
2: Sebze, meyve, et, süt, yumurta, peynir, her biri çok önemli.
1: Acıktım.
2: O zaman buyurun sofraya.
3: Neler hazırladın canım?
2: Havuçlu kek.
0: Yaşasın.
2: Patates salatası.
0: Süper.
2: Kabak sandal.
1: Kabak sandal mı?
2: Evet.
1: Bir yaşıma daha girdim.
0: Bismillah. Sandala bayıldım anne.
1: Patates salatasından da ye kardeşim, çok lezzetli olmuş.
0: Eline sağlık anne, çok güzel olmuş. Nefis, nefis.
3: Bu gidişte bize bir şey bırakmayacaklar canım. Hadi başlayalım.
2: Aynen. Hemen havuçlu kekten başlıyorum.
3: Hazır mısınız?
2: O zaman 3, 2, 1 başla.
3: Eren. Hay maşallah.
2: Tebrik ederim canlarım. Rüzgar gibi geçtiniz.
1: Brokoli gerçekten güç veriyor.
0: Bana da acayip güç verdi. Neredeyse seni geçiyordum, gördün mü?
1: Birazcık ayağım takıldı, yoksa yetişemezdin.
3: Sırada zıplama yarışları var. Hem de trambolinle.
0: Yaşasın.
2: Bakalım kim en çok zıplayacak?
1: Ben. O kadar çok havuç yedim ki bir tavşan gibi zıplayacağım.
0: Ben de zıplam, hem de en zıplak.
3: Hadi bakalım, en zıplak kimmiş görelim.

0: dolu bir küp. Zengin oldum, zengin oldum. Ne yapsam, ne yapsam?
1: Selamun aleyküm hocam.
0: Aleyküm selam efendiler.
1: Ne yapıyorsun hocam?
0: Ne yapayım ki Cemal efendi, tarla işleri işte.
1: Bir şey mi saklıyorsun hocam?
0: Hı? Nasıl şey, tarlanın ortasında ne saklayabilirim ki?
1: Peki o zaman. Kolay gelsin hoca.
0: Teşekkürler. Allah razı olsun. Oh, gittiler. Gördüler mi acaba küpü? Neyse, hemen saklamam gerek bunu. Nereye saklasam? Ne? Orası olmaz. Hayır, burası da iyi değil.

0: Ay, sen de nereden çıktın adam?
1: Geçiyordum, selam vereyim dedim.
0: Tamam o zaman. Sen verdin, ben aldım. Hadi şimdi güle güle. Zengin olunca da rahat bırakmıyorlar insanı yahu. Bu altınlarla neler yapılır neler. Önce kendime bir gümüş tesbih alacağım. Hep istediğim şeydi. Sonra da... Sonra da... Allah Allah, ne istesem ki? Bak şu işe yahu, hayal bile kuramadım şimdi. Neyse, heyecandan olmalı. Bu kadar altınla ileride her şeyi isteyebilirim.

0: Vay hoca vay. Demek bizden bu altınlar saklıydın ha?
1: Artık bunlar bizimdir.
2: Tüm parayı yiyelim.
1: Evet. Hepsini yiyelim. Hepsini yiyelim.
3: Durun yemeyin. Onlar benim.
4: Neyi yemeyelim hocam?
3: Yok bir şey hanım. Sadece bir rüya işte.
4: Anlatsana ne gördün?
3: Ne göreceğim yahu? Boş ver sen uyu. Dünya işleri işte.
4: Bu kadar dünya işi iyi değil hocam.
3: Ben biraz dışarıya bakayım.

0: Oh, çok şükür buradasın. Seni çok iyi korumam gerek.
1: Selam hoca. Bugün epey balık tuttum. Sana da vereyim mi? Uy! Ne oluyor da?
2: Hocam! Sana zahmet, şu çuvalı koymama yardım eder misin? Hı?
3: Hocam! Sana bir bilmece soracağım.
2: Hocam duydun mu? Bugün bir eve hırsızlar girmiş. Evdeki bütün altınları çalmışlar.
0: Ne? Altın mı? Çalmışlar mı?

0: Ay. Hırsızlar! Hırsızlar!
1: Hocam dur hele, ne hırsızı?
0: Nasıl? Hırsız, hırsız girmedi mi buraya?
1: Hırsız falan yok bizde.
0: Ama hırsız dediler bana.
2: Ha, bugün öteki köyden bir ev soyulmuş baba. Arkadaşım demişti.
0: Ciddi misin?
1: Hem bizde öyle kıymetli ne var ki? İlahi hocam.
0: Evet haklısın. Bu iş iyice sıkıcı olmaya başladı. Hayırdır ağalar?
3: Hocam, galiba biz bir şey yaptık, seni üzdük. Bilmiyoruz ne yaptık ama affet bizi.
4: Affet hocam.
3: Sana da ufak bir hediye alalım dedik.
0: Bu çok güzel dostlar.
3: Sağ layık değildir ama kabul et he mi?
0: Buraya kadar. Bekleyin dostlar, hemen geliyorum. Bu şekilde hiçbir tadı yok bunun. O halde paylaşalım.
3: He? Ama bu...
0: Ama...
2: Aa, bu benim kumbaram baba. Geçen sene tarlaya saklamıştım. Sonra da bulamamıştım. Teşekkürler.
0: Yani altın yok muymuş?
3: Hocam, senin düşünmen yeter. Allah razı olsun. Senin kalbin altın hocam.
0: Asıl sizin kalbiniz altın dostlar. İyi ki varsınız.
3: İyi ki varsın hocam.
1: İyi ki varsın hocam.
4: İyi ki varsın hocam.
2: İyi ki varsın hocam.
5: İyi ki varsın hocam.
0: Huzurumu kaçıran, malı mülkü ne yapayım? Dostum eşim yanımdaysa gerisini ne yapayım?

stuff, it's meaning.

Bye.

Uh-huh.

Kiki? Eh?

Hmm?

0: Hello.
1: Itti.
0: Off. Thunder.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ov küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: sahte Diyanet çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: sahte Diyanet çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: çocuklar. Bugün köyde şenlik var.
1: Hey, herkes nefis yemekler yapacak.
0: Aynen öyle torunum. Ben de herkesin çok sevdiği...
1: Doğa çileği reçeli yapacaksın değil mi nene?
2: Biz de sana yardım edebilir miyiz?
0: Evet. Sizden bir konuda yardım isteyebilirim canlarım.
3: Nedir?
0: Reçel için çilek toplayarak bana yardım edebilirsiniz.
4: Ya.

0: yapıyorum.
1: Çok tatlıydı çilekler.
2: Temtem, sen çok fazla çilek yedin. Sana dokunmasın.
3: Hiçbir şey olmaz. Tatlı çilekler, tatlı rüyalar.
2: Aa, uyudu bile.
1: Çocuklar geliyor. Saklanın.
4: Çilekler burada.
5: Hani çilek?
4: Olamaz. Birileri çilekleri toplamış.
5: Hatırladım. Şu ağacın yanında bir yerde de çilekler vardı. Oraya da bakalım.
2: Hay Allah. Köylünün rızkını yedik galiba.
1: Temtem, sana o kadar söyledim az ye diye. Kimseye çilek bırakmadın ki.
3: Çok üzgünüm. Uyumak için enerjiye ihtiyacım var. Çok kaşırıyorum.
1: O kadar çilek yedin ki tatlı tatlı rüyalar yerine.
2: Tatlı tatlı kaşınacaksın. Alerji oldun.
4: Burada da kalmamış çilek.
5: Reçelsiz şenliğin tadı olmaz ki.
6: Stop!
2: Gördünüz mü? Gördünüz mü? Tam isabet.
5: İşte oynuyoruz.
6: Hadi birlikte oynayalım mı?
5: Ben bu oyunu biliyorum.
4: Ama ninem festival için reçel yapacak. Ona yardım edeceğimize söz verdik.
5: Bir tane bile çilek bulamadık. Doğru söyle Can. Yoksa hepsini sen mi yedin?
6: Hayır. Biraz yedim ama hepsini yemedim. O kadar çileği ben bile yiyemem.
1: Siz yiyemezsiniz ama Temtem hepsini mideye indirir.
3: Biraz da sağ kaşı.
2: Tamam. Oldu mu? Uyuduğuna göre kaşıntı da kalmadı.
6: Söz verince yerine getirmek çok önemlidir. Bence birkaç el istop oynayalım. Sonra da birlikte çilek arayalım.
4: Anlaştık. Ebeveynim. Ozan!
2: Yine oyun peşindeler.
1: Ya? Ne kadar da çok oyun biliyorlar.
3: Bu enerjiyi nereden buluyor bu çocuklar? Benim hep uykum var.
6: İstop! Renk turuncu. Turuncu nerede?
4: Üzerinde Can, üzerinde.
6: Elim söndü. Hayır.
4: Elim sende.
6: Yakaladım seni. Iskaladın. Turuncu, buldum. Hayır, o gelincik çiçeği rengi. Kırmızı.
5: Tamam, ebeveynim.
2: Tamam, oyunu anladım. Ebe olan topu yukarı fırlatıyor. Ve birinin adını söylüyor. Adı söylenen kişi de topu yakalayamazsa topu eline alıp...
1: Topu eline alıp istop diyor. Sonra herkes donup kalıyor.
3: Donup kalmak. İşte bu oyunu sevdim. Hareketsiz oyunlar tam bana göre.
2: Çok da hareketsiz bir oyun değil Temtem. Ebe arkasından bir renk söylüyor. Onu bulamayanları da topla vuruyor.
3: Of. Dinlerken yoruldum. Oynasam ne olur acaba?
2: Hemen bir alıştırma yapalım. Temtem.

0: Boxer.
1: Daha yumuşak ve yuvarlak bir şeyle oynamalıyız. Mesela top gibi.
2: Top geliyor.
0: Tamam, tamam oynayalım. Hani nerede top? Ay, yeniden uykum geldi.
3: İşte top burada. Heh, buldum.
4: Topa bir şey bulaşmış. Ver bakayım. Nefis bir kokusu var. Yoksa... İşte dağ çileği. Hem de bir sürü.
3: En sonunda çilekleri de bulduk.
4: Hadi çilekleri toplayalım. Ninem reçelini köy şenliğine yetiştirir belki.

0: Nine, traktörün anahtarını getirdim. Şenlik için istemişsin.
1: Ah evladım, şenlik meydanına dağ çileği reçellerini taşımak için traktör istemiştim. Efe ile Ece çilek toplayacaktı. Henüz dönmediler. Çilek yok. Köye inerim.
2: Nine, reçel var. Dağ çileklerini topladık.
1: Aferin çocuklar. Hemen işe koyulalım ki reçellerimiz yetişsin.
3: Sıcak köy ekmeğinin üzerine çilek reçeli. Hadi yapalım şu işi.
4: Koca kazan tam ortaya.

0: Ben yerimde tadına bakacağım her neyse.
1: Temtem gözünü seveyim bekle. Bulanacaksın reçele.
2: Ellerimize sağlık çocuklar. Maşallah ne de güzel oldular.
3: Ellerimize sağlık.
4: Hadi kavanozlar kasaya. Şenlik başlamak üzere.
5: Ekmeksiz reçel, reçelsiz ekmek. Olmaz. Bu ikili birbirinden ayrılamaz.
6: Sakin ol Can. Ekmekler burada.
5: Ha? Oh çok şükür ya Rabbim. Sen kimseyi ekmeksiz reçelsiz koyma.
3: Amin.
4: Hazır mıyız? Şenliğe gidiyoruz.
3: Hazırız.
7: Şenliğe gidiyoruz.

0: Aynı koku.
1: Aa, bize de bir şişe reçel göndermişler.
2: Ne demişler? Komşuda pişer, bize de düşer.
1: Ha?
0: Ama bana bir şişe yetmez ki.
2: Çok fazla çilek yedin, alerji oldum.
0: Kaşıntım geçti ama.
1: Yine de tatlıdan biraz uzak kalmalısın.
0: Tatlıdan ve tatlı tatlı uyumaktan uzak kalamam. Hayır. Haklısınız, ben yarı yerim. Ama bu biricik şişe bize yetmez ki.
1: Meraklanmayın. Reçelin tarifini aldım. Ha? Bir top gerekiyor. Ha. Ebe topu atıyor. İstop diyor. Herkes ha. duruyor.
2: Mirmir, bu istop oyununun tarifi. Ha?
1: Ha, kafam karıştı. Haklısın. Reçel tarifi burada. Daha çileği, şeker,
0: top.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Evet. İşte oldu. Bez bebeğin eski sağlığına kavuştu. Al bakalım.
1: Ellerine sağlık anne. İyileştin mi sen? İyileştim. Teşekkür ederim Tuğba Sultan.
0: Biliyor musun güzel kızım? Benim de böyle bir bez bebeğim vardı.
1: Ya.
0: Kendim dikmiştim. Annem de yardım etmişti tabii. Eskiden şimdiki gibi çeşit çeşit oyuncak yoktu. Hem her gördüğümüzü de alamazdık. Onun için kendi oyuncaklarımızı da daha çok kendimiz yapardık.
2: Biz geldik.
0: Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
1: Yardım edeyim baba.
3: Sağ ol kızım.
0: Ne çok şey aldım.

0: mısınız?
1: Oğlumla alışveriş yaptık biraz.
2: Hem yiyecek aldık hem de oyuncak.
3: Aa, oyuncak mı? Hani nerede?
2: İşte burada.

0: Hem de nasıl?
1: Ben aslında babama oyuncak aldıracaktım. Ama sonra bir sürü oyuncağım olduğunu düşündüm. Babam da bu hikayeyi anlatınca oyuncak almaktan vazgeçtim.
2: Aferin benim oğluma. Önemli olan oyuncak değil ki. Onunla kurduğun oyun. Öyle değil mi?
0: Doğru.
1: Hadi baba. Bir an önce yapalım arabayı.
0: Acele etme oğlum. Bize karpuzun kabuğu lazım. Onun için de önce içini kullanmak lazım.
3: Babam haklı Tuna. Hiçbir şeyi israf etmiyoruz. Unuttun mu?
1: İyi ama araba yapmak için sabırsızlanıyorum. Hadi hemen içini yiyelim o zaman.
2: Benim daha iyi bir fikrim var. Şöyle buz gibi bir içeceğe ne dersiniz? Hem de karpuzdan.
3: Harika olur.
0: İyi düşündün canım.
3: Ne güzel. İçinden içecek yapacağız. Dışından oyuncak. Çok heyecanlıyım.
0: Siz içini çıkarıp kullanın. Sonra beni çağırırsınız. Anlaştık mı?
3: Anlaştık.
0: İçi sizin, dışı bizim işimiz. Ben gidip biraz dinleneyim. Hadi size kolay gelsin.
2: Hadi biz de işe koyulalım.

0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Lina. Ve bu da annem Tuğba Sultan. Her zamanki gibi yine harika bir tarifle karşınızdayız.
1: Beni unuttun abla.
0: Hiç seni unutur muyum Tuna'cığım? Arkadaşlar bu da kardeşim Tuna. Bugünkü tarifte bize yardım edecek.
1: Sadece size değil babama da yardım edeceğim.
0: Evet arkadaşlar, bugün karpuzla harika şeyler yapacağız. Karpuzun hem içini hem de dışını kullanacağız. Değil mi sultanım?
2: Aynen öyle şefim. Önce biz karpuzun içinden güzel bir içecek hazırlayacağız.
1: Sonra da babamla karpuzun kabuğundan oyuncak araba yapacağız.
0: Yani videoyu sonuna kadar izleyin, yoksa çok şey kaçırırsınız. Hazırsanız işte karpuzlu içeceğin malzemeleri geliyor. Karpuzlu içecek için bir karpuz, yarım limon, bir tatlı kaşığı şeker gerekiyor. Hadi siz malzemeleri hazırlayın. Biz de her zamanki gibi önce elimizle...

0: Eller yıkandı, malzemeler toplandı. Şimdi ne yapıyoruz Tuğba Sultanım? Hı?
1: Önce karpuzu ikiye bölüyoruz.
0: Bu işi tabii ki Tuğba Sultan yapıyor.
1: Evet.
2: Oo, içi çok güzel çıktı.
1: Evet, güzel seçmişsiniz.
2: Babam karpuzu alıp hoplattı, eliyle tık tık vurdu. Ben top oynuyor sandım ama babam bu karpuz seçme taktiği dedi.
1: Evet canım, bak bu taktik işe yaramış.
0: Arkadaşlar, karpuzu kestiğimize göre artık içini çıkarabiliriz. Kabuğunu kullanacağımız için ona zarar vermeden çıkarmamız gerekiyor. Peki bunu nasıl yapacağız anne?
1: Dondurma kaşığıyla.
0: Aa, harika fikir.
1: Dondurma kaşığınız yoksa normal kaşıkla da olur.
3: Biz hazırız.
1: O halde hadi başlayın bakalım küçük şefler.
0: Arkadaşlar, tıpkı dondurma alır gibi kaşığı karpuza batırıp alıyoruz. Bakın böyle.
2: Çok kolaymış. Karpuz topu oldu.
0: Arkadaşlar, gördüğünüz gibi karpuzun içini boşalttık. Şimdi de çekirdeklerini ayırıyoruz. Bakın, işte böyle.
1: Çekirdekleri atmıyoruz. Onları güneşte kurutacağız ve tıpkı ayçiçeği gibi çitleyeceğiz.
2: Aslında böyle de çitleniyor mu? Kuruduğunda tadı daha güzel oluyor.
0: Arkadaşlar, gördüğünüz gibi karpuzun hem içini kullanıyoruz, hem çekirdeğini, hem de kabuğunu.
2: Sıfır atık.
0: Çekirdekler tamam.
2: Şimdi ne yapıyoruz anne?
1: Karpuzu blender'a koyuyoruz.
0: Arkadaşlar, içeceğimizi blender'da yapacağız çünkü karpuzun iyice ezilmesi gerekiyor.
1: Haklısın şefim. Evet, karpuzu koyduk. Şekeri de ekleyelim.
0: Ben hallederim.
1: Evet. Sıra limonda.
2: Onu da ben hallederim.
1: Birkaç damla sık bakalım.
2: Tamam. İşte oldu.

0: Evet, harika bir takım çalışması oldu.
1: Arkadaşlar, tüm malzemeleri koyduk. Artık çok küçük bir işimiz kaldı. Ne mi? Şu düğmeye basmak. İşte bu kadar. Ha?
0: Karpuzlu içeceğimiz hazır. Buzdolabına koyalım. O soğurken siz de oyuncağınızı yapın.
1: Hoş olsun. Arkadaşlar, tarifin bu kısmında babam bize yardım edecek.
2: Merhaba çocuklar.
3: Babamla karpuz kabuğundan araba yapacağız.
1: Evet, malzemeler işte burada. Karpuz kabuğu ve 2 adet tahta şiş. Baba, bu niçin?
2: Bu çubuklarla tekerleri birbirine ve arabaya sabitleyeceğiz.
3: Teker de mi yapacağız?
2: Tekersiz araba olmaz, öyle değil mi?
3: Olmaz ama teker yok ki.
2: Merak etme, tekerleri de biz yapacağız. Ama önce arabanın gövdesi. İşte burada. Bu şişi karpuzun 2 kenarına geçiriyoruz. İşte oldu. Bu ön tekerler için. Şimdi arka tekerler için bir şiş daha kullanıyoruz.
3: Oo.
2: Bu da tamam. Tekerleri takacağımız çubuklar hazır. Şimdi sırada tekerler var. Tekerleri de diğer karpuz kabuğundan yapacağız.
3: Aa, bu harika bir fikir baba.
2: Eğer isterseniz eski kırık bir oyuncak arabanızın tekerlerini de kullanabilirsiniz.
1: Böylece eski oyuncağımızı değerlendirmiş oluruz. Değil mi baba?
2: Aynen öyle güzel kızım.
1: Bu daha da harika bir fikirmiş.
2: Biz bu arabanın tekerleri için karpuz kabuğu kullanıyoruz. Kabuktan 4 tane yuvarlak keseceğiz. Yuvarlakların birbirine eşit olması gerekiyor. Hadi bakalım, başlayalım. Bu 1, bu 2, 3 ve 4.
3: Vay, baba, bu tekerler aynı büyüklükte olmuş.
2: O zaman aferin bana. Hadi bakalım, tekerleri de siz takın. Ön tekerleri Lina, arka tekerleri de Tuna taksın.
1: Anlaştık.
2: Unutma Linacığım, şişi tekerin tam ortasına takacaksın.
1: Tamam. Oldu mu baba?
2: Oldu. Şimdi diğerini tak bakalım.
1: Ön tekerler hazır.
3: Sıra bende. İşte oldu.
2: Aferin size.
3: Aynı kaplumbağaya benzedi.
2: Doğru. O zaman bu arabaya tosbağa diyelim. Ne dersin?
3: Tosbağa. Çok güzel oldu.
2: Son olarak tosbağaya ip bağlayacağız. Böylece onu çekerek ilerletebilirsiniz.
3: Yaşasın. Tosbağa hareket edecek.
2: Önce ipi geçirmek için kabuğa delik açıyoruz. Sonra da delikten ipi geçirip bağlıyoruz. İşte oldu. Tosbağa gitmeye hazır.
3: Tosbağa gidiyor.
1: Gel bakalım. Arkadaşlar, bugün karpuzdan harika bir içecek ve oyuncak yaptık. İnşallah tarifimizi sevmişsinizdir. Siz de denemeyi ve yaptığınız oyuncağın fotoğrafını göndermeyi unutmayın. Hoşça kalın.

0: Anne, arabamız nasıl olmuş?
1: Çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık.
2: İşimizi bitirdiğimize göre artık şu harika içeceği içebiliriz.
0: Tuna nerede?
3: Az önce buradaydı.
4: Buradayım. Bakın, maske yaptım. Ben karpuz adam.
1: Hadi bakalım karpuz adam. Biraz enerji topla. İçecek zamanı.
0: Yaşasın.

0: yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Ayrı Tel'den. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

mucize, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Sen burada mıydın?
1: Evet. İzin olmadan kıyafetlerimi almamalısın.
0: Hava bir anda Poyraz'a dönünce kuzeyden esen rüzgar beni sizin balkona kadar savurdu.
1: İzin olmadan kıyafetlerimi almamalısın.
0: Anlıyorum. Zaten almadım, takıldım. Peki senin benim evime izinsiz girmene ne buyrulur?
1: Konumuz bu değil.
0: Bilakis konumuz bu Uhay. Başkalarının evine öylece giremezsin.
1: Tamam.
0: 7 kere 8.
1: 56. Ama bu cevap bile neden eşyalarımı aldığını açıklamıyor.
0: Anlamamaya gayret edersen anlamazsın Uhay. Takıldım diyorum, istemeden yani.
1: Öyle söylesene.
0: Şükürler olsun anlaşabildik. Senin ödevin falan yok mu? Hadi git sen.
1: Tamam. Mabidik.
0: Dıgıdık olmasın o.
1: İnek olduğu için Mabidik.
0: Anlıyorum.
1: Mabidik.
0: Uhay işte. Çok değişik bir çocuk gerçekten de. Bununla iniş yapmak sandığımdan da zormuş. Hezarfen Ahmet Çelebi 1632 yılında Galata Köprüsü'nden Üsküdar'a kadar uçabilmiş. Dolmuşa binmemek için dolduruşa geldik. Karşı çatıdan meydana gidecektim sözde. Sadece kendi pencereme kadar gelebildim. Üstelik sinek gibi de camda sektim. Neyse, bir uçak bileti baksam daha sağlıklı, güvenli ve konforlu olacak herhalde. Neyse ki son koltuğu da ben kaptım. Uçmayı çok seviyorum. Uçmayı derken uçakla tabii ki çocuklar. Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. Bu değil. Yani futbolcu değilim. Aha, where are you from? Nerelisiniz diye sormama bile gerek yok. Bu bir İngiliz. Ama anahtarı. Neyse, acaba İngilizler kapılarını bu anahtarla mı açıyor? Ne büyük bir teferruat. Bir tamirci de değilim. İlginç, 2 adet tüy mü? Bu da demek oluyor ki ben bir kuşum. Cik cik cik. Şimdi bir gaga taşı olsa hiç fena olmazmış. Demek bir kuş değilmişim. Biraz düşünelim. Ne olabilirim? Aha, şimdi anladım. Ben bir pilotum. Az kalsın uçuyordum. Sizin de gördüğünüz gibi kolay bir iş değil uçmak çocuklar. Havalanmak ve uçabilmek için yer çekimine karşı koymanız gerekmektedir. Onca şarkıya, Türkiye, bir ozanın mısralarına konu olmuş meşhur Billy. Gah bili bili bili bili bili. Gah bili bili de çilli de horozum dedikleri siz misiniz acaba? Horozumun tüyü kara, sesi gider Üsküdar'a. Bugünlerde düştüm dara. Gah bili bili bili bili bili. Gah bili bili de çilli de horozum kayboldu. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı.

0: Çalış. Çalış. Çalış. Uyuma. Tek ayak ceza. Çalış. Çalış. Çalış. Çalış. Tek ayak ceza. Çalış. Tek ayak. Mezun oldum.
1: Sen de Muhay, dişli çekebildin mi? Anne, yine mi depolama alanın doldu? Ah, çok çalıştım ama değdi. Kepi kaptım, havaya fırlattım. Mezun oldum. Artık bir pilotum. Nihayet hak ettiğim diplomayı aldım. Şimdi de gidip sağlık raporumuzu alalım. Tuhaf ve gizemli şeyler oluyor. Allah korusun. Topu! Kim o? Kimseyi de beklemiyordum bu telaşın içinde. Kim ola ki? Amcamın oğlu İfot, sen misin yoksa? Ah, hoş geldin dişli. Çok zarifsin. Ya Rabbi, nedir bu başıma gelen? Bir kez üretilip evden eve hediye yoluyla döngüsünü tamamlayan horcam almış bir de. Neyse, düşününce çok hora geçti. Ben de birine ev hediyesi olarak götürürüm bari.
2: Pilotlar için fiziksel yeterlilik oyunu.

0: Neyse ki tüm etapları tamamlayıp vatana millete hayırlı bir pilot oldum. Ah havuz ne problem çıkardı ama. Ben havuzun problemleri sadece sayısalcılara çıkardığını sanıyordum. Neyse ki jimnastik bilgimle üstesinden gelebildim.
1: Sen ne konuşuyorsun kendi kendine? Jimnastik mimnastik.
0: Jimnastik komutanım.
1: Bırak şimdi bunları. Herkes uçak başına.
0: Ah, emredersiniz. El freni mi bu? Ha, indirelim o zaman yoksa gitmez. Gidiyor bu. Ve hızlanıyor da. Hemen el frenini çekeyim. Durmuyor ki. Aksine havalanıyor. Uçuş eğitmenim nerede benim? Sevgili uçuş eğitmenim. Orada mısınız acaba? Mayday. Alo. Alo alo. Uçaktayım ama başıboş davranıyor.
2: Buyurun MCHK-6. Sorun nedir?
0: Uçağın kokpitinde bir kol var.
2: Kokpitin neresinde?
0: Merkezinde. Tam ortasında. El freni gibi bir şey.
2: Dümen o.
0: Dümen yapmıyorum. Ya gerçekten de kol var.
2: Bu kol dümen Naci Beyefendi. Uçağın dümeni.
0: Ha öyle desenize canım.
2: Öyle dedim zaten.
0: Hemen iniş yapmam lazım eğitmenim. Mayday. Mayday. Çok rüzgarlı. Her yerim G kuvveti. Neyse ki atlattım. Mayday diyorum ama. Bir bu eksikti. Şimdi de türbülansa girdik. Bu bozuk hava akımı demektir. Hava burada pek dengesizdir. Kafa karıştırır. Baksanıza tarlada giden traktör gibi hissettirdi. Mayday, imdat! Neyse ki hava sakinleşti. Bakın çocuklar üstünde ziraat yazıyor. Bu tarımda kullanılan ilaçlama uçağıydı. Bakın bakın bu da kargo uçağı. Dev bir balina gibi. Bu da seyahat ederken kullandığımız yolcu uçağı. Kuyruğunda TK-768 yazıyor. Ne kadar tanıdık değil mi? Bu numara bana çok tanıdık geliyor ama nereden? Olamaz. Ay. Hay aksi. Bilet de yandı. Şu giden uçak benim bilet aldığım yolcu uçağı. Şimdi yeni bir bilet almam gerekiyor. Hemen havaalanına dönmeliyim. İstanbul Kule. İstanbul Kule. Vecihi K6 pistinize yaklaşmaktayım.
2: Rüzgar 5 knotta. Pist iniş izniniz verildi.
0: İniş izni alındı. Teşekkür ederim. Ay. Ay. Birazcık sürtmüşüz. Böylesi daha iyi oldu. Sürttüğü pek anlaşılmıyor. Neyse, hemen sonraki uçuşa bilet almalıyım. Pilotluk mesleğiyle ilgili bilgiyi ziyadesiyle verdik. Biraz daha yolculardan bahsedelim ha? Çocuklar, eğer havaalanına gelirseniz önce kontrolden geçersiniz. Üstünüzde başkalarına zarar verecek şeyler olmamalı. Metal eşyalar da bu dedektörden geçerken ötecektir. Onları kutulara koymalısınız. Bu kısmı atlattık. Şimdi bilet alma zamanı. İnşallah hemen uçak bulurum. Ankara için bir bilet alabilir miyim lütfen?
3: Cam kenarı mı yoksa koridor mu istiyorsunuz?
0: Cam kenarı tercihimdir.
3: Maalesef cam kenarlarında yerimiz yok.
0: Niçin sordunuz o halde?
3: Merak ettim sadece.
0: bu şakayı komik bulmadım. Hem de hiç komik değil. Neyse, ilk uçuş için biletim hazırsa alayım.
3: Buyurun biletiniz. Koltuk numaranız F4, kapı numaranız 206B. İyi uçuşlar dileriz.
0: Teşekkür ederim. Hemen kapımızı bulup geçiş yapalım. İşte kapımızı bulduk çocuklar. Şimdi biletimi verip uçma zamanı. Görüşürüz.

0: haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel!
4: Garip abi!
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Medin. Bu tam benim işim. İşte benim ekibim.
1: Hava da çok güzel. Ha? Bu da ne? Daha önce böyle bir şey hiç görmemiştim. Bunu kesinlikle tilki de öğrenmeli.
0: Evet, benim duyarlı... duyarlı dostlarım, bugünkü keşfimizde... bugünkü keşfimizde...
2: Gül gül çekinme.
0: Ben bu programı sunamayacağım.
1: Sen ona bakma kurye, geçmiş olsun.
2: Sağ ol teleskop.

0: Ay. ¿Eh? Hadi kurye. Bir şeyler bulun da temizlenin artık.
1: Doğru söylüyorsun. Bakalım ne bulabiliriz? Tut. Şunu da tut.
0: Ha? Ha? Ha? Ha?
2: Vay be! Seyyar banyo.
0: Su?
1: Onu da düşündüm.
0: Bravo kurye.
2: Ha? Dur teleskop. Ne yapıyorsun? Sen alkışlama, kamera düşecek.
0: Pardon ya, unuttum. Kuryenin hünerlerine hayran kalmamak mümkün değil. Neyse, ben temizleniyorum.

0: Azıcık su koymuşsun kurye. Ucu ucuna yetti.
1: Hallederiz. Çekil bakalım haberci. Sıra bende.
0: Of.
2: Evet duyarlı dostlar. Şimdi merak edilen konumuz şu. Haberci ve kurye nasıl oldu da bizi bu denli güldürecek kadar turuncu oldular? Şu an yanımda günün kahramanları var. Onlara da sormak istiyorum. Kurye?
1: Bilmiyorum.
2: Haberci?
0: Bilmiyorum.
2: Evet dostlar, gördüğünüz gibi hiçbir şey öğrenemedik.
0: Haberci, sen turuncu bir bulut gördüğünü söylüyordun sanki. Aa, doğru. Size gelebilmek için kendimden geçtim.
1: Geçtiğin belli.
0: Sanki sen geçmedin.
1: Doğru.
0: Bazı şeyleri tecrübe etmeden bilemeyiz. Unutmayın ki turuncu bulut haberini bize getiren haberci. Teşekkürler teleskop. Beni en iyi sen anlıyorsun.
2: Yo, ben de anlıyorum. Dedin ki teşekkürler teleskop. Beni en iyi...
0: Tamam tilki. Bu işi açıklığa kavuşturabilmek için elimizden geleni yapmamız lazım.
2: Göremiyorum.
1: Ben görüyorum.
2: Ama ben hala göremiyorum.
1: Yo. Gayet açık. Görünüyor. İşte orada ya.
2: Öyle herkes görür.
1: Alabilirsin tabii.
0: Biraz yaklaşsak mı?
3: Yoo. Siz yaklaşın. Ben böyle iyiyim.
1: Biraz dedik haberci. Senin gibi içine girmeyeceğiz.
3: Peki sen nasıl turuncuya boyandın acaba?
2: Evet çocuklar, bunun ne olduğunu bilgisayardan araştırabiliriz.
0: Öyleyse ben birkaç fotoğraf çekeyim. Fotoğrafı bilgisayara yükleyerek verilere daha kolay ulaşabiliriz.
2: Doğru söyledin teleskop. O iş sende.
0: Merak etme tilki.
2: Kuvvetli rüzgarların etkisiyle çöldeki toz şeklindeki toprak tanecikleri yoğun biçimde savruluyorlar.
1: Bunların geniş bir alana yayılmasına toz taşınımı yahut toz fırtınası denir.
4: Toz taşınımı kuvvetli olduğu zaman gökyüzünde turuncu bir bulut oluşturur.
0: Buna da toz bulutu denir.
2: Evet.

0: Sevgili dostlar. Hangi dostlar? Tabii ki duyarlı dostlar. Yaptığımız araştırmaları sizinle de paylaştık. Ve öğrendik ki bu turuncu devasa bulut toz bulutuymuş. Bu konuda neler yapabileceğimizi de duyarlı ekibimle konuştuk. Şimdi sözü onlara bırakıyorum. Evet kurye, ne yapabiliriz?
1: Bilmiyorum.
0: Haberci?
2: Bilmiyorum.
0: Evet, ben biliyorum. Dinleyin. Her şeyi düşündüm. Haberci gidip bu durumu haber verecek.
2: Nasıl yapacağım ya? Dikkat, dikkat! Turuncu toz bulutu görürseniz kaçın. Kaçmasanız daha içine girmeyin. Dikkat, dikkat!
0: Tabii ki yetkililere haber verecek.
2: Ha, o kolay.
0: Yetkililer de insanları uyaracaklar. Uyaracaklar ki kimse orada bulunup kirlenmesin ve zarar görmesin. Böylece olası kazaların da önüne geçmiş olacağız.
2: O iş bende. Heyo!
0: Evet duyarlı canlar, yeni bir keşifte görüşmek üzere.

0: al yuvarlar, ak yuvarlar. Burası güvenli görünüyor.
1: Hey, oradaki! Olduğun yerde kal! Kimsin? Neden kaleye geldin?
0: Ben bu kaleyi koruyan bir askerim ve yabancıların buraya girmesini engellerim.
2: Asker, ben doktorum. Yaralıları ve hastaları tedavi ederim.
0: Demek öyle. O zaman paralayı söyle.
2: Neydi? Tamam, buldum. Kırmızı bayrak beyaz bulutlara yükseldi.
0: Hayır, eş anlamlısını söyle.
2: Nasıl yani? Neydi?

0: eş anlamlısı mı?
1: Doktor, kendine gel, hatırla. Aynı anlama gelen sözcükler eş anlamlıydı. Renklere dikkat et. Kırmızı bayrak ve beyaz bulutlar.
0: Hatırladım, tamam hatırladım. Al bayrak, ak bulutlara yükseldi.
1: Tamam, girebilirsin. Ay, doktor!
0: Doktor Civan geliyor. Açılın, açılın. İyi misin asker? İyi misin? Ha, şimdi konuşabilirsin.
1: Oh, dizim çok fena acıyor.
0: Al, önce su iç. Korkmuş olmalısın.
1: Elhamdülillah, kahraman bir askerim ben. Korkmam. Harikaydık dostum.
2: Bu oyunda neyin nesiydi çocuklar?
1: Öğretmenimiz meslekleri tanıtan bir oyun oynamamızı istedi. Ben kahraman bir asker oldum.
2: Ve Civan da beyaz önlüklü cesur bir doktor olmuş.
0: Evet, ben de doktor oldum.
2: Askerler ve doktorlar. Vücudumuzda da askerler ve doktorlar var.
0: Nasıl yani?
2: Hadi çocuklar, yeni simülasyonumuz sisteme yüklenmiştir. Bu kez askerlerin ve doktorların yanına gidiyoruz. Vücudumuzda yepyeni bir mucizeye hazır mısınız çocuklar? Al yuvarlar ve ak yuvarlar.
1: Kimler kimler?
2: Onları keşfetmek için kaşife seslenin.
3: Hey kaşif! Başlıyor yeni keşif!
2: İşte çocuklar, karşınızda vücudumuzdaki kahraman askerler.
1: Asker! Tıpkı benim gibi.
2: Ak yuvarlar vücudumuzdaki bağışıklık sisteminin önemli parçasıdır. Bu hücreler kanımızın içinde bulunur.
0: Peki neden onlara kahraman asker dedin profesör? Bu minicik hücreler ne yapabilir ki?
2: Minik ama etkililer. Ak yuvarların ana görevi vücutta enfeksiyonları önlemek ve hastalıklarla savaşmaktır.
1: İşte kahraman birer asker.
2: Ak yuvarlar mikropları yakalar ve yok eder.
0: Doktorlar demiştiniz profesör. Onlar nerede?
2: Vücudumuzun minik doktorları al yuvar hücreleri.
0: Ne çok doktor var. Aman al yuvar.
2: Vücudumuzda en bol bulunan hücre al yuvarlardır. Bir insanda yaklaşık 25 trilyon al yuvar bulunur.
1: Nasıl doktor bunlar? İlaçları nerede?
2: Al yuvarlar bütün hücrelere oksijen taşıyarak onların daha sağlıklı olmasını sağlar. İşleri bununla da bitmez.
0: Pek de çalışkanlar. Aynı benim gibi.
1: Asker hücreler ak yuvarlarda gece gündüz demeden mikroplarla savaşıyor. Onlar da çalışkan.
2: İlahi çocuklar, her bir zerremiz bizim için çok çalışıyor. Ve al yuvarlar oksijeni hücrelere taşıdığı gibi hücrelerde atık diyebileceğimiz karbondioksidi de akciğerlere taşırlar.
1: Vay! Vücudumuzda ne mucizeler var.

0: Kırmızı güller ne güzel kokuyor.
1: Hı? Bakayım. Oh, beyaz güller de çok güzel kokuyor.
0: Sahi profesör, bu kadar gülü ne yapacağız?
2: Al güller ve ak güller bahçemizi süsleyecek çocuklar.
1: Yaman, anladın mı? Eş anlamlısı ak güller, al güller.
0: Ak yuvarlar, al yuvarlar. Anladım.
2: Tabii önce bahçenin bakımını yapmam gerekecek.
0: Profesör, biz de sana yardım edebiliriz.
1: Ekip halinde çalışırsak hemen biter. Hatırlasana Yaman, al yuvarlar ve ak yuvarlar.
0: Hep birlikte çalışıyorlar. Böylece vücudumuz kusursuz işliyor. O yüzden birlikte hareket etmek çok önemli.
2: Güzel örnekli çocuklar. Aslında biraz yardım alsam hiç de fena olmaz.
0: Emredin komutanım. Nereden başlayalım?

0: yapmayalım. Yaman'ın elinden her iş gelir.
1: Estağfurullah Yaman. Önce bahçedeki zararlı otlar temizlenecek. Sonra bir güzel sularız. Mis gibi olur. En sonunda da bahçeye güllerimizi dikeriz.
2: Ben zararlı otları temizlerim.
0: Olmaz. Zararlı otlar asker Yaman'ın işi. Tıpkı küçük kahramanlar ak yuvarlar gibi. Zararlı ne varsa asker Yaman temizler. Unuttun mu? Sen doktorsun.
2: Haklısın. Sahi ya, ben doktorum. Ben de bahçeyi sularım. Onlar da güçlenirler. Tıpkı vücudumuzdaki süper minik doktorlar al yuvarlar gibi.
1: Harikasınız çocuklar. O zaman başlıyoruz.
0: Açılın zararlı otlar. Geliyor kahraman Yaman.
2: Yaman koşar da doktor Civan durur mu? Yetiştim ağaçlar. Yetiştim çiçekler.

0: kırmızı güller, ne kadar güzelsiniz.
1: Oh, acıdı.
0: Ne oldu? Ne oldu?
1: Yok bir şey. Sadece gül elimi ısırdı.
2: Hemen ilk yardım çantasını getireyim.
1: Hı? Bu hiç mantıklı değil. Gül seni nasıl ısırabilir?
0: Yani dikeni battı.
1: Şakacı doktor Civan. Söyle bakalım. Şimdi seni kim iyileştirecek?
0: Küçük bir diken. Ama asker dostum Yaman beni iyileştirir değil mi?
1: Elbette. Doktor Yaman. Parola. Ya da dur dur. Bir bilmece sorayım en iyisi.
0: Her anı oyuna çevirmen yok mu dostum? Sor bakalım.
1: Alı var, akı var. Biri besler, biri düşman kovalar.
0: Al yuvarlar ve ak yuvarlar.
1: Tebrikler dostum, bildin.
2: Oyununuz bittiyse uzat bakalım parmağını Civan. Pansuman yapalım.
1: Biz de...

0: daveti.
1: Kayıtta mıyız?
2: Evet.
0: Dur bir dakika. Bunun üzerinde kapağı kalmış.
2: İşte oldu. Kayıttayız.
0: Furkan, bu kutuların işe yarayacağına emin misin? Allah korusun abimin başına bir şey gelmesin.
1: Bana bir şey olmaz Ayşegül, sen karışma abine.
2: Merak etme Ayşegül, Yeşilçam zamanı Türk sinemasında da hep böyle şeyler kullanırlarmış.
0: Çok rahatlatıcı.
2: Benim anlamadığım bu mavi örtü niye?
3: İşte oraya sonradan deniz yapacağız. Sanki İsmail suya atlıyormuş gibi. Bahar tatilinin başlangıcını kutluyoruz ya, havalar ısınmış filan.
1: İşte geliyor.
0: Allah, abi.
4: Geciktim, geciktim. Annem çok meraklanacak.
2: Müştem abi.
4: Size de hayırlı günler çocuklar. Ama başka zaman konuşuruz. Şimdi hiç vaktim yok.
2: Aklımdaki tam olarak bu değildi.

0: Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Selamun aleyküm.
1: Hayırlı sabahlar Makbule Hanım. Aleyküm selam.
0: Ah, Allah cümlenizden razı olsun. Bugün burada durumu olmayanlar için düzenlediğimiz hayır gününde olmanız benim için çok önemli.
2: O nasıl söz Makbule Hanım? Sizin için olduğu kadar bizim için de önemli.
0: Görüyorum ki bir masamız eksik. Acaba...

0: Allah'ın işine bak, tahmin etmeliydim. Allah'ım aklıma mukayyet ol. Sanki ışınlandım buraya.
1: Kusura bakma anne. Biraz uyuyakalmışım da. Hemen kuruyorum tezgahımı.
2: Herkes iyi mi? İnşallah bir kaza yaşanmadı.
0: Oo, selamun aleyküm çocuklar.
3: Aleyküm selam Makbule teyze. Hayrola? Bütün bu hazırlıklar neden?
0: Durumu olmayanlar için bağış toplayacağız. Ancak bugün hiç kimse yok sokaklarda. Daha hiç bağış alamadık.
3: Bu gidişle hiçbir şey toplayamayacağız.
2: Sesler parktan geliyor. Biz bir gidip bakalım. İnsanların neden bu tarafa gelmediklerini öğrenebilecek miyiz, anlayalım.
3: Gel abi, bu taraftan gideceğiz.

0: Şuna bakın. Herkes kendini dışarı atmış.
1: Demek herkes burada olduğu için kimse bizim sokaktan geçmiyor.
0: Peki bugün ne özelliği var ki parkın? Yani neden burada herkes?
2: Yakala!

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam arkadaşlar. Ne güzel bir gün değil mi?
2: Aleyküm selam Fatihciğim.
3: Baksanıza, sanıyorum anladığım durumu.
2: Neymiş?
3: Herkes burada. Ara tatilin ilk sıcak gününü oyunlar oynayarak değerlendiriyor.
4: Haklısın Furkan. Atlayıp zıplamak, koşmak istiyor çocuklar. Hatta... Ha? Şu abim mi? Ha?
2: Ha? Ha? Şey, çocuklar frisbee nasıl oynanıyor diye merak etmişler de.
4: Hiç de bile.
1: İsmail abi gelip frisbee'mizi kaptı.

0: Demem o ki, biz de caminin önüne oyunlar hazırlarsak insanlar bize de gelir. Peki nasıl oyunlar yapacağız?
1: Evet, hem nereden bulacağız bu oyunları?
0: Tabii ki kendimiz yapacağız arkadaşlar.
2: Aynen, bu biraz bariz değil mi? Bizim olayımız hurdaları kullanarak bir şeyler yapmak.
3: Tamam tamam, anladık. Sen önce aklını frisbiden kurtar da sonra bize ders verirsin.
4: Huh?

0: Hadi bakalım, fikirlere duyalım arkadaşlar.
1: Bence şu top atma oyunlarından yapsak hiç fena olmaz.
0: Top atma oyunu mu?

0: İşte topu buradan göndereceğiz. Hangi halkaya girerse o kadar puan kazanacağız.
1: Dur abicim, fikir çok güzel ama senin elinin ayarı yok. Ben deneyeyim.
2: Bravo Ayşegül. Helal olsun İsmail. Başka?

0: oyunu karşılıklı oynayabiliriz. Sırayla atışlarımızı yapacağız ve karşı taraftaki deliği tutturan bir puan alacak. Üçe gelen kazanır.
1: Çok iyi. Ha? Oo.
2: Olsun. Üzülme İsmail.

0: oynatacak halkalar bulmak kalıyor.
1: Oho.
0: Çok böyle şeyler düşünmüştüm ama hani birazcık daha zor olurdu oyun.

0: Allah sizden razı olsun çocuklar. Aklınızla bin yaşayın siz. Ne güzel düşündünüz şu oyunları. Şimdi herkes buraya doluştu.
1: Tabii. Biz ihtiyarladık diye düşünemedik. Böyle güzel bir havada bütün çocukların koşup oynayası gelir.
2: Nereden buldunuz bu oyunları?
3: Tabii ki hurdalıktaki malzemelerden yaptık.
4: Hurdalıktaki malzemelerden daha neler yapacaksınız Allah bilir. Hayal gücünüzün sınırı yok maşallah.
0: Sizin arabalar, büfedeki satranç taşları, bizim burada daha neler neler yaptılar. Aferin çocuklar.
3: Daha

0: Selamun aleyküm Cemile.
1: Aleyküm selam.
0: Hayırdır Cemile? Bisikletine bir şey mi oldu? Parkta seni göremedik.
1: Bisikletim sağlam. Ama parkın bisiklet yolunda biraz daha sürsem bozulabilirdi.
2: Haklısın gerçekten. Hem de sadece bisikletlerimiz değil, biz de tehlikedeyiz.
0: Kesinlikle katılıyorum. Bisiklet yolunun acilen düzeltilmesi lazım.
2: Sadece bisiklet yolu değil, bütün park dökülüyor arkadaşlar.
1: Geçen savuncağın zinciri kopmuş.
3: Yo!
0: Birine bir şey olmuş mu peki?
1: Çocuk düşmüş ama Allah'tan bir yere kırılmamış. Biraz yara ve morluklarla kurtulmuş.
2: Şanslıymış.
0: Verilmiş sadakası varmış.
2: O deyimi ben kullanabilirdim ama aklıma gelmedi ya. Tüh. Ah.
0: Anlaşıldı. Çözümde galip, iş bitirmede mülayim birisi olarak bu soruna müdahale etmeliyim. Üzülmeyin arkadaşlar. Problemlerin üstesinden gelecek ve size yeni bir park yaptıracağım.
4: Yaşa! Var ol!
0: Hep birlikte inşallah. Sağ olun.
1: Bitti mi?
0: Ne bitti mi?
1: Başkanlık gösterim bittiyse gerçekten çözüm için bir şeyler planlayabiliriz.
0: Sen zahmet etme. Ben hallederim.
1: Nedenmiş o?
0: Planlamada galibim de o yüzden ben yaparım.
1: Hayır, ben yaparım.
0: Hayır, ben yaparım.
4: Sakin olun arkadaşlar. Ama şunu söylemeden geçemeyeceğim. Ben de yaparım. Mahallemizin parkıyla ilgili benim de ciddi çözüm önerilerim var.
2: Benim de.
0: Benim de. O zaman herkes hayalindeki parkı hazırlasın. Bakalım hangimizinki en güzel olacak.
3: Tamam.
0: Salih'cim, fikrin hoşuna gitmedi sanırım.
2: Daha iyisi aklıma geldi Galip. Kendi projenle ilgilenmeni tavsiye ederim ayrıca.
1: Arkadaşlar,

0: yarışabilir misiniz? Dikkatim dağılıyor.
1: Ama böyle mızıkçılık yapacaksak hiç yarışmayalım arkadaşlar.
2: Galip!
1: Tamam ya, tamam.
3: Selamun aleyküm gençler.
2: Ve aleyküm selam hocam.
3: Tek tek takıldığınıza göre ödevler çok ha?
0: Ödev değil hocam, proje.
1: Mahallemizin parkı için projelerimizi yapıyoruz hocam.
3: Hay maşallah, park işi tam ehlinin elinde desenize. Neler yaptınız? Merak ettim. Sessizliğe bakılırsa henüz netleşmemiş.
4: Yo, benimki neredeyse bitmek üzere.
5: Yani aslında süper fikirlerim var ama gizli.
3: Gizli mi?
1: Evet hocam, bireysel takılıyoruz.
3: Bireysel ha? Neyse, bakalım yakında anlarız. Vakit girmek üzere çocuklar. Bireysel takılmayacaksanız eğer, sizi cemaatle namaz kılmaya davet ediyorum.
0: Geliyoruz hocam.
4: Namazda cemaat olarak takılıyoruz hocam.
3: Allah'a şükür. Neyse ki.
1: Anladığım kadarıyla kimse tamamlayamadı.
0: Benimki bitmek üzere.
5: Yarın öğle namazına kadar herkes hazırlansın o zaman. Anlaştık mı?
2: Tamam.
1: Hop, Salih abi. İyi misin Salih abi?
4: Çok iyiyim Ali. Acayip iyiyim.
1: Aa, ne güzel maşallah.
4: Hey Allah'ım ya Rabbim.
5: Şu kenarda görülen kısımda mutlaka bir kaykay parkuru olacak.
0: Kaykay parkurundan önce bisiklet yolunu halletmeliyiz. Bu yüzden zeminde kullanılabilecek en iyi malzemeleri araştırdım.
4: Esas benim fikrim kısa boylu çocuklar için dünyada bir ilk olabilir.
1: Ama arkadaşlar sadece klasik park çalışmışsınız. Oysa benim harika fikirlerim var. Bir müsaade ederseniz 4 dakikanızı istiyorum. Parkın tam ortasını büyük bir oyun alanı olarak planladım. Bakın. Ama bakmazsanız göremezsiniz.
4: Ağaçsız, çiçeksiz ya da dinlenme alanları olmayan bir park hayal edilemez arkadaşlar. Gördüğüm kadarıyla parklarınız kupkuru olmuş.
2: Yok.
4: Gösterin o zaman. Hani?
0: Dinlemediniz ki anlatayım.
4: Yemyeşil dinlendirici bir park
5: kaykay
4: için...
5: Kaykay parkuru çok profesyonel. Dikkatinizi çekerim.
4: Bir parkta basketbol potası en önemli ihtiyaç.
1: Oyun alanından dışa doğru genişleyen... Çamur.
5: Benim parkımda hiç çamur olmayacak mesela.
1: Çamur diyorum, çamur.
4: Basket oyun alanlarımız çamura bulanmayacak. Çünkü zemini ona göre yaptıracağız. Çamur!
1: Kızgın çamur! Kaçın! Gitmiş. Tamam, çıkabiliriz.
5: Neye kızdı bu köpek? Bu kadar anlamadım.
0: Beni bile görmedi gözü.
4: Benim park fikrimde...
2: Mustafa!
4: Ne yani? Proje anlatmak da mı yasak?
1: Salih nerede?
5: Camide bizimleydi.
2: Salih!
4: Siz gidin ya. Ben ikindiyi bekleyeceğim.
1: Gel burada bekle kardeşim. Daha en iyi park projesini seçeceğiz.
0: Fazla düşünmeye gerek yok. Benimki tabii ki.
5: Daha projende kaykay alanı yok.
4: Seninkinde de dinlenme alanı yok.
1: Projede bu işi Galip olana bırakın.
3: Selamun aleyküm.
5: Aa, Bayram Hoca.
2: Aleykümselam hocam.
3: Bence artık mesele neyse konuşmamız gerekiyor. İşlerimizi güzel bir iletişim dili kullanarak istişareyle yapmamız en doğrusu. Böylece ortak akıl harekete geçmiş olur. Peygamberimiz de böyle yapardı, unutmayın. Hepinizin harika fikirleri var ama tek başına yeterli değil. Oysa fikirlerinizi birleştirdiğinizde mükemmel bir park olacak.
0: Selim'in kaykay parkurunun etrafına benim aşınmayan bisiklet yolu çok iyi olur.
5: Bence de.
1: Güvenlik için orta kısımda planladığım oyun alanlarına Salih'in 3 ayrı boyda düşündüğü potaları yerleştirebiliriz.
4: Aynen kardeşim.
3: Oyun oynamaktan yorulanlar için dinlenme alanları ve yürüyüş yapmak isteyenler için planlanan yeşil parkurda en dıştan parkı çevreleyebilir.
4: Evet.
3: İşte şimdi harika bir plan oldu.

Merhaba çocuklar. Hoş geldiniz. Endişelenecek bir şey yok çocuklar. Gerçekten. İyiyim. Çok sağ ol Kara. Teşekkür ederim. Biraz duygulandım ama geçti. Yani geçer gibi oldu. İnşallah geçer. Merak ettiniz haklı olarak. Anlatayım o zaman. Çocukluğumun geçtiği mahalleye yolum düştü de buraya gelmeden önce ona üzüldüm. Eski halinden eser yok. Her yer beton olmuş çocuklar. Neredeyse hiç ağaç kalmamış. Gerçekten üzüntü verici. Oysa çocukluğum o ağaçların gölgesinde geçmişti. Keşke elimizden gelen bir şey olsa. Elimizden gelen bir şey var der gibi bakıyorsunuz. Ha? İşte şimdi moralim yerine geldi. Ağaçların ve ormanları korumanın önemi hakkında kapışmaya var mısınız? Hazırsanız keçeyle başlayalım. O halde açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir ağaç. Bir ağaç daha. Sanki bir şeye benzeteceğim ama çıkaramıyorum bir türlü. Tabii ya. Akciğer değil mi bunlar? Şimdi anladım. Ormanlar bizlerin oksijen kaynağıdır çocuklar. Alacağımız her temiz nefes için ağaçlara ihtiyacımız var. Sağ ol Kara. Sıra sende Keçi. Hazırsın maşallah. O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Toprak. Hatta biraz tepecik diyebiliriz. Bir el desem değil. Acaba nedir? İşte bu. Şimdi anladım. Ağaçlar kökleriyle toprağı tutar ve erozyonu önler çocuklar. Çok anlamlı bir çizim oldu Keçe. Sağ ol. Kara, hiç hızımızı kesmeden seninle devam edelim mi? Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir ağaç. Bir salıncak. Salıncakları çok seviyoruz değil mi? Bir ağacın gölgesindeki salıncak çocukluğumuzun en güzel hatıralarından biridir. Ağaçları koruyalım olur mu? Geldik bir kapışmanın daha sonuna. Başka bir çizim mi yapmak istiyorsun Keçe? Merak ettim şimdi. O zaman hızlıca açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir fidan. Anladım ama bitir bakalım çizimi. Ağaçları ve ormanları çoğaltmak için yeni fidanları toprağa ekelim çocuklar. Peygamberimiz de kıyametin koptuğunu görseniz elinizdeki fidanı mutlaka dikin buyurmuştur. Çok teşekkürler çocuklar. Her zamanki gibi muhteşem mesajlar verdiniz. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şefdina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

Mercan ya, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Han, kanalda durumlar ne? Han'ın gözlüklerini biri düzeltsin. Belki dünyaya döner.
1: Efendim, bana mı dediniz? Bir şey mi dediniz? Ay, yine mi duymadım? Ne zaman, nasıl dediniz? Ben mi dedim? Ne dedim?
0: Sakin ol Han. Kanalın durumunu sordum. Gelişme var mı?
1: İyilik haberlerimize ilgi artıyor. Bugün uzak doğudan bile etkileşim aldık. Tıklanma oranı da gayet iyi. Fakat haber bloğumuzun görünürlüğünü artırmak için daha fazla yazı gerek.
2: Yazmak sorun değil dostlar. Haber bulun, ben yazarım. Bana haber yok derseniz işte o zaman kızarım.
3: Aha, işte bu. Harika bir dörtlüktü. Ama biliyor musunuz? Ben de çok yetenekliyim. Benim adım Mo'dur Mo. Her işi beceririm, güçlüyüm, kuvvetliyim. Çünkü adım Mo'dur. Demek komik geldi size. Peki. Zaten anlasanız şaşardım.
2: İkbal gibi güzel şiir okuyorsan benim gibi dans da edebilirsin Mo. Hadi tekrar et.
3: Bunu küçük çocuk da yapar. Şimdi dansın büyük babasını görün.
4: Kralını. Ha? Dansın kralını diyecektin.
3: Ben ne dedim?
4: Büyük babasını.
3: Yo.

0: Demedim.
1: Dedin.
0: Ben demedim, sen dedin.
1: Hayır, sen dedin, ben demedim.
0: Ben değil, sen dedin.
1: Sen dedin.
0: Sen.
1: Ben mi?
0: Evet, ben dedim.
2: Hadi Mo, seni bekliyorum.
3: Bu kadar şamata yeter arkadaşlar. Bir an önce harekete geçmeliyiz. Yeni haber bulan var mı?
2: Çocuklar, gerçekten elimizde bir iyilik haberi yok. Ne yapacağız?
3: Buyurun, burası iyilik habercileri evi. Ha, sen misin Mert? Gerçekten mi? Çok teşekkürler Mert. Tamam, çok sağ ol dostum. Görüşürüz. Günün iyilik haberi tamamdır.
2: Anlatsana Mehmet. Meraktan çatlayacağız.
3: Mahallede büyük bir yardım kermesi kurulacakmış. İhtiyaç sahiplerine gıda, kıyafet toplanıp dağıtılacakmış.
2: Harika!
0: Mo operasyona hazırdır.
1: Bu muhteşem bir haber Mehmet.
3: Yalnız önce bozulan telsizleri tamir etmek ve görev dağılımı yapmak gerek.
0: Bu işi bana bırak. Görev dağılımı konusunda bir vefaya.
2: Deha olmasın o.
0: Ben ne dedim?
3: Sen de öyle dedin Mo. Tamam, tamam. Telsizler nerede Yusuf?
1: Dolaba koymuştum galiba.
2: Hemen getiriyorum.

0: Olmaz. Sistem çöktü.
1: Nasıl yani?
0: Sanırım sistem kurtarma gerekecek.
1: Hemen halledebilir misin?
0: Bir yarım saat yeterli olacaktır.
1: Tamamdır, elini çabuk tut.
2: Olamaz. Şimdi de bu mu? Mo, son kez bu işi bana bırakın dediğini hatırlıyorum.
3: Çok iyi demişim. Keşke bıraksaymışsınız.
4: Zaten bırakmıştık.
3: Aa, nereyi bıraktınız? Hiç görmedim.
1: Tamam, telaş etmeyelim. Ahsen ve İkbal, siz Mia'yı kurtarıp dolabı düzenleyin bir an önce. Han bilgisayarı halledecek. Yusuf ve Mo, siz de çatıyla ilgilenin. Ben de telsizlere bakacağım.
5: Badem, sen de Kangi ile beraber yerleri temizle.

0: Asyalar duruyor. Oh be.
1: Telsizler de tamamdır arkadaşlar. Hadi doğru kermese.
2: İyilik için.
3: Ne güzel bir yer burası. Daha önce hiç bu kadar renkli bir pazar görmedim.
4: Bizim burada kermes derler.
1: Ma, yardım ister misin?
4: Size bu işi ben hallederim demiştim.
5: Hayır, bana bırakın demiştin.
4: Kim? Ben mi?
3: Hayır, hayır. Cidden şimdi olmaz. Hadi işe koyulalım.
1: Kangi, telsizler sendeydi. Hadi hepsini çıkar.

0: İşte sevgili dostlar, bu ülkenin insanları bu kadar hayırsever. Herkes evinden bir şeyler getirmiş. Bu standta ise... Bu standta ise sevgili sandviçler... Affedersiniz sevgili dostlar. Burada birbirinden sevgili sandviçler... Neyse.
1: Yusuf, işe devam etmemiz lazım.
0: Sen bileziği takıp çıkarana kadar ben sandviçlerle vedalaşırım.

0: Merhaba. Oyuncak getirdim.
1: Senden başka bunu taşıyacak biri yok muydu?
0: Bu işi bana bıraktılar.
2: Mo, iyi misin?
0: İyiyim. Bir şey düşürdüm de buralardaydı. Fazla uzaklaşmış olamaz.
3: İyilik kanalınızdaki ilanı duyan yardıma koşuyor. Size herkes adına çok teşekkür ederim çocuklar.
4: Bugün topladığımız haberlerle yarın daha da artacak inşallah.
2: Röportaj için biz teşekkür ederiz.
4: Diğerleri ne alemde acaba?
2: Han, herkes nerede? Tamam.
5: Birkaç stand ileride Yusuf ve Ahsen'i görüyorum. Yürümeye devam edin, göreceksiniz.
4: Yine sandviç mi buldun Yusuf?
6: Onlar beni buldu. Sevgili sayın sandviçler. Onlar beni esir aldı. Ay.
4: Sana ne oldu böyle Ahsen?
2: Tüm bunları hayır olsun diye satın aldım desen?
6: Tutmaz.
2: Seninki de tutmamıştı zaten. neler yaptınız? Ben standları ve yardım malzemelerinin hepsini not ettim.
6: Harika görüntülerle dolu bir kameram var.
4: Süper. Hadi diğerlerini bulalım. Oo, neler yapmışsınız?
2: Ellerinize sağlık. Bu arada Mo nerede?
7: O sepetle bir yerlerde yığılmamıştır inşallah.
4: İnşallah. Yardım da istemedi.
7: Az önce buradaydı. Ama hali biraz...
2: Bakın geliyor.
0: Size bu işi bana bırakın demiş miydim? Ne iyi etmişim.
8: İyilik için.
2: Haber metinleri tamamdır.
9: Görüntüler de kanala yüklendi.
4: Harikasınız.
2: Çok güzel notlar almışsın Ahsen. Sayende harika haberler yazdım.
7: Teşekkürler İkbal.
0: Çok yoruldum.
4: Haklısın Mo. Bugün bir harikaydın. Grubun gururusun.
7: Dinimiz bize yardımlaşmayı emretmiştir. Değil mi Ahsen?
2: Evet mi ya?
0: Paylaşmanın mutluluğu, yardımlaşmanın huzuru. Veren mutlu, alan mutlu. Oh be sonunda kafiyeli oldu.
2: O zaman hedefimiz iyilik. Parolamız dostluktur. Bizden daha neşeli ekip dünyada yoktur. Düşe kalka da olsa işleri tamamlarız. Bize haberci derler. İyilik için varız.
8: İyilik için.
10: Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Evet çocuklar. Hazır mısınız çömlek yapımına?
1: Evet.
2: Şu pedal ne işe yarıyor?
0: O bu düzeneğin dönmesini sağlıyor. Ona basınca bu dönüyor.
2: Peki neden dönüyor?
0: Üzerine koyduğumuz çamurun şekil almasını kolaylaştırıyor.
2: Döndürmesek olmaz mı?
0: Olmaz.
2: Peki bu tasın içindeki su ne işe yarayacak?
0: Hamur kurudukça ıslatmak için kullanacağız.
2: Hamur neden kuruyacak?
3: Alper, bu kadar soru sorarsan başlayamayız ki.
0: Hay sen çok yaşa Elif.
3: Sen de gör Agah dede. Peki elimizle nasıl şekil vereceğiz Agah dede? Hamurun kuruduğunu nasıl anlarız Agah dede?
0: İşte bakın, çömlek hazır. Sıra bunu fırınlamaya geldi.
3: Agah dede, sen bu kadar çok şeyi nereden biliyorsun?
0: Ne biliyorum ki Elifciğim?
3: Kur'an okumayı biliyorsun.
2: Sonra balon uçurmayı biliyorsun.
3: Eşeğin semeri nasıl takılır biliyorsun.
2: Çömlek yapmayı biliyorsun.
3: Meyvenin, sebzenin iyisi nasıl seçilir biliyorsun.
2: Bir sürü hikaye biliyorsun.
0: Tamam tamam, durun çocuklar. Durun ki anlatayım. Kur'an okumayı sizin kadar küçük bir çocukken rahmetli dedem öğretmişti bana.
3: Sen de bizim kadar küçük oldun mu hiç Agah dede?
0: Elbette ki Elifciğim. Hep bu yaşta değildim ya.
2: Elbette Elif. Hep büyük değildi ya Agah dede.
0: Balon uçurmayı Sema ablanız sizin kadar minik bir çocukken balonları çok sevdiği için öğrenmiştim.
2: Sema abla da mı bizim kadar küçüktü?
0: İlahi Alper, elbette küçüktü.
3: Elbette Alper, hep büyük değildi ya Sema abla.
4: Baba, diğer çocuk uçuş için gelmiş, bizi bekliyormuş.
0: Ay Allah, tam çocuklar uygulama yapacaktı.
4: Bugün pratiği gördüler, uygulamayı yarın yapsınlar babacığım. Yoksa çok geç kalacağız.
0: Evet, tamam. Hadi o halde marş marş.
3: Sema abla, balon maketi ve rozetleri alalım.
2: Tam ben diyecektim.
3: Ama ben dedim. Ben Miçi olduğum için ben derim.
2: Ama ben de diyebilirdim.
3: Hiç de bile diyemezsin.
2: Yarın dediğimde görürsün.
3: Asıl sen görürsün. Sema abla, biliyor musun? Biz bugün Alper'le çömlek yapmayı öğrendik.
4: Biliyorum küçüğüm. Bahçede yaptınız ya, gördüm.
3: Ben de bildiğini biliyorum aslında. Çömlek yapmayı çok sevdim. O yüzden bu konuyu konuşalım istedim.
2: Ben de çok sevdim.
4: Peki nedir size bu işi bu kadar sevdiren?
2: Ben en çok çamura şekil verip bir şeyler elde etmeyi sevdim.
3: Bir de hayal kuruyoruz. Hayal ettiğimizi yapıyoruz.
0: Aferin size. Ne güzel anlattınız neden sevdiğinizi.
4: Peki hayal ettiğiniz, tam istediğiniz gibi yapabildiniz mi?
3: Tam değil.
2: Evet. Şöyle güzel bir roket yapsan, fiu diye uzaya fırlasa.
0: Oo! İlk çömlek roketi bizim Alper yapacak anlaşılan. Neyse, sohbet muhabbet güzel ama vakit yaklaşıyor. Hadi, dikkat balonunun yanına gidelim.

0: Evet, çok şükür. Bugün de sorunsuzca havalandı. E hadi, biraz bu eşsiz manzaranın tadını çıkart. Evet arkadaşlar, sıra geldi dikkat öyküsüne.
1: Yaşasın!
0: Ömür bir yolculuk. Rabbim hepimize sağlıklı ömürler versin. Bu yolculukta da güzel bilgilerle donanıp hayırlı şeyler öğrenmeyi, iyilerle karşılaşmayı nasip etsin.
2: Ve de bu güzel bilgileri sizden sonra gelen nesillere aktarmayı, değil mi babacığım?
0: Evet kızım. Bugünkü öykümüz de bununla alakalı zaten. Çok çok eski zamanlarda bir küçük çocuk yaşarmış. Bu küçük çocuk aşık oynamayı çok severmiş.
3: Aşık ne Agah dede?
0: Eski bir oyun adı Alper. Miskete benzer.
2: Hani aşık atmak diye bir deyim var ya.
1: Evet, babam amcam hep sen kiminle aşık atıyorsun diyor.
2: İşte bu deyim aşık oyunundan türemiştir.
1: Ya.
0: Evet, ne diyorduk? Bu küçük çocuk adı ne olsun?
3: Berat olsun mu dede?
0: Olsun tabii. Aşık oynamayı pek seven Berat bir gün tellalın sesini duymuş.
1: Tellal ne demek?
0: Eski dönemde bir haberi ahaliye duyurmak için davul çalıp bağırarak sokaklarda gezen kimseler olurdu. Onlara da tellal denirdi.
2: Gümbede güm güm güm güm güm. Ey ahali, duyduk duymadık demeyin. Yarın meydanda aşık atma yarışı düzenlenecektir. Kazanan saraya baş aşık atmacı olarak seçilecektir.
0: Diye bağırmış. Minik Berat bunu duyunca çok heyecanlanmış. Yarışmaya katılmak istemiş. Lakin ülkenin dört bir yanından çok usta aşıkçıların geleceğini düşünmüş. Onları asla yenemem deyip vazgeçecek olmuş. Tam bu sırada onu dedesi görmüş. Halinden bir derdi olduğunu anlamış.
2: Berat, torunum, iyi misin?

0: diye sormuş.
1: Değilim dede. Aşık yarışına katılacaktım ama ülkenin her yanından usta aşıkçılar gelir. Ben onları yenemem.
0: Demiş. Dedesi de ona.
1: Sen hiç dert etme. Ben sana aşık atmanın inceliklerini öğretirim.
0: Demiş. Berat'ın dedesi çocukken çok güzel aşık oynarmış. Mahallede kimse onu yenemezmiş. Bütün gün Berat'a aşık nasıl tutulur, bilek nasıl olmalı, parmak nasıl durmalı, hedef nasıl ayarlanmalı, atış nasıl yapılmalı bir bir aktarmış.
2: İşe yaramış mı Agah dede?
0: Yaramaz olur mu evlat? Berat yarışma günü öyle başarılı olmuş, öyle başarılı olmuş ki sorma.
3: Herkesi mi yenmiş?
0: Neredeyse Elif. Tüm rakiplerini yenerek finale kadar gelmiş. Ancak finalde rakibine yenilmiş ve ikinci olmuş.
3: Tüh be!
0: Yo, Berat hiç üzülmemiş. Onu yenen rakibini tebrik etmiş. Sonra dedesine, kendisine bu güzel taktikleri öğrettiği için çok teşekkür etmiş. Kendisine de bir söz vermiş.
3: Ne sözü?
0: Seneye daha çok çalışıp birinci olma sözü. Hayatta her şeyi hemen elde edemeyiz çocuklar. Başarmak istiyorsak emek vermeliyiz. Çok çalışmalıyız.
1: Böylece öğrenir, gelişir, birikim ve tecrübe kazanırız.
0: Ama daha da kıymetlisi nedir biliyor musunuz?
2: Nedir?
0: Hayat, bir yönüyle öğrendiğimiz güzellikleri bizden sonraki nesillere aktarmaktır.
1: İşte bu koskocaman bir kültürü oluşturur. Değerlerimizin yitip gitmesini engeller.
3: Agah dedenin bize çömlek yapmayı öğretmesi gibi mi?
0: Aynen öyle.
2: Ya da dedesinin Berat'a aşık oynamayı öğretmesi gibi.
0: Evet, öyle.
3: Belki de Sema ablanın bize balon maketi yapmayı öğretmesi gibidir.
0: Öyle de denebilir.
2: O zaman bize balon uçurmayı öğretmesi gibi de denebilir.
1: Tamam çocuklar, bu kadar örnek yeter. Siz böyle her konuda didişir durursanız dikkat yarışına zamanımız kalmaz.
3: Hey, yaşasın dikkat yarışı zamanı.
0: Evet, hazırsanız ilk sorunuz geliyor çocuklar. Berat aşık yarışı olacağını kimden duymuştu?
3: Tellal'dan.
0: Evet, doğru. Bir puan senin oldu.
1: Peki yarışı kazanan ne ödül alacaktı?
3: Saraya baş aşık atmacı seçilecekti.
1: Tebrikler, 2 puan senin oldu.
0: Şimdiden yarışın kazananı sen oldun ve böylece son soruyu sormamıza gerek bile kalmadı.
3: Tebrik ederim arkadaşım.
2: Asıl ben tebrik ederim.
3: Önce ben ettim.
1: Arkadaşlar, didişmenize bir ara verirseniz. Kaybedeni olmayan bu yarışın bugünkü kazananı sen oldun canım. Bu balon maketin, bu da rozetin.
0: Rozeti takarak sen de dikkat balonu ailemizin bir üyesi oldun.
3: Hey yaşasın! Hey dikkat balonu!
2: Her gün büyüyor aile.
3: Dans ediyorum.
2: Asıl ben ediyorum.
0: Hay Allah. Bir didişmedikleri dans kalmıştı.
3: Ben dedim.
2: Ben.
0: Tamam yahu. Bu dans 2 kişi de edilebilir. Hadi beraberce edin dansı.

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikaye dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğrendin?

0: sevimli sabahlar. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Huriye aklı tilki.
2: Tabii ki duyarlı da.

0: bana.
1: Kız kardeşim Şifa.
0: Gülse de daima.
1: Babam bir yıldız.
0: Yardımcı bana.
1: Ondan bir şey duyduğumda, peygamberimin yaptığını anladığımda, bu emir hedef olur bana.

0: He?
1: Leyla.
0: Git buradan Remi. Burası benim bekleme alanım. Ah. Yaşasın. Babam geldi işte. Ha? Ha?
2: Selamun aleyküm Yara.
0: Aleyküm selam baba. Bugün neler oldu?
2: Dur Yara, biraz soluklanayım.
0: Hadi baba ne olur. Bütün gün bu anı bekledim.
2: Tamam. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bugün güzel kokunun öneminden bahsetti.
0: Ha? Nasıl yani? Güzel koku mu koklamalıyız?
2: Hayır, güzel kokmalıyız. Müslüman güzel kokular sürer, güzel kokar.
0: He, anladım. Ama bizde güzel koku yok ki baba.
2: Bitmişti. 2 hafta sonra kervan geliyor. O zaman getireceğim.
0: Ama 2 hafta bekleyemem ki.
2: Başka çaresi yok maalesef oğlum. Hadi eve girelim.
0: Tamam baba.

0: Yera, işin bittiğinde ateşi birlikte söndürelim, tamam mı oğlum?
1: Tamam anne.
2: Abi, ne oluyor burada?
1: Koku yapıyorum. Dikkatimi dağıtma.
2: Ne kokusu?
1: Söylerim ama karışmak yok.
2: Yani belki yardımcı olmak için bir şeyler söyleyebilirim.
1: Ah tamam. Peygamberimiz güzel koku sürünmenin öneminden bahsetmiş. Asla kötü kokmamalıyım.
2: İyi de babamın kullandığı kokudan kullanıverseydim.
1: O bitmiş canım. 2 hafta bekleyemezdim. Eğer güzel bir koku üretsem var ya. Belki onu babamla peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim.
2: Sen koku yapmayı nereden öğrendin abi?
1: Annem öğretti.
2: Abi bu iğrenç kokuyor. Abi sen bunu altılarda ne kullandın? Abi bu otlar kullanılır mı hiç? Ne yaptın sen?
1: Madem o kadar biliyorsun sen söyle o zaman. Hangi otu kullanacağım?
3: Sen de bilmiyorsun değil mi?
2: Birazcık bekler misin? Anne!
4: Efendim kızım?
2: Koku almak için en güzel otlar nerede bulunur?
1: Hey! Anneme sormasını ben de bilirim. Anne, bu otlardan çıkan koku güzel değil. Hangi otu kaynatmalıyım?
4: Reyhan otu. Reyhan otunun kokusu çok güzeldir.
1: Peki, onu kaynatıp kokusunu elde edebilir miyim anne?
4: Evet, tabii. Bu mümkün.
2: Peki, bu otu nerede bulunur?
1: Ben soracağım. Evet anne, bu ot nerede bulunur?
4: Anide otlatmaya götürdüğün yerdeki 2 kaya arası yolu hatırlıyor musun?
1: Evet.
4: İşte o yolun sonundaki tepenin üzerinde bazen görüyorum reyhan otunu.
1: Yaşasın! Hemen gitmeliyim.
4: Sabah erkenden gitsen iyi olur Yera. Reyhan otunu tazeyken koparmalısın.
1: Tamam. Yarını beklemek zor olacak. Hadi Anit, gidiyoruz. Yetişmemiz gereken yer var. Hadi.
5: Zorunda mısın?

kokuyu yapınca önce sana süreceğim hani. Bugün çok kötü kokuyorsun. Ah, gerçekten kötü. Yürü Anet, geç kalıyoruz.

0: Yelena!
1: Aa,
2: öyle mi?
1: Neredeysen orada kal, tamam mı?
2: Bu seferki işim çok önemli.
1: Sen burada dur Anet. Bak şurada otlar var, onları filan ye. Ben şu işi halledip geleyim.

0: Bunu dedim ya Lemmy. Hadi çekil önümden. Geç kalıyorum. Evet. Şimdi nerede bu reyhan otu?
1: Yela, yela, yela. Yela, yela, yela. Yela, yela, yela, yela. Yela, yela, yela. Yela, yela, yela.
0: Ah, tamam. Ne var yine, ne oldu Lemmy? yine kuru bu. Hatta aynı ot. Bize yaş ve taze olanı lazım dedim. Öylesini arar mısın? Ha? Dur bir dakika.
2: Sanırım buldum.

0: А? Napıyorsun Nemi? Ha?
1: Hey, yaşasın. İşte taze reyhan otu. Üzülme Nemi. Bitkileri israf etmeden kendi yararımız için kullanabiliriz.
2: Şimdi eve gitmeliyim.
3: Oğlum, buldun mu reyhan otunu Yera?
1: Evet anne.
3: Ama maalesef bu doğru ot değil Yera.
1: Ne? Gerçekten mi? Olamaz.
2: Yera.
3: Hoş geldin Lemi.
1: He? Aa, onlar kuru Lemi, sana söyledim.
3: Bu reyhan otu.
1: He? Ama kuru anne.
3: Yeterince kurumuş gibi gözüküyor.
1: Yani bu ne demek?
3: Bu kadar kuruyunca da olur. Yani bununla güzel koku yapabilirsin.
1: He?

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: mucize her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Miş mış mış miş. Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş? Miş,
2: buradaymış. Miş,
1: ne güzelmiş. Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
1: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
1: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Aa, gözlerime inanamıyorum. Gerçekten süpürüyor mu? Hiç beklenmedik hareket Hagu'dan. Çogu'nun yüzü neden asıldı şimdi? Hagu ısrarcı. Çogu Hagu'nun taşları süpürmesine izin vermiyor. Peki ama neden? Aa, ocak yıkılmış. Hagu, belki bu iş sana göre değildir. Ne dersin?
1: Go, go, go.
0: Degu da aynı fikirde.
1: Go, go.
0: Hagu, üzülme ama. Yine buldu yapacak bir iş. Hayır ama Hagu, bak Agu da olmaz diyor. Yani kendine göre işler mi bulsan acaba? Bu ne kadar?

0: kadar güçlü. Of Hagu, yine mi? Evet Hagu, herkes böyle düşünüyor işte. Bagu zaten izin vermez.
1: Gogo.
0: Gizlice çalışıyor artık. İlahi Hagu.
1: Gogo.
0: Söylemiştim, Bagu izin vermiyor işte. Arkadaşlar, Hagu biraz kızmış olabilir. Herkes duyup geldi. Bakalım ne olacak? Bütün aile şaşkın. Ne yapmalı, ne yapmalı? Ama bekleyin. Hagu bir şeyler yapıyor. Aha, bakın bakın. Hagu süpürgeyi adeta dans ettiriyor. Bakar mısınız şuna? 40 yıllık usta sanki. Ne kadar da kolay yapıyor işleri. Hagu'nun elinden her iş geliyor. Hem güçlü hem yetenekli. Karşınızda her işi başaran Hagu. İşte çocuklar, Hagu'nun bu işleri yapabileceğini hiçbirimiz düşünmemiştik. Kimseyi küçümsememeliyiz. Çünkü bazen hiç beklemediğimiz biri harika şeyler yapabilir. Buna ummadığımız taş baş yarar denir.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Nestor! İşte geldim!
2: Burası bildiğin hazine.

0: uzay çöpleri. Nerede acaba? Bulamıyorum.
1: Nereye saklandı ki?
2: Şşt, sessiz olun.
1: Bir ses duydum sanki. Nerede acaba?
3: Hayır ya, sincap hile yaptı. Sayılmaz bu.
2: Dayıcığım, sen kazandın ama istersen sayılmayabilir tabii.
3: Kazandım, kalenizi fethettim. Ne demiştim ama size? Ben Fatih Zeki, fethederim. Tabii.
0: Nasıl yaptın dayı? Hiçbirimiz görmedik seni.
3: Zeka, çeviklik, açıklık, bilim, felsefe, matematik.
2: Dayıcığım, abartmayalım istersen.
3: Tabii, biraz da uzaylılardan yardım almış olabilirim. Ha? Belki.
1: Uzaylılar mı? Cidden mi?
3: Evet, dün gelmişlerdi ama yardım etmeye mi geldiler, yardım istemeye mi bilmiyorum.
2: Dün uzaylıları mı gördün?
3: Evet.
0: Anlatsana dayı.
3: Dün sabah yürüyüşten dönüyordum. Tam kamp alanına geldim ki... ne göreyim?
0: Ne?
3: Ağaçların üzerinde bir uçan daire.
0: Vay canına.
2: Sonra ne oldu?
3: Bir iki manevra yaptı. Sonra da gökyüzüne doğru uçtu gitti.
1: Of dayı ya. Ben tabakla oynarken yapıyordum o gölgeleri.
2: Uçan daire değil, uçan gölgeymiş demek ki.
3: Siz dalga geçin bakalım. Nereye gittiklerini gördüm bir kere. Memleketlerini biliyorum.
0: Memleketlerin neresi dayı?
2: Kayseri olabilir.

0: Manila.
1: Hayır, Mardin.
2: Vize.
3: Bak ya.
1: İzmir.
0: Edirne.
3: Aman of, daha neler. Bu dünyada değil, adı üstünde uzaylı.
2: Peki neresi?
3: Ayın karanlık tarafında. Oo. Orada saklanıyorlar. Tabii.
0: Yani pek inandırıcı gelmedi. Hı,
3: görürsünüz siz. İspat edeceğim bunu. Tabii. Hı hı.
0: Dayıcım, roket maketi mi yapıyorsun, roket mi?
3: He, roket.
0: Peki sence bu tahtalar uzay için uygun mu?
3: Hafif malzeme her zaman en iyisidir Zeynep'ciğim. Tabii. Yavuzcuğum, bir cam tabak getirir misin?
2: Cam tabak mı?
3: Sen getir. Penceresiz olmaz. Ay'a giderken etrafı seyredelim, canımız sıkılmasın.
2: Tabii.
3: Dürbün. Alet çantası. Mangal.
2: Mangal mı?
3: Mangal tabii. Ayda aç mı kalalım? Hazır gitmişken şöyle bir mangal yaparız. Tabii. Yakıtı da koyalım.
0: Dayıcığım, bu biraz az değil mi?
3: Hayır canım. Fazla koyarsam aydan daha uzağa gider. Uzaklaşın hemen. Roketin ateşi yakmasın sizi. Ne? Beş. Dört. Üç. İki. Bir. Ve tabii sıfır.
0: Böyle şiddetli ateş çıkaracağını bilsem daha uzağa kaçardım.
3: Hay Allah ya. Ağır geldim demek ki. Bir de insansız uçurmayı deneyelim. Uzaklaşın. Daha duruyorlar ya. Hadi. Beş. Dört. Üç. İki. Bir. Ve tabii sıfır.
2: Düştüm.
3: Hay Allah. Sen kaşındın roket efendi.
0: Bu sefer cidden kaçalım.
3: Beş, dört, üç, iki, bir ve tabii sıfır. İşte bu kadar.
0: Olamaz.
2: Buranın hali ne böyle?
3: Şey, anneciğim, küçük bir bilimsel deney.
2: Ben anlamam. Hemen toplanacak burası.
4: Hepiniz.
1: Tabii dedeciğim, tabii.
5: İyi ki roketiniz dünyadayken patladı.
0: Neden babacığım?
2: Uzayda patlasa çöplerinizi toplatamazdım size.
6: Uzayda da çöpler var mı baba?
3: Yok ya. Ne arasın uzayda çöp? Saçma.
5: Maalesef uzayda da çöpler var.
1: Uzaylılar mı atıyor?
5: İnsanlar.
3: Of ya, kafam iyice karıştı.
5: Dünyamızın çevresinde insanların sebep olduğu yüz binlerce çöp var. Bazen iki uzay aracının çarpışmasıyla ya da görevi biten bir uzay aracının yok edilmesiyle bu çöpler oluşuyor.
0: Peki büyüklükleri ne kadar?
5: Dünya yörüngesinde bir futbol topundan büyük olan 20 bin kadar nesne dolaşıyor. Tırnağımız kadar küçük olansa yüz binlerce çöp var.
7: Keşke uzay çöplerini temizlemenin de bir yolu olsaydı.
0: Belki biz buna bir çözüm bulabiliriz.

0: en iyi uzay temizleme aletini yapan kazanır.
1: Durun bakalım.
0: Ne oldu anne ya?
1: Önce yerdeki çöpler bitecek. Hadi bakalım.
2: Çok güzel oluyor. Şunu da çakarsak tamamdır.
3: Al dayı.
0: Yeah.

0: İşte karşınızda uzay çöplerinin baş düşmanı, son teknoloji uzay temizlikçisi Roket 2023.
1: Bu daha çok şeye benzemiş oğlum. Şeye.
0: Neye?
1: Şeye işte. Hiçbir şeye benzememiş oğlum.
0: Mekanicim miyiz de? Bu faraş ve süpürgeyi ben ekledim. Küçük uzay çöpleri bunlarla toplanacak. Tabii.
2: Robot kolları da ben ekledim. Futbol topundan büyük çöpleri bu kollar toplayacak.
3: Bu ağları da ben ekledim. Orta büyüklükteki çöpler bu ağlara takılacak.
4: Aferin. Çok güzel düşünmüşsünüz ama bu aletleri dünyanın yörüngesine nasıl ulaştıracaksınız?
5: Zekir'in patlayan roketiyle mi?
0: Merak etme baba. Bu sefer...
1: Bu seferi yok Zeki. Bir daha ortalığı dağıtmanıza izin veremem.
5: Allah'ın koyduğu düzeni her bozduğumuzda kendimize kötülük ediyoruz. Çevre kirliliği de bunlardan biri. Bazen hatamızı telafi etmek kolay olabiliyor.
6: Ne gibi dede?
1: Roketin parçalarını toplamanız gibi.
5: Ama bazen hatamızı telafi etmek çok zor.
4: Uzay çöplerini toplamak gibi. Henüz bu çöpleri toplayacak bir icat yapamadık.
7: Sadece büyük çöpleri takip edip uzay araçlarımıza zarar vermemesine çaba gösteriyoruz.
5: O yüzden en iyisi Allah'ın koyduğu düzeni hiç bozmamak. Kainatı kirletmeden, zarar vermeden yaşamaya çalışmak.
4: Çünkü bu kainat Allah'ın bize emanetidir. Onu koruyup kollamak zorundayız.
1: Evet, o yüzden bu roketle daha fazla çevreyi kirletmeyin. Yarın da geri sökersiniz.
0: Haklısın anne. Ver bakayım. Bu dünyanın bir düzeni vardır, vardır, vardır, vardır. Düzen bozmanın cezası vardır, vardır, vardır, vardır. İnsanoğlu akıllı ol, kirletmesen dünyanı. İnsanoğlu akıllı ol, kirletmesen uzayı.
1: Zeki!

0: onu sık sık yapalım.
1: Çırptı kanat, uçtu gitti allı turna. Vursun davul, çalsın zurna.

0: Ino Chile, miskin.
1: Efendim, bir varmış, bir yokmuş. Bir yerlerde bir miskin kedi yaşarmış.
2: Ormanda bir yerlerde miskin kedi yaşarmış. Bu minik miskin kedi hep kolaya kaçarmış.

0: Miskin! Hey, miskin!
1: Efendim Cesur.
0: Uyan hadi miskin. Sabah oldu.
1: Sabah mı oldu? Ben daha uykumu alamadım. Bu yorgunlukla eve gidemem ki. Of, 3 aydır bir türlü evime gidemedim. Neyse, yarın giderim.
2: İşte bu miskin kedi bir arkadaşının evine gider, orada günlerce kalırmış. Bugün giderim.

0: giderim der durur ama bir türlü gitmezmiş. Günlerden bir gün inatçı keçi cesur tayı ziyarete gelmiş.
1: İnatçı, hoş geldin.
2: Hoş buldum cesur. Miskin de buradaymış.
3: Aslında bugün gidecektim ama misafir gelecek diye hazırlık yapmak çok yordu beni. Bugün dinleneyim, yarın giderim artık.
1: İyi ama tüm hazırlığı ben yaptım. Bana yardım edebilirdin ama öylece yaptın. Nasıl yoruldun?
3: Sen hazırlıkları yaparken ben de seni izliyordum. Bir o yana bir bu yana koşturdun. Sana bakarken çok yoruldum.
2: Miskin, misafirliğin kısası makbuldür.
3: Kalkıyor musun? Peki sen bilirsin. Yine gel.
1: Dur canım, daha yeni geldin.
3: İşi vardır belki. Israr etme. Gitmek istiyorsa gitsin. Hem biz de oturmaktan yorulduk. Gitsin de yatıp dinlenelim.
1: Çok ayıp miskin. Bizim kültürümüzde misafiri en güzel şekilde ağırlamak vardır.
3: Tamam, bir şey demedim. Keçi, sen ne kadar da güçlü görünüyorsun.
2: Öyle mi dersin?
3: Evet, baksana. Çok kaslı görünüyorsun.
2: Öyleyimdir ya. Bir katır kadar güçlüyüm. Sırtıma taş yükleseler taşırım.
3: Biraz abarttın inatçı. Sen sırtında beni bile taşıyamazsın.
2: Taşırım.
3: Taşı da görelim.
2: Taşıyayım da gör.
3: Hadi bana eyvallah cesur. Bir süre inatçıya misafirliğe gidiyorum.
0: Keçinin inadı tutunca miskin kediyi sırtladığı gibi kendi evine götürmüş. Günlerden bir gün inatçı pencereden bakarken... Pencere!
1: Geldim.
2: Şunun güzelliğine bak.
3: Ay, neyin?
2: Aman ne güzel.
3: Neyin yahu? Canım söylesene neyin? Ney? Ne o? Ne varmış? Ha? Neymiş? Hanimiş? Neredeymiş? Hani neymiş?
2: Allah, miskin korkuttun beni.
3: Neymiş, göster hadi.
2: Bak. Şu yılkı atlarına bak. Ne güzel geziyorlar.
4: Yılkı atı ne demek?
0: Doğaya salıverilmiş atlara yılkı atı denir küçüğüm.
2: Ne güzel geziyorlar.
3: Gezmek mi? Atsın sen at. Yılkı atısın. Dursana durduğun yerde. Ne geziyorsun?
2: Sen hiç gezmez misin?
3: Hayır. Oturmak varken neden gezeyim?
2: Ama sen hiç oturmuyorsun ki, hep yatıyorsun.
3: Doğru. Yatmak varken neden oturayım?
5: Pencere gidebilir mi artık?
0: Canım nerede görülmüş pencerenin bir yerden bir yere gittiği?
5: Ne o? Pencerenin konuştuğuna inanıyorsun da gittiğine mi inanmıyorsun?
3: Bunun için yerimden kalktığıma inanamıyorum. Aman bu iş beni çok yordu. Dilim damağım kurudu. Bana biraz su getirir misin inatçı?
2: Sabır. Peki tamam, getiririm.
3: İnatçı. Gitmişken biraz da mama getiriver.
2: Acıktın mı? Daha yeni kahvaltı ettik.
3: Evet. Kahvaltı ederken çok hareket ettim. Yemeği al, çiğne, yut. Bir sürü iş yaptım. Üstüne cama kadar gittim geldim. Tüm bunlar da beni çok acıktı.

0: Günler böyle sürmüş gitmiş. Miskin kedi bir türlü kendi evine gitmiyormuş.
1: Keçi kardeş, hazır ayaktayken bana bir su getirir misin?
2: İyi de ben ayakta değilim ki. Oturuyorum.
1: Sen de anca oturuyorsun keçi kardeş. Hadi kalk da bana bir su getiriver. Çok yorgunum.
2: Ne yaptın da bu kadar yoruldun?
1: Canım, camdan baktım yani şu yılkı atlarına.
2: Yılkı atları mı? Onun üzerinden günler geçti miskin.
1: Gördün mü bak, nasıl yorulduysam günler geçmesine rağmen hala gelemedim kendime.
0: Günler günleri kovalamış. Bir gece İbikli Horoz'la Cesur Tay aralarında yarın sabah Miskin ve İnatçı'yı ziyarete gidelim diye sözleşmişler. Ziyarete gittiklerinde gözlerine inanamamışlar. Neden? Hadi izleyelim.
1: Aç.
2: O kadar aç ve susuzum ki yerimden kımıldayamıyorum.

0: Ah, şunların haline bak. Bir deri bir kemik kalmışlar.
1: Arkadaşlar, ne oldu size böyle?
2: Açız.
1: Yiyeceğiniz mi yok?
2: Var. Mutfak tıka basa yiyecek dolu. Bolca su da var.
0: O halde neden yiyip içmiyorsunuz?
2: İnatçı keçi inadından vazgeçmedi de ondan. Asıl bu miskin, miskinliğinden vazgeçmedi. Neyse, birimiz miskinlik, birimiz inatçılık yaptık. Yiyip içmediğimiz için gerçekten halsiz düştük. Sonrasında istesek bile kalkıp alamadık.
0: Mevla size nimet vermiş, sağlık, sıhhat vermiş. Şükredip keyfinize bakmak dururken şu sizin yaptığınıza bak.
2: Ah, çok haklısın.
3: O zaman bu size ders olsun. Bir daha miskinlik edip inatçılık yaparsanız başınıza ne geleceğini anlamış olursunuz.
0: Hadi keçi, gidip dostlarımıza su ve yemek getirelim. Yesinler, kendilerine gelsinler.
4: Sonra da bu hatalarından ders alıp inatlarından, miskinliklerinden vazgeçsinler.
0: Efendim, biz söyledik kıssamızı. Dinleyen alsın hissesini.

0: Sıkıştın demek. Bu seni gevşetir. Yandım anam. Hepsi senin yüzünden.
1: Ay başım. Ay.
2: En iyisi yardım almak.
3: Bilgisayar oyunu olsun işte ya.
4: Hayır, olmaz Yusuf.
1: Uf.
0: İyi olacak aslında, yana doktor gelirmiş.
1: Hiç de bile. Bence bilgisayar oyunu harika bir fikir.
5: Reçel yapma makinesi alalım. En güzeli o.
4: Hayır, en güzel hediye kitaptır. Bence seveceği bir kitap alalım.
0: Çocuklar, çocuklar. Tartışmayın lütfen. Ben her türlü hediyeyi kabul ederim. Hem öyle birleşip almanıza da gerek yok canım. Herkes ayrı ayrı istediğini alabilir. Tabii.
5: Sana almıyoruz ki dayı.
0: Bana almıyor musunuz? Allah Allah. Kime alıyorsunuz peki? Başka bir dayınız mı var yoksa? Benim ya, benim yok. Kim o, kim? Kim?
4: Başka dayımız yok çok şükür.
1: Anneme alıyoruz.
0: Niye ki? Aa, ablamın doğum günü mü yoksa?
4: Hayır.
0: Anneler günü.
1: Hayır.
0: Babalar günü. Dur ya, bu saçma oldu. Abla olma yıl dönümü.
5: Hayır dayı.
1: Bu hiç saçma olmadı bak.
0: Kadir gecesi.
5: Hayır.
0: Niye o zaman?
4: Dayıcığım, sevdiğimiz birine hediye almak için ille de özel bir gün mü olmalı?
0: Haklısın. Özel günlere hiç gerek yok. Mesela bana istediğiniz zaman hediye alabilirsiniz. Yılın 365 günü hediye alımına açığım. Hiç çekinmeyin yani. Tabii
4: dayıcığım, sana da alırız. Ama şimdi anneme alacağımız hediyeye karar verelim.
0: O iş bende Zeynep'ciğim. Yardım ederim size.

0: Ne diyorduk?
1: Kapı.
0: Yok, o değil. Ondan önceki.
2: Yardım ederim diyordun ama nasıl?
0: Annenizin derdine derman olacak bir hediye bulmanız lazım. Söyleyin bakalım, annelerin en büyük derdi nedir?
2: Evin her köşesinde ders çalışıp silgi artıkları döken çocuklar mı?
1: Tanıdık geldi bu çocuk.
0: Hayır.
1: Sürekli bilgisayar oyunu oynayıp ders çalışmayan çocuklar olabilir mi?
2: Bu da tanıdık geldi.
0: Hayır.
3: Sofa bezine reçel döken çocuklar.
0: Hayır.
2: Peki ne o zaman?
0: Annelerin en büyük derdi bulaşıktır. Herkes yemeğini yer ve işine bakar. Ama anneler ne yapar?
3: Ne yapar?
0: O kirli bardaklarla, tabaklarla, tencerelerle boğuşur. Tabii.
1: Allah annelerin yardımcısı olsun.
2: Haklısın dayı. Ne yapalım o zaman?
0: Merak etmeyin. Dayınız bulaşıkları kolayca yıkayan bir icat yapacak. Siz de onu annenize hediye edeceksiniz. Tabii.
2: Bulaşık makinesinin zaten icat edilmiş olmasının dışında sorun yok.
0: Zeynepçim, Zeynepçim, ayıp ediyorsun Zeynepçim. Ben sıradan bulaşık makinelerinden mi bahsediyorum? O makineler bir işe yaramaz.
3: Yo, yavıyor. Annem bulaşıkları hep onunla yıkıyor.
0: Hep mi, hep mi?
3: Evet.
0: Hayır, bulaşık makineleri ancak çok bulaşık varsa kullanılır. Bir bardak için, iki tabak için bulaşık makinesi mi açılır?
3: Açılmaz.
0: Ama benim icadım tek bir bulaşığı bile yıkar. Hem sonra bulaşık makineleri bulaşıkları 1-2 saatte ancak yıkarlar. En sevdiğim bardağınla su içmek istersen ne olacak?
1: Bekleyeceksin.
0: Ama benim icadım bütün bulaşıkları çabucak yıkar. Tabii.
2: E hadi görelim şu icadı.
0: Sizin de yardımınızla tabii. Çubuk. Bu ne? Mangal mı yapacağız? Demir çubuk verin. Bulaşık süngeri. Yapıştırıcı. Demir, sünger, yapıştırıcı. Demir parçaları Yusufçum. Şimdi çekelim bakayım. Matkap. Şimdi bulaşıklar düşünsün. Bana en kirli bulaşıkları getirin.
2: Buyur dayıcım.
1: Yalnız bulaşıklar kırılmazsa sevinirim. Annemden fırça yemeyelim.
0: Korkma delikanlı. Buradaki tek fırça bulaşık fırçası. Tabii. Su. Bulaşık deterjanı.
3: Maşallah, çok güzeller.
0: Asıl güzellik şimdi başlıyor Yavuzcum. Çalıştır bakalım Yusuf. Harika. Tabii.
2: Yarısı kirli bunun.
0: Zeynepçim, sen de hep olumsuz bakıyorsun ya. Tabağın temiz tarafını da gör küçük adam.
1: Oo, böyle bir tabağa bu kadar uğraşırsak kolum çok ağrır benim dayı.
0: Hiç merak etmeyin yeğenim, ben bugün bir de kol yapmıştım. Bu iki icat bir araya geldiğinde kollar ağrımayacak. Yiyenler yorulmayacak. Tabii. Gel bakayım şunu.
1: Yaşasın, eğlence başladı.

0: Çocuklar, ha? Annenize vereceğiniz hediyeyi buldum. Ha?
1: Neymiş? Ha?
0: Dünyanın en güzel yer temizleme robotu. Tabii.
2: Tabii.

0: Baba, geldik mi?
1: Geldik tabii uykucular. Bakın, sol tarafta Kuba Mescidi görünüyor.
0: Aa, sonunda. Burası Peygamberimizin Medine'ye hicret ettiğinde ilk konakladığı yer.
1: Evet, Medineliler burada Efendimiz'i ilahilerle, güllerle karşılamışlardı.
0: Az önce söylediğin ilahiyle.
1: Birlikte söyleyelim mi?

0: Kıymetli hacı kardeşlerim, arkamızdaki Kuba Mescidi İslam'ın ilk mescididir. Buranın yapımında Peygamber Efendimiz de çalışmıştır. Hay Allah!
1: Megafon bozuldu galiba.
2: Telefonla megafon yakınlaşmamalıydı.
0: Şimdi kapatıyorum. İşte oldu.
2: Oh, şükür.
0: Affedersiniz. Nerede kalmıştık? Sonraki yıllarda peygamberimiz Kuba'yı sık sık özellikle cumartesi günleri ziyaret etmiştir.
2: Sahi bugün günlerden neydi?
1: Cumartesi. Fark etmeden peygamberimizin yaptığını yapmışız baba.
2: Yani sünneti yerine getirmişiz.
1: Hemen içeri girip namaz kılmak istiyorum. Şu kalabalık bir çekilse.
2: Sabırlı ol oğlum. Bir hacıya en çok yakışan erdem sabırdır.
1: Şuna bak baba. Bu da ne? Güllü teyzeler. Bu hangisinden düştü acaba?
2: Soldaki bastonlu ninenin başında gül yok.
1: Hadi Zemzem, gidip teyzeye gülünü verelim. Merhaba nineciğim. Bugün

0: sizden mi düştü?
1: Aa, evet benden düşmüş. Teşekkür ederim oğlum.
0: Rica ederim de neden takıyorsunuz bu gülleri?
1: Şey için. Arkadaşlarım nereye gitti?
0: Mescide girmiş olabilirler.

0: Ben Murat, babam Abdullah, omuzumdaki de kuşum Zemzem. Memnun oldum, ben de Seher. Çok güzel bir mescit. Bu gözlüklerle bile güzelliğini görüyorum. Kadınlar bölümü nerede acaba?
1: Murat seni kadınlar bölümüne götürsün istersen Seher nineciğim.
0: Murat'ımı da yoruyorum ama grubumdaki kadınlar mutlaka oradadır. Ben yorulmam Seher nine. Merhametli evladım. Allah razı olsun Murat'ım. Ne demek teyzeciğim? Sanırım bu güller grubun simgesi gibi bir şey. Zemzem, yine nereye gittin?
2: Oğlum hadi gel. Ne yapıyorsun orada?
0: Zemzem yok baba. Onu bekliyorum.
2: Tamam sen gel biz namazımızı kılalım. O seni bulur nasıl olsa.
0: Ah Zemzem ah.

0: İşte geldi. Başımdaki çiçekle oynuyordu yaramaz. Zemzem! Görmeyeli çiçek açmışsın.
1: Mutluluktan olsa gerek. Çok yakışmış ama. Tamam tamam çıkarıyorum. Hı?
0: Yine ucuz atlattın Zemzem. Aa, gördün mü bak, benim grup yine ortada yok.
1: Nereye gittiklerini biliyor musun?
0: Kıbleteyn mescidine gideceklerdi. Biz seni yetiştiririz Seher Nine, hiç merak etme. Sen çok yaşa oğlum. Motorla gitmek otobüsten iyiymiş. Püfür püfür gidiyoruz. Sen bir de kaykaya binsen rüzgara binmiş gibi olursun. Memlekete gidince kaykay çalışayım. Yarışırız belki. Yaşa Seher Nine. Şaka yaptım Murat'ım. Bana bu kadar heyecan kafi.
1: Evet, Kıbleteyn mescidi göründü.
0: Kıbleteyn ne demekti baba?
1: İki kıbleli demek.
0: Nasıl yani?
1: İçeri girelim anlatacağım. Hı? Ne yaptınız oğlum?
0: Seher Nine'yi kadınlar bölümüne bıraktım baba.
1: İyi yapmışsın.
0: Baba, kokuyu sen de alıyor musun?
1: Ne kokusu?
0: Parfüm gibi bir koku.
1: Şimdi bana da geldi. Mis gibi çam kokuyor.
0: Yok baba, bu parfüm değil. Yangın var.
1: Hı? Ha. Sus oğlum, yangın falan yok. Ortalığı telaşa verme. Yukarı bak.
0: Hı? Tabii ya, buhurdanlık. Camilerin oda parfümü. Hay Allah, ben de yangın sandım.
1: Heyecanlı oğlum benim.
0: Aa baba, hani Kıbleteyn Mescidi'nin hikayesini anlatacaktın?
1: Unutmadım. Yukarıda küçük bir mihrap figürü var, görebildin mi?
0: Evet gördüm.
1: İlk Müslümanlar Kudüs'e yönelerek namazlarını kılıyorlarmış. Daha sonra Kur'an-ı Kerim'de Kabe'ye yönelerek ibadet etmeleri emredilmiş. Kıble ayeti burada indiği için de bu mescide iki kıbleli mescit anlamında Mescid-i Kıbleteyn denilmiş.
0: Vay! Tam ters istikamete dönmüşler o zaman.
1: Kesinlikle. Bu mihrap figürü de o günün hatırasını yad etmek için sonradan buraya konulmuş.
0: Kıble karşıda Zemzem, şaşırma sakın.
2: Selamın aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Seher Nine'yi buraya siz getirmişsiniz sanırım. Her yerde onu aradım. Nerede şimdi?
0: Kadınlar bölümünde.
2: Oh, Allah sizden razı olsun. Bulamayınca çok korkmuştum. Aa, Sefer Dede yanlış yöne namaza duruyor. Sefer Dede!
3: Dur! Ne oldu evlat?
2: Kıble şu tarafta. Az kalsın ters yöne namaza duracaktın.
3: Ey de kapının üstünde neden mihrap var? Kafamızı niye karıştırıyor bunlar?
2: Yukarıdaki eski kıblemiz Kudüs'ü gösteriyor.
3: Doğru ya. Burası Mescid-i Kıbleteyn.
0: Çok sıkıntı verdim size. Hakkınızı helal edin.
1: Sıkıntı olur mu Seher Nine?

0: Sen bizim başımızın tacısın.
1: Hatta gülüsün.
2: Bu gülleri grubun birbirini kaybetmemesi için takmıştım ama pek işe yaramadı sanırım.
0: Zemzem'in çok dikkatini çekti ama.
2: Hı?
1: Hı? Sadece Zemzem'in değil, arıların da dikkatini çekmiş.
3: Ne?
4: Dikkat dikkat! Sarıgüllü teyzelerim, lütfen sakin olun. Arıları kovmaya çalışırsanız daha fazla hücum ederler.
1: Ne yapsınlar peki?
4: Murat haklı. Ne yapacağız peki?
2: Aa, mikrofon açık kalmış. Pardon.
1: Bize duman lazım. Arılar dumandan kaçarlar. Mescidin içinde buğurdanlık var. Çıkardığı duman işimize yarayabilir.
0: Aferin benim oğluma. İyi aklına geldi.
1: Hemen getiriyorum. Gittiler mi? Evet.
2: Gruptaki teyzelerden gülleri topladım. Arıdan eser kalmadı şükür.
0: Harika. Her şey çözüldüğüne göre buhurdanlıkları yerine bırakıp yola çıkalım.
1: Bir an önce peygamberimizin mescidine ulaşmak istiyoruz. Ah, biz de yavrum, biz de.
2: Buhurdanlıkları ben götürürüm. Merak etmeyin. Size iyi yolculuklar.
0: Kendinize iyi bakın.
2: Hoşça kalın.
1: Ne maceralı bir gündü değil mi baba?
0: Macera bizim diğer adımız oğlum.
1: Evet. Zemzem'in çiçek açması çok komikti. Sahi o nerede? Hı? Hoş geldin. Ha? Arılar geri geldi.
0: Zemzem, gülü mü getirdin?
1: Bu gerçek olamaz.
0: Sakın kıpırdama oğlum.
1: Burada buhurdanlık da yok. Nasıl kaçıracağız?
0: Abdullah Usta'yı hafife alma. Şimdi uçuracağım hepsini.
1: Gittiler.
0: Ama kafandakiler çok inatçı çıktı.
1: Zemzem, bırak şu gülü artık.
0: Sıkı tutunun. Kaçıyoruz.
1: Yaşa baba!

0: Nikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?

0: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
1: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
2: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
1: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
2: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: uçtu.
1: Ama biz düşmekten kaçamadık.
0: Ha? Şuna bakın. Sakat tuttun. Bugün hep güçlü balıklara denk geldik.
1: Bugün kısmetimiz yokmuş çocuklar. Eve dönelim.
0: Hadi ya.
1: Üzülme Eymen. Başka zaman tekrar geliriz.
0: Doğru. Üzülmeye gerek yok. Nasılsa

0: Hadi çocuklar, geç kalmayın.
1: Geldik Temel amca.
2: Beni de bekleyin. Hey! Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam. Hayırdır Eymen? Yüzünden düşen bin parça.
2: Ha? Yüzümden bir şey mi düştü?
1: Öyle değil akıllım. Çok üzgünsün anlamında bir deyimdir bu.
0: Aynen öyle.
2: Komikmiş aslında. Ama ben hiç gülecek durumda değilim.
0: İşte ben de onu soruyorum. Hayırdır inşallah?
2: Oltam kırılmış.
1: Geçmiş olsun.
0: Kırılmış dediğine göre haberin yok.
2: Evet Temel amca. Elime alınca fark ettim.
0: Nereye koymuştun ki?
1: Dün takadan birlikte indik. Ben oltamı eve götürüp çekmeceme koydum. Sen nereye koydun?
2: Ben bir yere koymadım.
1: Nasıl yani?
2: Kıyıda bir kenara atıvermiştim aceleden. Düşerken de kırılmış sanırım.
0: Demek ki neymiş? Tıpkı birbirimize iyi davrandığımız gibi eşyalara da iyi davranmalıymışız.
2: İyi davranmak mı?
0: Evet. İnsana iyi davranmazsak onları kırarız değil mi?
1: Evet.
0: Eşyalar da öyledir. Onlar da kırılır. Oltan gibi.
2: Doğru. Bundan sonra iyi davranacağım.

0: Aferin sana. Söz verdiğine göre sıra oltanı tamir etmekte.
1: Yapabilir misin?
0: Allah'ın izniyle.
1: Yaşasın.
0: Hadi gel bakalım.

0: güçler gelmiş anne. Selamun aleyküm dede.
1: Aleyküm selam Cimcime. Hayırdır evlat?
2: Cemre kazı çalışması yapan işçileri gördü. Onlara yemek hazırlamak istiyor.
1: Altın kalpli torunum benim. Günlerdir yolunu gösterdiği salıncağı görmedi bile.
2: Evet dede, görse bugün başlardı benim Luna Park mesaisi.
1: İlahi çocuk.
2: Oo, bu oturak ne güzel olmuş. Bunun otomatik olanını yapsak ya dede. Abiler 17, 8, 5, 6, 4 defa kardeşlerini sallamak zorunda kalmasa.
1: Öyle yok. Abiler sallayacak. Kardeşlerinin mutluluğuna tanık olacaklar.
2: Ne yapalım? Abi olmak kolay değil.
1: Halatı da değiştirmek lazım. Depoda uygun bir şey bulamadım. Ben bir çarşıya ineyim.
2: Ben de annemlere yardım edeyim.
3: Hmm?

0: Na?
1: Hemen elinin orada üç elik kardeş yan yana durmuş, sana bakıyor abi.
2: Görmüyorum Cemre.
1: Elin görüyor ama abi, bir uzansan alacaksın.
2: Sepetimiz doldu, iniyorum.
1: Aa, şu iki tontik dalında mı kalsın?
2: Bugünlük bu kadar yeter.
1: Peki abi, yarın da yarınlık toplarız.
2: Yarınlık mı?
1: İşçiler tam 5 gün bizim sokakta çalışacaklarmış. İnanabiliyor musun abi?
2: İnanamıyorum. Yani bu masayı 4 gün daha kuracağız.
1: Evet, harika değil mi?
2: Bence de harika. Cemre dinlenme tesislerinin açılışını yapalım o zaman.
1: Cemre dinlenme tesisleri, süper.

0: Çelebi, sen pilav tenceresini, Cemre sen de ekmekliği getir yavrum. Tamamdır.
1: Hemen getiriyorum anneciğim.
2: Ne oldu kardeşim? Neden ağlıyorsun?
1: Ağlamıyorum abi. Kirpimdeki suları fırlatıyorum. Ağlamıyorum ama gülmüyorum da. Çünkü gülünçlü değil.
2: Kızdın mı canımın içi?
1: Kızmadım galiba. Aslında çok eğlenmem gerekirdi ve de benim de seni ıslatmam gerekirdi. Ve de koşup birbirimizi kovalamamız gerekirdi ama abi. Buna vaktimiz yok.
2: Haklısın.
1: Bu yiyecekleri yetiştirmemiz gerekiyor.
2: Yok haklısın.
1: Sakın bir daha yapma abi. Senin eğlenme şansını kaçırmak beni çok üzüyor.
2: Ya biz seninle her zaman eğleniriz canımın içi.
3: Vay vay vay. Kokular mahalleyi sarmış. Ne yaptınız böyle?
2: Galiba biz bir dinlenme testi yaptık dede.
3: Ay yaşa.
0: Cemre'nin gönlü razı olmadı işçilerin güneş altında yemek yemesine. Biz de burayı hazırladık.
1: 5 gün sofra kuracağız dede. Harika değil mi?
3: Sen ne güzel bir cansın. Allah herkese senin güzel kalbinden ve masum sevincinden nasip etsin.
1: Amin. Saat kaç dede?
3: 5 dakika sonra paydos edecekler cimcime.
1: Hemen misafirlerimizi davet etmeliyim. Sevgili işçiler, Cemre dinlenme tesislerine hoş geldiniz. Hoş gelin. Cemre dinlenme tesislerine hoş gelin sevgili işçiler. Buyurun lütfen.
3: Allah'ım, bana böyle bir nesil nasip ettiğin için sana şükürler olsun.
0: Babacığım.
2: Dede.
3: Hadi biz ortalıktan çekilelim de rahat rahat yesinler yemeklerini.
2: Dede, eskiden insanlar evinden uzakta çalışıyorken nerede karınlarını doyuruyorlardı?
3: Bir düşün bakalım. Çin'den ipek yüklü kervanlarla yola çıktın.
2: Kervanlar.
3: Bu kervanlar Anadolu'ya, oradan da Avrupa'ya gidecek.
2: O zamanlar otobüs, tır falan yok. Atlarla veya develerle gidiyorlar. Uf, bu yolculuk aylar sürer.
3: Evet. Onca yolu, onca zaman aç, sus, dinlenmeden nasıl gidecek bu kervanlar?
2: Doğru ya. Kervansaraylar, kervanların konakladığı yerler.
3: Aferin, bildin. Hanlar, kervansaraylar, yolcuların ve bineklerinin konakladığı, her türlü ihtiyaçlarını giderdiği yerlerdi.
2: Bugünkü dinlenme tesisleri.
3: Aynen öyle.
2: O zaman için düşünürsek, mesela Alaaddin Dinlenme Tesisleri adında bir kervansaray.
3: Alaaddin Dinlenme Tesisleri ha. Anadolu Selçukluların en görkemli devri olan Alaaddin Keykubat dönemini hatırlattı bana. Pek isabetli oldu evlat.
2: O zaman bir yerlerde Alaaddin Dinlenme Tesisleri vardır.
3: Olmaz mı? Aksaray'da nefis bir tane biliyorum.
2: Yaşasın.
3: O zaman kervana katılıp yola çıkma zamanı.
2: Nasıl yani?
3: Mavi karavanı kastediyorum evlat.
2: Yoksa karavan, kervan kelimesinden mi geliyor?
3: Aynen öyle evlat.
2: O zaman kervansaraya haber salalım. Sofraya 2 tabak eklesinler. Mavi karavana da bir park yeri ayırsınlar.
3: İlahi çocuk. Hadi bismillah.
2: Hadi bismillah.

0: Yemini suyunu ver hancı. Uzun zaman yolcusudur bu karavan. Yani kervan. Burası hanın otoparkı sanırım.
1: Evet. Atlar, develer ve at arabaları için bir konaklama yeri.
0: Geniş yapmaları iyi olmuş dede. Bizim karavan da rahatça sığdı.
1: Bu yapı her yönüyle ihtişamlı evlat. Anadolu'nun en büyük kervansarayındayız şu anda.
0: Ya gerçekten de çok büyük.
1: Burası Sultan Han'ı kervansarayı. Şu an bulunduğumuz

0: Aksaray ilimizin Sultanahanı ilçesinde yer alıyor.
1: Sultanahanı ilçesi adını bu muhteşem yapıdan almış tabii.
0: Anadolu Selçuklularının Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından 1229 yılında yaptırılmıştır.
1: Dede, bu ne kadar değişik bir yapı.
0: Öyle. Burası hanın mescit kısmı. Köşk mescit de deniyor.
1: Değişik ama çok güzel.
0: Dört köşesindeki kemeri süslemeleriyle çok şık bir görünüme sahip.
1: Aa, bu mescit neredeyse bir oda kadar.
0: Evet, öyle evlat.
1: Şu kapılar ne dede?
0: Bu kapılar yolcuların konakladığı odalara açılıyor.
1: Hiç de fena değil. Peki dede, yolcular nerede banyo yapıyorlar?
0: İyi düşündün evlat. İşte bu kısımda hamam.
1: Evet, sıcaklık ve soğukluk kısmı var. Daha önce gezmiştik, hatırladım.
0: Gel, kapalı bölümü de keselim.
1: Uzun bir koridor dede ve de yüksek bir tavan.
0: Burası kervansarayın kışlık kısmı.
1: Aa, kubbenin üstünde delikler var dede.
0: Evet. O delikler ne için? Bir düşün bakalım.
1: Güneş ışığı girsin diye.
0: Aydınlatma amaçlı mı sence?
1: Yok, öyle olsa daha geniş pencereler açılabilirdi. Bu delikler şeye benziyor. Buldum. Muvakkithanede de böyle bir boşluktan ışık giriyordu ve günün saatini haber veriyordu.
0: Yaşa evlat. Bu kupedeki düzenek de süzülen güneş ışığının yönüyle günün saatini haber veriyor.
1: Duvar saati gibi dede. Buldum. Tavan saati.
0: İlahi çocuk.
1: Dede, peki bu koca yapı sadece yolcular konaklasın diye mi yapılmış?
0: Seninle yapının etrafında bir tur atalım da fikir edinelim, ister misin?
1: İsterim tabii. Kapı efsaneymiş dede.
0: Selçuklu süsleme sanatının muhteşem örneklerindendir. Hakkın var. Yapı hakkında ne düşünüyorsun?
1: Dede, burası bir kale gibi, hisar gibi adeta.
0: Aferin evlat. Burası aynı zamanda bir savunma mimarisi örneğidir. Geçmişte pek çok mücadelede insanlar ve ordular bu kervansaraya sığınmıştır.
1: Vay, çok iyiymiş. Düşündüm de Cemre bu dinlenme tesisleri işini uzatırsa bizim bahçeye de böyle bir koruma gerekebilir.
0: O niye o?
1: Önce kuşlar, kediler gelir. Sonra kirpiler, kurbağalar, kaplumbağalar, sincaplar.
0: Hakkım var evlat. Yanı başımızda orman başlıyor.
1: Tavşanlar, tilkiler, geyikler.
0: Yok daha neler.
1: Şarkı sözü gibi oldu dede.
0: İlahi çocuk.

0: 유물전화.
1: 스스로부터 묵혀놔야 스틸레 정시오의 랄데
2: 헤매는 써니오루.
1: Bize bir

0: Caner, ne zaman yatmayı düşünüyorsun?
1: Yattım zaten anneciğim.
0: Işıkları kapatacak mısın?
1: Kapatacağım.

0: Hayırlı geceler.
1: Şey, en azından bu yanımdaki kalabilir mi?
0: Allah rahatlık versin oğlum. Kapıyı da aralık bırakıyorum.
1: Hayırlı geceler anneciğim.

0: Ne oldu oğlum? Daha 2 saniye geçti elektrikler gideli. İyi misin?
1: İyiyim anneciğim. Birden ışıklar kesilince yolumu şaşırmışım. Sonra annem gecenin o saatinde hiç korkmadan karanlığa dalıp apartmanın sigortalarını elleriyle açtı. Karanlıkla savaştı ve kazandı. Beni var ya, hiçbir güç bizim apartmanın deposuna sokamaz. Neyse ki annem böyle güçlü bir süper kahraman. Çok şanslıyım.
2: Ben işimin başına geçeyim.
3: Yani sonuç olarak hikaye şu, değil mi? Gece elektrikler kesildi, annen de inip sigortaları açtı.
1: Böyle kuru kuru anlatmayı tercih edersen evet bu. Ama neyse ya, sen ne yapıyorsun?
3: Yeni bir bulmaca üzerine çalışıyorum. İşi buraya kadar getirdim. Ama elime geçen bu dörtlüğün anlamını çözemedim.
1: Okusana.
3: Elle tutulmaz, gözle görülmez bu şey. En bulunamayacak yerlerde bulunursa o zaman kıymetlidir. İnsan ona...

0: en çok asla gitmem dediği yerde ihtiyaç duyar.
1: Zor bir şeye benziyor. Neyse ben gideyim o zaman. Hayırlı günler Arif baba.
2: Sana da Caner. Bu seferki bulmacayı senin için özel hazırladım. O yüzden birlikte çalışın, tamam mı?
1: Tamam Arif baba, seve seve. Of, çok yoruldum ya Ali. Niye bu ağaca tırmandık söyler misin?
0: İnsan ona en gitmeyeceği yerde rastlar demiyor muydu ipucunda?
1: Diyordu.
0: Buraya gelir miydin normalde?
1: Ha, anladım. Ama bir şey yok gibi burada. Şu sevimli kumrular dışında. Lafımı geri alıyorum. Sevimli kumru demek için biraz erkenmiş. Sen söylemeden söyleyeyim. En bulunmayacak yerde bulunacak dediği için buraya geldik değil mi?
0: Evet. Nasıl anladın?
1: Sokakta bir ipucu bulunacaksa o sokak burası değildir diye düşündüm. Bu ses de ne böyle?
0: Hamam böceği falan mı acaba?
1: Ya dev gibi bir tane ya da normal boyda yüzlerce olsa gerek. Her ikisinde de ben yokum. Köpekmiş. Canım.
0: Elle tutulamayan bir şey değil. Sanırım burası doğru yer değil.
1: Gel bakayım buraya tatlı şey seni. Sevimli tatlı gibi sıfatları biraz erken kullanıyorum galiba.

0: Ayağıma dolandı.
1: Yolun ortasında bu hortumun işi ne?
2: Çok güzel değil mi? Bazen benim de bu saate sarılasım gelir.

0: Hayrola çocuklar? Yine ne bulmacalar peşindesiniz? Anlatın bakayım.
1: Şey, bugün elle dokunulmaz, gözle görünmez bir şey arıyoruz.
2: Asla gitmem dediği yerde bulurmuş insan onu.
0: Bütün insanlar aynı yere mi asla gitmem dermiş? Öyle saçma şey mi olur çocuklar?
1: Nasıl yani?
0: Yani bu bilmece bana sorulsaydı asla gitmem dediğim yer bir sirk olurdu.
1: Ha?
0: Yıl 1932. Ben daha köydeyim. Uzun hikaye, boş verin. Neyse işte, soru kime sorulduysa cevabı onun gitmeyeceği yerde bulursunuz gibi geliyor bana.
2: Senin hastaya gitmem diyeceğin yer neresi ki?
1: Ha? Hayır hayır, soru bana sorulmadı ki. Hatırlasana Arif Baba ne dedi?
3: Bu seferki bulmacayı senin için özel hazırladım.
2: Ha, doğru diyorsun. Yani benim asla gitmem diyeceğim yeri bulmamız lazım. Ha? Beni var ya, hiçbir güç bizim apartmanın deposuna sokamaz.

0: bileceğim ne aradığımı.
1: Ama benimle geleceksin değil mi?
0: Tabii. Hemen arkandayım.
1: Nereye kayboldun?
0: Ah, yere düştüm. Sen devam et. Bakalım bir şey bulacak mısın?
1: Aa, burada bir şey var. Karanlığın içinde bir ışık. Cesaret.

0: Helal olsun sana canım oğlum benim.
1: Demek sen de bu işin içindeydin.
2: Senin için olduğunu biliyordum. Ama kavramın ne olduğunu ben de bilmiyordum.
3: Aferin Caner. Seni tebrik ederim.
1: Elle tutulmaz, gözle görülmez. Anladım. Ama asla gitmem dediğin yerde bulunur ne demek Arif baba?
3: Sen annenin karanlığa girip sigortaları düzeltmesini cesur buluyorsun değil mi?
1: Evet.
3: Ama annen karanlıktan korkmuyor ki. Onun için sıradan bir şey bu yaptığı.
1: Nasıl yani?
3: Cesur olmak, korkusuz olmak demek değildir Caner. Korkuyor olmana rağmen karanlığa girebilmektir. Korkmaktan utanmaya gerek yok çocuklar. Korku insanlara mahsustur. Ancak aynı sebepten cesaret de öyle.
1: O zaman ben karanlık konusunda son kez cesur oldum biraz önce.
3: Hayrola Caner?
1: Çünkü artık karanlıktan korkmuyorum. Korkmadığıma göre de bunu yaptığım zaman cesur olmuş sayılmam değil mi?
0: Neyi yaptığın zaman?
1: Haydi bire! İşte bu!
0: İnşallah bu değişiklikten pişman olan ben olmam. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Türkçesi her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Mesut! İşte geldim.
2: Burası bildiğin hazine gibi.

0: Allah, bu ne ki? Ağırmış da. Sabun mu acaba? Kim düşürdü acaba?
1: Selamun aleyküm Harun.
0: Aleyküm selam dostum.
1: O ne? Birine hediye mi aldın?
0: Hediye alsam bu kadar kötü paketler miyim?
1: O da doğru. Ne peki?
0: Bilmem, yerde buldum.
1: Götürüp cami görevlilerine teslim edelim.
0: Yok ya, ne gerek var? İyisi mi açıp bakmak? Kıymetli bir şeyse o zaman götürürüz.
1: Bence yine de.
0: Ha? Ha?
1: Bu ne?
0: Bilmem.
1: Taşa benziyor.
0: Taştan hafif.
1: Belki de plastiktir.
0: Plastikten de sert.
1: Hayda. Ne acaba?
0: Bilmem, araştırmak lazım.
1: Biz bunun sahibini bulalım bence Harun.
0: Ben bir araştırayım önce. Ne olduğunu anlayınca da sahibini ararız.
1: Neyse, sen bilirsin. Namaz vakti geldi. Bugün müezzin gelmeyecekti. Yerine ben bakacağım.
0: Gidelim o zaman. Bunun

0: İnsan elindekinin kıymetini onu kaybedince anlıyor Emin.
1: Evet Hakkı Baba. Sonra da pişmanlıklar başlıyor.
0: Kesinlikle öyle. Pişman olmamak için elimizdekilerin kıymetini bilmeliyiz.
1: Doğru Hakkı Baba.
2: Kahveler de geldi.
0: İşte günün en güzel haberi.
1: Mis gibi koktu Zehra abla.
2: Afiyet olsun.
0: Bu ses tuzlu kahve sesi.
1: Aynen.
2: Bildin Hakkı Baba. Şeker yerine tuz koymuşum.
0: Canın sağ olsun Zehra. Bir daha yaparsın olur biter.
2: Hemen Hakkı Baba.
1: İnsan şekerli kahvenin kıymetini tuzlu kahve içince anlıyor Hakkı Baba.
0: Öyle.
3: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
3: Ne var ne çok ey ehli muhabbet.
0: Hoş geldin Selim.
1: Eldekilerin kıymetini bilmek üzere konuşuyorduk hocam.
0: Evet, bir tuzlu kahve molası verdik.
3: Tuzlu mu?
1: Bilmiyor musun hocam? Buraların meşhur kahvesidir.
3: Allah Allah.
0: Zehra Usta'nın elinden iç de gör.
3: Bu arada her yere baktım göremedim Hakkı Baba.
0: Öyle mi? Hayırlısı olsun.
1: Hayırdır Hakkı Baba.
0: Oltu taşını bilirsin Emin.
1: Bilmem mi Hakkı Baba? Az mı tesbih yaptık? Çok kıymetlidir.
0: İşte o taştan sipariş vermiştim. Kaybettim.
1: Hadi ya. İnşallah bulunur.
0: İnşallah. Gerçi cami bahçesinde düşürdüğüme neredeyse eminim.
1: Cami bahçesinde mi?
0: Evet. Dün olmalı.
3: Tüm bahçeyi aradım bulamadım.
1: Nasıl bir şeydi Hakkı Baba?
0: Sabun kalıbı büyüklüğünde beze sarılı ve iple bağlıydı.
1: Benim acil gitmem lazım. Bir şey yapmam gerektiğini hatırladım da.
0: Git bari. Yapman gerekiyorsa yapman gerekir, değil mi?
3: Yapman gerekmeseydi yapman gerekmezdi, değil mi?
1: Evet.
0: Var bir şeyler.
3: Çıkar.
0: Çıkar.
2: Kahveler geldi. Emin nerede?
3: Yerini bana devretti Zehra. Beğenmedin mi?
2: Estağfurullah hocam. O zaman kahve size nasipmiş.
3: İyi ki gitmiş diyelim o zaman. Buyur Hakkı Baba. Sen iç önce.
0: Estağfurullah Selim. Sen buyur.
3: Olmaz ya. Adettir. Önce büyükler içip destur verir.
0: Yo. Mümkün değil. Önce sen.
3: Ne oluyor ya?
2: Yine mi tuzlu ya?
3: Yo.
0: Yüzünü niye ekşittin?
3: Şekeri fazla geldi.
0: Hay Allah.
3: Burnuma bir tuz kokusu geliyor ya. Dur bakalım.
0: Bundan sonra gelmez inşallah.
2: İnşallah.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam Emin. Korkuttun beni.
0: Hep sen mi korkutacaksın Harun?
1: Doğru ama var ya, helal olsun sana.
0: Niye?
1: Şu telaşla bile selam vermeyi unutmuyorsun.
0: Sağ ol.
1: Dinlendiysen anlat artık, bu telaşın ne?
0: Senin dün bulduğun şu şey var ya.
1: Ne?
0: Canım sanki her gün bir şey buluyorsun.
1: Ha, şu siyah taş.
0: Evet.
1: Ne olmuş ona?
0: O oltu taşıymış. Hakkı Baba sipariş vermiş. Camide de düşürmüş. Selim Hoca dünden beri onu arıyormuş.
1: Oltu taşı mı?
0: Evet.
1: Ne ki o?
0: Yahu bilmiyor musun?
1: Yoo.
0: Bizim Oltu ilçesinden çıkarılan değerli bir taş o. Tesbih, kolye, bileklik ve buna benzer eşyalar yapmak için kullanılır.
1: Hadi ya.
0: Evet, dünyada sadece 3 yerde bulunur. Fransa, Kuzey Amerika ve Erzurum'un Oltu ilçesi.
1: Yeter, yeter anlatma. Anladık, çok değerli. Eyvah!
0: Ne oldu Harun? Yoksa...
1: Evet, attım ben onu.
0: Ben kayıp mı ettin diyecektim.
1: Aynı şey sonuçta.
0: Aynı olur mu? Kaybettiysen bulurduk belki tekrar.
1: Aslında kaybettim sayılır.
0: Nasıl yani?
1: Yani bulunabilecek bir yere attım.
0: Nereye?
1: Ormanlık alanın kenarına.
0: Ah Harun, ah! Hani sahibini arayacaktık?
1: Ne bileyim, taş olduğunu anlayınca değersiz diye düşündüm.
0: Neyse, olan olmuş. Ağlayıp sızlanacak zaman değil.
1: Evet, gidip Hakkı Baba'ya kötü haberi verelim.
0: Tabii ki hayır. Gidip arayacağız. Hatta bulacağız Allah'ın izniyle.
1: Tabii ya, bu seçenek niye gelmedi benim aklıma?
0: Hadi durma.
2: Of Harun ya, emanete neden sahip çıkmazsın?
1: Ne emaneti ya, buldum onu ben.
2: Bulmuş olabilirsin, bu sahibi olmadığı anlamına gelmiyor. Hem sen söyledin, pakete sarılıymış.
1: Tamam abla ya, pişman etme anlattığıma. Bulmamıza yardım edersin diye söyledim ben.
2: Edeyim de nereye kadar, bu ekibe her seferinde zor durum.

0: Artık bu taşı bulmak şart oldu.
1: Evet, Harun'u bu durumdan kurtarırsak belki bizi affeder.
0: Bizi mi?
1: Yani beni.
0: Aslında benim de suçum yok değil. Fazla telaş yaptım.
2: Tamam çocuklar, her şey düzelecek inşallah. Biz taşı bulmaya odaklanalım.
1: Doğru diyorsun hocam.
2: Bakalım bunun içinde mi?
0: Göremiyorum hocam. Aa, burada bir şey var.
2: Al bakalım, belki bizim taştır. Yürüyen taş.
1: Buldum.
0: Buldun mu? Zehra abla, bu oltu değil, olta taşı.
1: Olta mı? Nasıl yani?
0: Hani balık tutarken ağırlık olsun diye oltaya bağladıkları taş var ya, o.
2: Çok iyi espri ya.
1: Ne bileyim ben, o sandım.
0: Zehra abla, bu taş siyah değil, beyaz. Dikdörtgen değil, yuvarlak. Büyük değil, küçük. Nasıl benzettin?
2: Emin, yapma artık. Karnımı arayacak.
1: Of ya.
2: Tamam tamam. Özür dilerim Zehracığım. Biraz neşelenelim demiştim.
1: Önemli değil hocam. O zaman bulacağımız taş buna mı benziyor?
0: Benzemiyor Zehra abla. Bu o.
1: O mu?
2: Buldun Zehra.
3: Allah hepinizden razı olsun çocuklar.
4: Özür dilerim Hakkı Baba. Atmamalıydım taşı.
3: Önemli değil Harun. Bazı işlerde bilmediğimiz hayırlar vardır. Eğer sen bu taşı bulmasaydın, belki de bulan kişi geri getirmeyecekti.
0: Ya da tekrar bulamayacağımız bir yere atacaktı.
3: Evet. Yine de bulduğumuz eşyaların sahipleri aramak en güzeli.
4: Doğru.
1: Ben de senden özür dilerim Harun. Biraz fazla çıkıştım.
4: Aslında biraz değildi ama olsun.
3: Ne güzel de gönül alıyorsunuz. Maşallah benim çocuklarıma.
4: Aa, toz gibi bir şey bu. Acaba kimin? Sahibini bulmak lazım.
1: Ne yapıyorsun onunla?
4: Şey, sahibini arayacağım. Ne oldu ya?
1: Yerleri süpürmüştüm. Çıkan toz o, akıllım. Çöpe atmak için almaya gelmiştim. İnan ki hiç ortan yok Harun.

Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Şşt! Baksana Zikri, bu hayli yaşlı bir kuş. Zor uçuyor, zor konuyor belli ki. Amcacığım hayırlı sabahlar.
3: Size de evladım.
2: Nereye böyle sabah sabah, eğer özel değilse?
3: Yuvamın bazı ihtiyaçları var. Onları halletmem lazım. Sabahtan çıkayım da yavaş yavaş anca hallederim dedim.
1: Size bu işlerde yardım edecek biri yok mu amcacığım? Siz oturun yuvanızda. Böyle pat diye tele falan konuyorsunuz. Tehlikeli oluyor.
3: Çok haklısın evladım. Ama maalesef yardım edecek kimsem yok. Kendim de halletmezsem işlerimi ortada kalıveririm.
1: Çoluk çocuk torun torba yok mu?
3: Bir oğlum var.
2: Allah bağışlasın.
3: Amin. Gelinim göçmen kuş olduğu için birlikte göçmek zorunda kaldılar. Yılda iki kez göç vakitlerinde ziyaretime gelebiliyorlar ancak.
2: Vah vah. Amcacığım isterseniz biz size yardımcı olalım. Siz yapılacak işleri bize söyleyin.
1: Nereden çıktı fikri? Şurada keyif yapıyorduk ya.
2: Yardım ederiz Zikri. Kanadımıza yapışmaz ya.
1: Niye benim adıma karar veriyorsun sen arkadaş?
2: Doğru, tamam. Amcacığım siz anlatın bana. Ne lazımsa ben sizin için hallederim.
3: Sağ ol evladım. Ama sana zahmet olmasın.
2: Olur mu öyle şey amcacığım? Sen burada dinlen. Ben alınacakları alır getiririm. Sonra yuvana taşırız.
3: Allah senden razı olsun. Öyle gözümde büyüyordu ki yapacağım işler. Yaşlılık zor.
1: Bu fikri de amma hassas. Ya amcacığım az kaldı düşürüyordun beni. Öyle pat diye konulur mu tele? Niye gülüyorsun amcacığım? Beni düşürecek olman pek mi hoşuna gitti?
3: Yok evladım. Sana değil, kendime güldüm. Yıllar önce ben de senin gibi genç bir kuştum.
1: Ne? Sen de genç miydin?
3: Tabii ya. Hatta senin yaşlarındayken bir gün yaşlı bir kuşla karşılaşmıştım. Yalpalayarak güçlükte uçtuğunu görünce ona gülmüştüm. Halinden anlamamıştım. Gençliğimle böbürlenip onun yaşlılığını küçük görmüştüm. Sanki genç kalmak ya da yaşlanmak bizim tercihimizmiş gibi. O geldi aklıma. Başa gelmeden anlamıyor oluşumuza güldüm.
1: Doğru ya. Ah bilseniz nasıl pişmanım, içim acıyor içim. Düşüncesizlik ettim de tuttum konuştum ne biçim. Yaşlı kimseler saygı hak eder, sev say saygı göster. Bunlar sana da katar değer. Amcacığım Fikri gelsin, beraber yuvanıza gidelim. Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ama sen demin...
1: Amca düşüncesizlik ettim. Ama siz bana çok güzel bir şey hatırlattınız. Gençlik dediğin gelip geçiyor.
3: Evlat ne demişler? Bugün bana, yarın sana.
0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.

0: omzundaki şey değil mi? Şey işte canım.
1: Torba.
0: Heh, tıpkı Keloğlan'ın torbası gibi. Bu torbayı sana kim verdi?
1: Annem. Dün gece yatmadan önce annemden bir Keloğlan masalı dinledim. O masalda Keloğlan'ın da böyle bir torbası vardı. Ama Keloğlan torbasına bohça diyordu. Aynı benim gibi omzunda taşıyordu. İşte bak böyle.
0: Peki bu masalı bize de anlatır mısın?
1: Elbette anlatırım.
0: Masala başlamadan önce bir şey daha sormak istiyorum. O torbanın içinde ne var?
1: Sürpriz. Ancak masal bittikten sonra görebilirsin.
0: Peki masala ne zaman başlayacaksın?
1: Hemen başlamak istiyorum ama masalın başında söylenen tekerlemeyi unuttum.
0: Öyleyse masal başı tekerlemesini ben söyleyeyim, gerisini de sen getirirsin zaten. At sürdüm, uz sürdüm, dere tepe düz sürdüm. 6 ay bir güz gidip bu masalın izini sürdüm. En sonunda yorgun düştü ayaklarım, ağrıdı dizlerim. Ağrısı geçsin diye bacaklarıma merhem sürdüm. Sonra karşımda güler yüzlü bir çocuk gördüm. Şimdi bu güler yüzlü çocuk bize çok güzel bir masal anlatacak.
1: Çeşmesinden soğuk suların aktığı güzel bir köy varmış. Bu köyde Keloğlan'la annesi de yaşarmış. Günlerden bir gün Keloğlan'ın çok sevdiği torbası kaybolmuş. Onu hemen bulması gerekiyormuş.
0: Neden?
1: Çünkü değirmene eşeğiyle gidip bir çuval un alacakmış. Gideceği yol çok uzunmuş. Annesi torbanın içine peynir, ekmek, zeytin gibi yiyecekler koyacakmış. Keloğlan da acıkınca bunları yiyecekmiş.
0: Peki Keloğlan torbasını bulabilmiş mi?
1: Hayır, bulamamış. Annesi ona torbayı yıkayıp kırması için bahçedeki ipi asmıştım. Bir de oraya bakıver demiş.
0: Annesinin bu sözü üzerine Keloğlan ne yapmış peki?
1: Hemen bahçeye çıkmış. Çamaşır ipinde bir gömlekle pantolon asılıymış. Sevimli bir kuş da ipin üstünde cik cik cik diye ötmekteymiş. Keloğlan sevimli kuşa, ey güzel kuş, ey sevimli kuş, torbamı gördün mü diye sormuş.
0: Kuş ona ne cevap vermiş?
1: Ey Keloğlan, keltoş oğlan.
0: Sevimli kuşun Keloğlan, keltoş oğlan diye seslenmesi sana biraz komik geldi galiba.
1: Evet, annem anlatırken de böyle gülmüştüm.
0: Devamını anlatmayacak mısın?
1: Hemen anlatıyorum. Sevimli kuş, kedi kaptı demiş. Keloğlan kediyi bulmak için düşmüş yola. Selam vermiş sağa sola. Kediyi dereden su içerken görmüş ve... Ey kedi, torbamı ne yaptın? Diye sormuş. Kedi de onunla oynarken suya düştü demiş. Keloğlan kedinin yanından ayrılmış. Dere kenarından yürüyerek torbasını aramaya devam etmiş. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş. Biraz daha yürüdükten sonra bir tavus kuşuyla karşılaşmış.
0: Herhalde Keloğlan tavus kuşuna da torbasını görüp görmediğini sormuştur.
1: Evet, sormuş. Tavus kuşu da ona torbasını bir köstebek ailesinin yuvasının önünde gördüğünü söylemiş.
0: Keloğlan da tekrar yürümeye başlamıştır herhalde.
1: Fazla yürümemiş ama. Biraz yürüyünce köstebek ailesinin yuvasını bulmuş. Köstebekler Keloğlan'ın torbasını yere sermişler. Üstüne de havuç, turp, patates gibi sebzeler koymuşlar. Bu yiyeceklerle bir güzel karınlarını doyuruyorlarmış. Keloğlan yanlarına gelince afiyet olsun demiş ve kenarda beklemiş.
0: Baba köstebek onu sofraya buyur etmeden de oturmamış.
1: Evet, aynen öyle olmuş. Peki sen bunlardan biliyorsun?
0: İnsan başkasının sofrasına ancak davet edildiği zaman oturur. Çünkü bu bir görgü kuralıdır. Ama kendi evimizdeki sofraya kimseden davet beklemeden oturabiliriz.
1: Baba köstebek onu davet etmiş ama.

0: O zaman Keloğlan da sofraya oturmuştur.
1: Evet, oturmuş ve birkaç lokma yedikten sonra baba köstebeğe, ben de torbamı arıyordum, bunu nereden buldunuz diye sormuş. Baba köstebek de Keloğlan'a, bu torbayı direkin önünde bulduk. Önce onu kuruması için bir dolu astık. Sonra senin de gördüğün gibi yer sofrası yaptık. Madem bu senindir, alabilirsin. Ama ondan bir şey yapmasını istemiş.
0: Ne istemiş?
1: Yağmur çok yağdığında derenin suyu taşıyormuş. Sonra da bu sular köstebeklerin yuvasının içine doluyormuş. Baba köstebek Keloğlan'dan kendilerine yardımcı olmasını istemiş.
0: Akıllıdır Keloğlan, düşünüp taşınmıştır.
1: Evet, düşünüp taşınmış. Kel başını kaşımış. Sonunda aklına çok ama çok güzel bir fikir gelmiş. Sence Keloğlan'ın aklına gelen fikir nedir?
0: Herhalde baba köstebeğe yuvalarını başka bir yere taşımalarını önermiştir.
1: Hayır.
0: Yuvalarındaki suyu dışarı atmaları için onlara bir adet kova vereceğini söylemiştir.
1: Yine bilemedin.
0: Biliyorsun ki bir soruyu bilemeyeceğim. Ben çıkmaya başlıyorum hemen.
1: Evet, biliyorum. Birazdan ışkırığın geçer çünkü Keloğlan'ın aklına gelen fikri söylüyorum. Keloğlan bir duvar yapmayı düşünmüş. Bunun için de dere kenarındaki taşları kullanmış ve...
0: Köstebeklerin yuvalarının etrafını duvarla örmüş. Bu duvar yağmur sularının yuvaya girmesine engel olacakmış.
1: Böylelikle köstebeklerin yuvası hep kuru kalacakmış.
0: Harika bir fikir. Herhalde köstebek ailesi buna çok sevinmiştir.
1: Sevinmez olurlar mı hiç? Çok sevinmişler ya. Keloğlan'a teşekkür ettikten sonra ne yapmışlar biliyor musun?
0: Ne yapmışlar?
1: Keloğlan'a havuç, turp, patates gibi sebzeler vermişler. Keloğlan da bunları torbasının içine koyup tekrar yola düşmüş. Yine az gitmiş, uz gitmiş.
0: Dere tepe düz gitmiş.
1: Akşam olmadan evine varabilmiş. Keloğlan başından geçenleri annesine anlatmış. Annesi de bu sebzelerden çok güzel bir yemek yapmış. Sonra sofrayı kurup en yakın komşularını yemeğe davet etmiş. Bu yemekten hem kendileri hem de komşuları afiyetle yemiş.
0: Teşekkür ederim Ayşe. Çok güzel bir masaldı. Peki senin torbanın içinde ne var? Hala söylemeyecek misin? Gözleme değil mi onlar?
1: Evet, annem yaptı. Aa, kapı tıklatma sesi.

0: Biz geldik.
1: Selamun aleyküm.
2: Sayışmaca parmağı geliyor. Oo, piti piti.
0: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
2: Ha?
0: Hadi biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Huriye atlı tilki. Tabii ki.

0: Dick!
1: Deniz atına binmek çok eğlenceli. Saat tam 9. Okula gitmek için sadece 10 dakikam kalmış. Lilo, şimdiye kadar 50 kez hazır olup başımda dikilirdi. Kıpır, hadi kıpır. Geç kalıyoruz derdi. Bugün neden bunu yapmadı? Hem de bugün. Lilo!
2: Biraz daha beklersen bugün oraya gitmeyiz. Zaten kıpır da uyuyordur. Ay.
1: Lila! Ha? Hala mı uyuyorsun? Bugün bu bir ilk. Lila kalk. Deniz atı binme kursuna başlayacağız. Unuttun mu?
3: Aa, bence artık geç kaldık. En iyisi bugün gitmeyelim.
1: Şaka mı yapıyorsun? Hadi, bugünü sabırsızlıkla bekledim. Az önce rüyamda dıgıdık dıgıdık. Yo, hadi yolda anlatırım. Geç kalıyoruz.
0: Deniz ne kadar sakin bugün. İyi ki bana eşlik ettiniz öğretmen hanım.
4: Öğretmenim, benim şöyle bir fikrim var. Lütfen. Bakın, tam piknik için aşağıda bir yer var. Diyorum ki deniz atına binme etkinliğine sonra mı katılsak? Bence piknik yapmak çok daha eğlenceli.
5: Haklısın İncim. Ama deniz atına binmeyi arkadaşların çok istiyor. Hem orada yeni arkadaşlar da tanıyacaksınız.
6: Evet Lila. Kaç gündür bu anı bekliyoruz.
0: Olamaz! Birazdan büyük bir dalga geliyor! Dalga geliyor!
5: Yola dalga durumuna bakmadan mı çıktın yengeç?
0: Aklımdan çıkıvermiş! Sıkı tutunuz!
5: İncilevim, düşüyoruz!
7: Dünya dönüyor!
6: Dönüyor! Dönüyor! Deniz dönüyor!
5: Herkes iyi mi incilerim?
8: İyiyiz öğretmenim!
3: Yengeç!
0: İyiyim.
5: Deniz atına binme aktivitesi az ileride. Geç kalmadan yetişelim.
3: Durun! Ben kendimi hazır hissetmiyorum.
6: Neye?
5: Sorun nedir İncim?
1: Sahiden Lila, neler oluyor? Sabahtan beri deniz atına binmeye gitmek istemiyorsun sanki.
3: Yeni balık arkadaşlar, yeni bir yer, çok ama çok tuhaf hissediyorum.
0: Yoksa yeni balık arkadaş edinirken utanıyor musun? Ne var bunda yavru balık? Ben her gün yeni bir işte çalışır, her gün yeni balıklar tanırım.
5: Lila, benim güzel incim. Bu gayet normal. Bazen yeni ortamlara girdiğimizde veya yeni birilerini tanıdığımızda birazcık çekinebiliriz.
1: Yo, ben hiç de çekinmem. Hemen ne haber dostum derim.
6: Ben hiç öyle hatırlamıyorum. Okulun ilk gününü hatırlasanıza. Henüz birbirimizi hiç ama hiç tanımıyorduk. Of, of, çok gerginim. Acaba okul nasıl bir yer? Of.
1: Hayır, okula gitmeyeceğim.
4: Kıpır, okula gidecek kadar büyüdük artık. Bak, akşam annemler bizi almaya gelecek. Hadi.
1: Hayır.
9: Saklanarak girerim. Önce etrafı gözlemlerim.
3: Neler oluyor? Akşam mı oldu?
7: Gözlüğüm!

0: İmdat, köpek balığı.
1: Şey, gözünde gözlük var. Ondan akşam oldu sanıyor olabilirsin.
2: Aa, evet haklısın. Teşekkür ederim. Şey...
1: Puf, adım Puf.
2: Puf, ben de Sütlaç.
0: Anne, baba.
3: Dur Kıpı, dur.
4: İncilerim, demek yeni öğrencilerim sizlersiniz. Ben Sedef öğretmen. Okulumuza hoş geldiniz.
0: Öğretmenimiz! Siz öğretmen misiniz?
4: Evet, ben sizin öğretmeninizim. Senin adın nedir?
0: Ben Kıpır.
4: Tanıştığıma memnun oldum Kıpır. Peki, sen kocaman incim?
1: Ben mi? Ben güçlü.
4: Senin adın nedir incim?
2: Lila öğretmenim.
4: Peki sen canım?
2: Ben de Sütlaç.
1: Ben de Puf.
4: Hepinizle tanıştığım için çok mutluyum. Hadi sınıfımıza gidelim ve birbirimizi daha yakından tanıyalım.
0: Hey! Ben ağlamış mıydım ki?
3: Evet, Allah'tan tanıştıktan sonra çok eğlendik. Ve sen okula alıştın Kıpır.
4: Aferin Lila. İşte tıpkı o günkü gibi farklı bir ortama gireceğiz. Yeni arkadaşlar edineceksiniz ve bence çok da eğleneceksiniz.
3: Haklısınız öğretmenim. Endişelenmeme hiç gerek yok. Sadece gülümseyerek...
5: Merhaba de!

0: Merhaba.
1: Merhaba herkese.
2: Gizemli Atölye.
3: Girin.
0: Üzgünüm öğretmenim. Azıcık geç kaldım. Girebilir miyim?
3: Elbette incim. Gel bakalım.
0: Sütlaç, kolyen ne kadar da güzel. Teşekkür ederim. Kendim yaptım. Ve bir tane sana, bir tane de öğretmenimize de yaptım.
3: Çok güzel. Ne kadar da düşüncelisin incim. Teşekkür ederim.
0: Çok ama çok teşekkür ederim.
4: Ben de geçen gün odamın duvarına asacağım çerçeveleri tasarladım.
3: İncilerim, tasarlamak çok eğlencelidir. Çünkü işin içine hayal gücümüz de girer.
5: Keşke ben de bir şeyler tasarlasam.
6: Aa, ben bir yer biliyorum. Gizemli Atölye diye bir yer varmış.
2: Gizemli Atölye mi?
6: Evet, evet.
3: Bu konuda fikir alabileceğimiz birini tanıyorum.
2: Yengeç!
3: İşte geldik. Burası Gizemli Atölye.
5: Hemen içeriye girip tasarlayacak bir şeyler bulmalıyım. Ama kapı kapalı.
4: Yengeç hani buradaydı?
6: Adı üstünde. Gizemli Atölye.
3: Kapının üzerinde şekiller var. Hatırladınız mı incilerim? Örüntü konusunu daha önce konuşmuştuk. Örüntü, renklerin, şekillerin veya sayıların belli bir sırayla tekrar edilmesiydi.
2: Evet, hatırladık.
0: Çekiç, çekiç, çivi ve boşluklar.
5: Çekiçler.
6: Ve kapının üzerinde çekiç, çekiç, çivi var. İki nesne, içinde boşluk var.
4: O zaman çekiç, çekiç gelecek.
0: Ve gizemli atölye açılır.
7: Bu kapıyı da yağlamak lazım, gıcırdıyor.
6: Yengeç, madem içerideydin, neden kapıyı açmadın?
7: Çünkü burası... Gizemli Atölye! Gizemi çözerek girmenizi bekledim ve başardınız!
5: Tamam, artık tasarım yapalım. Ne yapıyoruz?
0: Ama burada pek bir şey yok sanki.
6: Balonlar peki? Oo, çok ağır!
5: Balon mu ağır? Dostum, daha fazla egzersiz yapmalısın. Çok ağır gerçekten. Bunlar nasıl balon?

0: Haklısın Lila. Makasla balonları keselim. Bakalım içinde ne var?
1: Soğuk.
2: Bunlar buz topları.
1: Biraz da bana benziyorlar.
3: Bunlarla nasıl tasarım yapacağız ki?
4: Arkadaşlar, topların içinde bir şeyler var.
1: Ama içindekilere ulaşmak zor görünüyor.
3: Ve bir çekmece. Tabii ki açılmıyor.
5: Şurada 3 tane anahtar var. Hangisi acaba?
3: Çekmecenin deliği çok küçük. Bu anahtar olmaz. Bu çok büyük. Bu da ondan küçük. Ama çekmecenin anahtar deliği için hala çok büyük.
5: O zaman şu minik anahtar.
3: Bu. Zaten bütün sorunu çözmüştüm. Tek bir seçenek kalmıştı.
5: Oyuncak çekiçler.
0: Ve buz toplarını bunlarla kırabilirsiniz.
1: Sona yaklaştım.
6: Bizimki de bitti.
0: Peki ne çıktı buz toplarının içinden?
3: Aa, plastik su şişesi. Bir de şu neydi?
7: Fıs fıs sıkma başlığı.
4: İnce hortum.
1: Bant.
5: Bunlarla nasıl bir tasarım yapacağız ki?
2: Haklısınız yavru balıklar. Bu iş epey karmaşık. Plastik şişe. Fıs fıs aparatı. İnce hortum, bir de ne olabilir bu tasarımın adı?
8: Düşündüm, düşündüm. Şişeyi mi süslesek?
9: Ya da hortumlardan bir kolye mi denesek?
10: Düşündüm, düşündüm. Şişeleri bantlasak?
3: Ve sonrasında içine çiçekler mi koysak?

0: Ne yaptılar acaba?
1: Ben de çok merak ediyorum.
2: Hazır mısınız arkadaşlar?
3: O zaman fıs fıs su fışkırtıcı.
1: Amanın! Bu nasıl tasarım?
0: Aferin incilerim. Yengeç, hadi kaçalım.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
3: İşte bu kadar daha lazım.
0: Ama burada hiç para yok ki.
3: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
4: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
0: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
4: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
3: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
4: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
3: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: ya Bera?
1: Sevimli korkuluk. Gökyüzü mavi, bulutlar pamuk gibi bembeyazdı. Güneş sıcacık ışıklarıyla tepelerin üzerinden parlıyordu. Ayla ve Bera da bu güzel günün keyfini çıkarmak için bahçeye çıkmışlardı. Ellerine sepetlerini almış, sebze ve meyve topluyorlardı. Elmalar kızarmış, dallarında ağırlaşmıştı. Rüzgar biraz sert esse yere düşecek gibi duruyorlardı. İki küçük kardeş elmaları kolayca topluyordu. Ayla biraz da havuç toplamak istedi. Bera da mısır. Bahçenin içine doğru neşeyle ilerlediler. Önce birer tane havuç aldılar topraktan, sonra da mısır almaya gittiler. Olgunlaşmış mısırları almaya çalıştıklarında bir de ne görsünler? Mısırların yarısı yenmiş. İki küçük kardeş buna çok şaşırmıştı. Mısırların yaprakları soyulmuş ve taneleri birer birer yenmişti. Bazıları koparılmış, yere atılmış ve yaprakları da parçalanmıştı. Kim yiyordu bu mısırları? Keçi mi? Kirpi mi? Yoksa tavşan mı? En iyisi bekleyip izlemekti. Ayla ve Bera mısırlardan uzakta çalıların arkasına saklanmaya karar verdi. Birlikte beklemeye başladılar. Beklediler, beklediler, beklediler. Önce tavşan çıkıp geldi. Ayla ve Bera çok şaşırmıştı. Tavşan mıydı tüm bunları yapan? Tavşan mısırların arasında zıp zıp diye dolaştı. Yere düşen bir mısıra şöyle bir baktı. Kokladı. Sonra zıplayarak oradan uzaklaştı.
2: Mısırları yiyen tavşan değilmiş,
1: dedi Ayla. İki küçük kardeş mısırları yiyenin kim olduğunu bulmak için beklemeye devam ettiler. Beklediler, beklediler.
2: Me, me
1: diye hoplaya zıplaya keçi gelmişti. Yoksa mısırlara zarar verip onları yiyen keçi miydi? İki küçük kardeş merakla izlediler. Keçi önce mısırları kokladı, sonra yere düşen mısır yapraklarından birinin tadına bakmak için eğildi. Ama yaprağı beğenmeyip geri bıraktı.
2: Me, me. Mısırları yiyen keçi de değilmiş,
1: dedi Bera. Peki ama kimdi mısırları yiyen? İki küçük kardeş beklemeye devam etti. Beklediler, beklediler. İnek mısırlara doğru yürümeye başladı. Yoksa inek miydi mısırları böyle yiyen? Mü, mü diye mürleyen inek mısırlara şöyle bir baktı ve arkasını dönüp ahırına doğru yürümeye başladı. Yok, inek de değildi. Peki ama kimdi? Ayla ve Bera beklemeye devam ettiler. Beklediler, beklediler ama kimseyi göremediler. Gökyüzünden bir ses duydular.
2: Gak, gak.
1: Kargaydı bunlar.
2: Gak, gak
1: diye ötüyor ve mısırların üzerinde uçuşuyorlardı.
3: Mısırları yiyen kargalar olabilir mi?
1: Diye merakla sordu Ayla.

0: Ile çalıların ardından kargaları izlemeye devam ettiler. Kargalar önce bahçenin üzerinde uçuştular. Sonra gagalarıyla mısırları ısırmaya başladılar. Mısırların içlerine ulaşıp mısır tanelerini bir bir yiyorlardı.
1: "Mısırları yiyen kargalarmış,"
0: dedi Bera şaşkınlığını gizleyemeden. İki küçük kardeş büyüklerine haber vermek için hızla eve koştular. Ayla ve Bera bahçede gördüğü her şeyi büyüklerine sırasıyla anlattılar. Mısırların nasıl yenildiğini, dağıtıldığını, kimin yediğini bulmak için nasıl sabırla beklediklerini, sonunda kargaların gelip yediğini, hepsini sırasıyla bir bir anlattılar. Anneleri iki küçük yavrusunun olan biteni hemen eve gelip büyüklerine haber vermesine çok sevinmişti. Ne akıllı çocuklardı Ayla ile Bera. Anne iki küçük yavrusuna sevgiyle sarıldı. Tüm bu olan biteni düşünen dedenin aklına bir fikir gelmişti.
2: "Bahçenin bir korkuluğa ihtiyacı var," dedi dede.
0: "Korkuluk mu? O da neydi?" Dede çocuklara sevgiyle anlattı. Korkuluk, tarla ve bahçelerde duran, üzerine eski giysiler giydirilmiş bir kuklaymış. İki kolu açık dururmuş. Kafasında şapkasıyla tarlalarda, bahçelerde öylece beklermiş.
2: "Korkuluğu uzaktan gören hayvanlar, özellikle de kargalar, bahçede bir insanın olduğunu düşünür, bahçeye yaklaşmazmış. Yani korkuluk bahçeyi, bahçedeki sebzeleri ve meyveleri korurmuş."
0: Ayla ve Bera çok heyecanlanmıştı. Dedeleriyle birlikte korkuluk yapmayı çok istiyorlardı. Hemen neşeyle koştular. Dede mısırların halini görünce iyice emin oldu. Bahçenin gerçekten bir korkuluğa ihtiyacı vardı. Korkuluk içinde ince uzun bir tahtaya. İşte ince uzun bir tahta. Korkuluğu bu tahtanın üzerine asacaklardı. Şimdi de eski kıyafetlere ihtiyaçları vardı. Anneleri kullanılmayan eski kıyafetlerini çoktan hazırlamıştı. Çocuklar eski kıyafetlerin içinden mavi bir pantolonu ve renkli bir tişörtü seçtiler. Şimdi de kıyafetlerin içini samanla doldurmak gerekiyordu. İşte samanlar. Ayla ve Bera hemen giysilerin içini samanlarla doldurmaya başladılar. Ayla korkuluğun şapkasını kelebeklerle süslemek istiyordu. Bera da ayakkabısına küçük tekerlekler yapmak istiyordu. Güzel bir şarkı söylemeyi de unutmadılar.

0: Yanakları al mı al, gözleri badem gibi kocaman, gülümsemesiyle iç ısıtan, sevimli mi sevimli bir korkuluk yapmışlardı sonunda. İki küçük kardeş bu korkuluğa sevimli korkuluk adını verdiler. Serin havalarda üşümesin diye üzerine ceket de giydirmişlerdi. Burnu akarsa silsin diye ceketine çiçek işlemeli mendil bile koyuvermişlerdi. Ayla rengarenk kelebekler yapmış ve korkuluğun şapkasını süslemişti. Bera, eski kırık oyuncakların tekerleklerini korkuluğun ayakkabılarına yapıştırmıştı. Böylece korkuluk paten kayar gibi kayıp gezebilecekti. Dede hemen muzipçe araya girdi.
1: ''Korkuluk yürür mü, konuşur mu? Hiç olur mu öyle şey?''
0: diye muzipçe sordu çocuklara. Ayla ve Bera neşeyle gülümsediler. Elbette olmazdı öyle şey. O sadece sevimli bir korkuluktu. Yürüyemez, koşamaz ve konuşamazdı. Ama Ayla ve Bera'nın hayal dünyasında tekerli ayakkabılarıyla yürüyor, dans ediyor, hatta şapkasını çıkarıp selam bile veriyordu. Dedeleri bu cevabı çok sevmişti. Torunları ne eğlenceli hayaller kuruyorlardı. Ayla ve Bera çalıların arkasına gizlenip yeniden kargaları izlemeye karar vermişlerdi. Korkuluğun işe yarayıp yaramayacağını merak ediyorlardı. İki küçük kardeş bekledi, bekledi. Sevimli korkuluk sonunda işe yaramıştı. Onu gören kargalar artık bahçeye yaklaşmıyordu. Bu sırada babaanneleri yemiş dolu bir kapla bahçeye gelmişti.
2: Babaanne, bu yemler kimin için?
0: Diye merakla sordu Ayla. Babaanne yemlerin kargalar için olduğunu söyleyince iki küçük kardeş çok şaşırdı. Babaanne hemen anlatmaya başladı. Bahçede korkuluğu görünce mısırları yiyemeyen kargaların da karnı doymalıydı. Bu yüzden onlara da bir kap yem hazırlamıştı. Bahçenin en uzak köşesine koydu yemi. Böylece kargalar bahçeden uzakta ekinlere zarar vermeden karınlarını doyurup gidecekti. Ayla ve Bera çok mutlu olmuştu. Babaannelerinin ne güzel bir kalbi vardı. Herkesi ve her canlıyı düşünüyordu. Çocuklar tüm gün bahçede koşuştururken zaman hızla akıp geçmişti. Artık uyku saatiydi. Ayla ve Bera da uyumak için yataklarına girmişti. Bahçelerindeki sevimli korkulukta uyumuş muydu acaba? Ayla ve Bera bir süre korkuluğu düşünüp onunla ilgili hayaller kurdular. Sonra bu güzel günü bir şiirle taçlandırdılar. Korkuluk yaptık sevimli mi sevimli, şapkasındaki kelebeklere ne demeli? Ceketine mendil koyduk çiçek işlemeli, bu korkuluk sanki bizden biri. Rüzgarla sallanır geceleri tek başına, ay ışığı vurur kırmızı yanağına. Ne kımıldar, ne koşar, bekler usulca. Bir nöbetçidir, gece gündüz boyunca. Çocukların dedeleriyle el ele verip sevimli bir korkuluk yaptığı bu güzel güne şükürler olsun. Ve uyudular. Uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan.

0: Ay hak.
1: Vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay.
0: Ne var ne yok gözüm.
1: Allah var gam yok acıvat.
0: Ne de güzel söyledin maşallah. Senden böyle sözler duymaya alışık değilim.
1: Ben de bana maşallah demene alışık değilim acıvat. Her konuşmamda düzeltecek bir şey bulursun.
0: Canım güzele güzel denir.
1: Ne yenir ne yenir?
0: Taktın yemeğe.
1: Takarım yemek önemli.
0: Neyse başka neler yapıyorsun bakalım.
1: Sabahlar uyanıyorum elimi yüzümü yıkıyorum. Kahvaltıya oturuyorum.
0: Yine yemek.
1: Sabah sabah. Akşam yemeği yiyecek halim yok ya.
0: O da doğru.
1: Sonra da aşağı inip.
0: Hop olmadı.
1: Heh yine buldu düzeltecek bir şey.
0: Ellerini yıkamadın.
1: Yıkadım ya.
0: Ne zaman?
1: Kahvaltıya oturmadan.
0: Kahvaltıdan kalkınca yıkamadın ama.
1: Oldu olacak. Her çay doldurmaya kalktığımda da yıkayayım.
0: Eller yemeklerden sonra da yıkanır. Unutma.
1: Of. Tamam ya. Neyse, devam ediyorum.
0: Et.
1: Sonra aşağı inip bahçeden biraz üzüm yiyorum. Tatlı niyetine.
0: Hop, yine olmadı.
1: Adamın sinirini hoplatma Hacıvat. Hop, hop, hop. Nereye kadar?
0: Canım, yanlış var ki uyarıyoruz.
1: Bu sefer neymiş yanlışım?
0: Önce keçinin yemini versene. Yazık değil mi?
1: İyi de, aç ayı oynar mı?
0: Canım sen ayı değilsin. Üstelik 2 dakika aşağı inip yemini versen ne olacak sanki?
1: O beni 2 dakika beklese ne olacak?
0: Bırak şimdi Karagöz. Senin kahvaltın 2 saat sürer.
1: Orası öyle. Doğru söyledin Hacı Cavcav. Bundan sonra öyle yaparım.
0: Devam et.
1: Yok bir günde bu kadar ders yeter. Okula çevirdim burayı.
0: Aman be.
2: Yahu siz konuşurken denk gelirsem muhakkak durup dinliyorum. Çok eğlenceli sohbetiniz var.
1: Allah razı olsun pehlivan ağam.
2: Yo harikasınız.
0: Aman efendi estağfurullah.
3: Gerçekten öyle. Allah sizlerden razı olsun. Neşelendiriyorsunuz bizi.
1: Ne mutlu bize.
2: Peki bunu nasıl yapıyorsunuz?
0: Nasıl yani?
3: Yani bu konuşmaları ne zaman ezberliyorsunuz?
1: Ne ezberlemesi ya? Ben daha 1'den 10'a kadar sayı ezberleyemedim. 5'e kadar ezberledim.
2: Ezberlemiyorsanız nereden aklınıza geliyor bu eğlenceli konuşmalar?
0: Doğaçlama efendim, doğaçlama.
1: Ağaçlama mı? Nasıl yani?
2: Bak yine patlattı şakayı Karagöz.
1: Yahu bir şey patlattığım yok. Sakin sakin konuşuyorum.
3: Tamam Karagöz, tamam. Gülmekten çatlayacağız.
1: Sizin çatlayasınız var efendiler. Beni bahane etmeyin.
0: Dediğim gibi ağalar, doğaçlama yapıyoruz. Yani içimizden geldiği gibi davranıyoruz.
2: Maşallah, hayran kalmamak elde değil.
1: Eyvallah.
0: Abartacak bir şey yok aslında. Siz de yaparsınız isterseniz.
3: Yapabilir miyiz ki?
0: Canım biz de okulda öğrenmedik. İçimizden öyle geliyor işte.
1: Düşün, ben okula bile gitmedim.
2: Deneyebiliriz aslında.
0: Haydi bakalım. Siz konuşun, bu sefer de biz izleyelim.
3: Deneyelim bakalım.
2: Hayda bire!
1: Ama ne haber? Ne yapıyorsunuz?
3: İçimizden geldiği gibi davranıyoruz.
2: Evet.
0: Öyle olmaz. Bağırmayacaksınız. Konuşacaksınız. Komik şeyler söyleyeceksiniz.
3: Şimdi anladık.
2: Biz biraz çalışalım öyleyse.
1: Ne iş yapacaksınız? Yardım lazım mı? Balta, testere, çekiç. Ne lazım?
0: Öyle değil gözüm. Sohbet etmek için çalışma yapacaklar.
1: He.

0: Ya.
1: İyi de ne gerek var çalışmaya? Alt tarafı konuşacaklar.
2: Biz sizin gibi usta mıyız Karagöz? Biraz talim yapmak lazım elbette.
1: Tabii canım. Ustalık var elbette. Neyse siz çalışın. Takıldığınız yerde sorarsınız.
3: Neyse ağalar. Bize müsaade. Pehlivanla biraz işimiz var çarşıda.
2: Hem yolda giderken edeceğimiz sohbete çalışırız.
4: Selametle kalın efendiler.
2: Yahu biz de böyle eğlenceli sohbetler etsek ya.
3: Doğru. Varsa yoksa güreş, efelik, kabadayılık konuşuyoruz.
2: O zaman birazdan çarşıda biz de doğaçlama sohbet edelim. Esnaf neşelensin.
3: Neden olmasın? Ben varım.
2: Hadi bakalım.
3: Söyle bakalım pehlivan efendi. Sana neden pehlivan derler?
2: Söyleyeyim efendim. Biraz karışık bir mesele.
3: Söyle söyle, anlarım ben.
2: Biraz da uzun bir mesele.
3: Söyle söyle, dinlerim ben.
2: Bununla ilgili ciltler dolusu, kütüphane dolusu kitap bile yazılır.
3: Söyle söyle, okurum ben.
2: Peki, söylüyorum öyleyse.
3: Söyle.
2: Pehlivan olduğum için. Peki, sen söyle bakalım. Sana niye kabadayı diyorlar? Kaba mısın sen?
5: Oo!
3: Kaba mı?
2: Evet.
3: Pehlivan efendi, pehlivan efendi. Kaba diye sana derler.
2: Yoo, sana diyorlar.
5: Oo!
3: Kaba ha?
2: Şaka yahu, şaka.
3: Şaka maka değil bu. Sen bana düpedüz hakaret ettin.
2: Ettiysem ettim. Ne olmuş?
3: Görürsün ne olmuş. Ha?
6: Yahu ne yapıyorsunuz? Durun.
1: Of, amma güçlü bunlar ya.
6: Sorma bebe Ruhi. Sanki koca bir kayayı çekmeye çalışıyorum.
4: Allah kabul etsin.
6: Cümlemizin namazlarını acıvat.
1: Vay be, demek kavga ettiler.
6: Evet azizim, bebe Ruhi bir yandan, ben bir yandan tutamadık adamları.
4: İkisi de çok güçlü, tutmak imkansız.
1: Biz onlara hoş sohbet edin dedik, yaptıkları şeye bak yahu.
6: Konuştuk, sakinleştiler.
4: Çok şükür.
6: Birazdan burada olacaklar.
1: Yapma ya, burada da kavga etmesinler sakın.
4: Sakın, cami önünde kavga olmaz. Gerçi hiçbir yerde olmaz ama... Cami önü daha bir hassas.
1: Tabii. Çocuklar geliyor. Yaşlılar geliyor. Gençler geliyor. Geldi bile.
2: Hayda bire.
4: Diğeri de geldi.
3: Selamun aleyküm.
5: Ve aleyküm selam.
6: Sakinsiniz değil mi?
4: Durgunsunuz değil mi?
1: İyisiniz değil mi?
2: İyiyiz iyi.
3: Barıştık biz.
6: Oh. Yahu siz iyi arkadaşsınız. Yapmayın böyle şeyler bir daha.
3: Yapmayız Çelebi, yapmayız. Korkma.
2: Diyoruz ki biz bu doğaçlama sohbeti tekrar yapalım. Hem milletin de gönlünü almış oluruz.
6: Ne iyi düşündünüz dostlar. Herkes çok korkmuş zaten.
4: Hatta biz de gelelim bu güzel doğaçlama sohbeti izleyelim.
1: Aman. Bayılırım eğlenceye.
3: Öyleyse bugün ikindi namazından sonra yine çarşıda.
2: Hepiniz davetlisiniz.
6: Tamam dostlar. Öyleyse çarşıda görüşüyoruz.
5: Tamam.

0: Pehlivan efendi, pehlivan efendi.
1: Buyur tuzsuz efendi.
0: Pehlivanlık nedir?
1: Efendim, güreş edenlere pehlivan denir.
0: Peki nasıl yapılır bu güreş?
1: Vücudumuz ayağa sürer, rakibimizle birbirimizin sırtını yere getirmeye çalışırız.
0: Peki efendim, siz kuzu çevirmemişsiniz. Neden yağlıyorsunuz kendinizi?
1: Ha?
0: Yemeği ateşte pişirmeden önce yağlarız biz. Siz yemek misiniz?
1: Tuzsuz efendi, tuzsuz efendi.
0: Buyur pehlivan efendi.
1: Seni yağlar, tuzlar, çiğ çiğ yerim be.
0: Dikkat et, boğazında kalırım.
1: Hayda bire.
2: Durun ya, durun.
3: Ne güzel muhabbet ediyordunuz.
4: Yahu bunları ikişer kişi bile ayıramıyoruz biz.
3: Yerinden bile kımıldamıyorlar. Hayda, ne yapacağız biz bu adamlarla?
2: Sohbet ederlerken ellerini mi bağlasak?
4: Yok canım, sen de.
2: O zaman aralarına duvar örelim.
3: Olmaz gözüm, olmaz. Güzellikle olması lazım bu işin.
4: En iyisi birbirlerinden bir müddet uzak kalmaları.
3: Öyle görünüyor.
2: Tamam işte, birini aşağı mahalleye, birini de karşı mahalleye koyalım.
3: Yahu bahçeye saksı mı koyuyorsun? İnsan mumlar kara gözüm.
2: Nasıl yapacağız o zaman?
4: Görüşmelerine engel olacağız. En azından ikisi de sakinleşene kadar.
1: Hayda bire!
2: Eyvah! Hazırlıksız yakalandık. Aynı anda geldiler. Görüşmelerine engel olacak varsa lütfen beni karıştırmasın.
3: Yahu bunlara güç de yetmez.
4: Benim kafam durdu. Aklıma bir şey gelmiyor.
0: Öyle var efendi.
1: Tuzsuz efendi.
2: Efendiler, siz geçen seferki gibi yine barışmış olabilir misiniz acaba?
1: Hayır.
2: Tamam.
4: Durun ağalar, yapmayın, etmeyin.
1: Sen karışma, karışma Çelebi.
4: Tamam.
3: Tamam.
1: Hayır, hayır. Hayatımı kurtardın tuzsuz. Allah senden razı olsun.
0: Sen de benimkini kurtardın pehlivan. Allah senden de razı olsun.
2: Amanın. Sanırım barışıyorlar.
1: Hayda bire.
2: Tamam.
1: Şaka yaptık Karagöz, şaka.
4: Bir dakika azizim, hepsi mi şakaydı?
3: Yani en başından.
0: Tabii ki, gelirken yine barıştık. Size oyun edelim dedik.
2: Ya bu nasıl oyun? Korkudan perişan olduk.
1: Ya oyun dediğin böyle gerçekçi olur.
0: Üstelik ezberde yapmadık ha. Tamamen doğaçlama.
3: Benim bir fikrim var ağalar. Madem sohbette iyi değilsiniz ve madem ikiniz de güçlü yiğit adamlarsınız, şöyle güzel bir güreş yapsanız da izlesek.
2: Olur bence. Herkes sever.
4: Hem de barıştığınızı tüm mahalle görmüş olur.
0: Bana uyar.
1: Bana da. Zaten güreş benim işim.
0: Beni de hafife alma ha.
1: Yağlı güreş de üstüme, tanımam tuzsuz.
0: Aman pehlivan, kabul ettim. Gel biz güreşi yağsız yapalım.
1: Korktun mu?
0: Yo, sevmiyorum yağı. Güreş miyim ben?
5: Evet, kazananı açıklıyorum.
3: İşte bu. Hem güldük hem de güzel bir spor izledik.
2: Amanın. İşte dostum.

0: Savunmaya ağırlık vermemiz lazım arkadaşlar.
1: Özellikle de kaleciye.
2: Neyim varmış benim? Bence harika bir kaleciyim. Sadece top tutamıyorum, o kadar.
1: Sorun da o zaten. Forvet'te hiç sorun yok. Topu aldım mı elime, şutu çekerim.
3: Eyvah! Gitti güzelim yumurta.
1: İşte aranan panter kaleci.
2: Hayır, kaleci benim.
0: Tamam arkadaşlar. Herkes kendi işini güzel yaparsa başarıya ulaşırız.
1: Doğru. Bir an önce bu işleri bitirip antrenmana başlayalım.
2: Hadi miskin. Ver şu yumurtayı. Acelemiz var. Ne oldu? Yine mi yumurtlamadın? Ah miskin, ah.
1: Bak. Al işte. Bu da yumurtlamamış.
0: Antrenmandan önce bu yumurta işini çözmemiz lazım.
2: Yapacakları tek bir şey var.
1: Yumurtlamak.
3: Onu da yapmıyorlar.
0: Miskin yine ara sıra yumurtluyor. Ama bu sıskada bir iş var.
3: Neredeyse bir aydır yumurta vermedi.
2: Kesin başka bir yerde yumurtluyor.
1: Belki de diğer takıma gidip yumurtluyordur.
3: Ajan olabilir yani diyorsun. Antrenman sırlarımızı da söylüyor olabilir.
1: Yok, öyle demiyorum.
0: Neyse, anlamanın yolu kolay. Çaktırmadan takip edelim. Bakalım nereye yumurtluyor.
3: Aa, yaşasın. Bayılırım gizli görevlere.
4: Hadi devam edelim.
0: Koşun arkadaşlar.
2: Hayret, nasıl fark etti acaba? Arkadaşlar, niye koşmak zorundayız? Bu konuyu oturup konuşamaz mıydık? Hatta yatarak konuşsak harika olurdu.
1: Bak.

0: Şaban amca, Sıska'yı gördün mü?
1: Evet, saat kulesinin içine girdi. Her gün oraya gidiyor.
0: Demek her gün saat kulesine yumurtluyor.
1: Garip bir hayvan. Yumurtalarını saklayıp duruyor. Sanki altın yumurtluyor mübarek.
0: Ne? Altın mı yumurtluyor?
1: Dur dur, altın yumurtluyor demedim. Yine hayallere daldın.
0: Bu sırrı takımla paylaşmalıyım.
2: Ne oldu? Hı? Bulabildin mi Sıska'yı?
0: Hem Sıska'yı buldum, hem de büyük bir hazineyi.
3: Hazine mi? Hani nerede?
0: Saat kulesinin altında.
2: Zaman en kıymetli hazinedir derdi dedem. Öyle bir şey mi?
0: Hayır, gerçek hazine. Bizim Sıska altı yumurtluyormuş. Hepsini de saat kulesinin altında biriktiriyormuş.
2: Ne? Bunu hemen takıma anlatmalıyım.
3: Sen nereden biliyorsun? Kendisi mi söyledi?

0: dedi.
1: Türkçesi ne?
0: Ben nereden bileyim? Neyse çok karıştırmayın. Güvenilir bir kaynaktan duydum.
2: Hadi o zaman hemen bulalım hazineyi.
3: Arkadaşlar, daha bir sürü antrenman yapmamız lazım. Böyle şeylerle boşa vakit harcamayalım.
0: Niye boş olsun? Altınları bulduğumuzu düşünsenize. Altınları buluruz, stada yıkıp daha büyüğünü yaparız. Yeni deve kuşları ve topları alırız. Dünyanın en büyük yumurlak kulübü oluruz.
2: Evet, bence de altınları bulup çıkarmalıyız.
1: Ama nasıl? Parmaklıklar çok sağlam.
0: Duvarlar da güçlü.
3: Benim bir fikrim var. Ama bu iş bitince hemen antrenmanlara döneceğiz, anlaştık mı?
1: Hala antrenman diyor ya.
0: Zengin olduktan sonra. Antrenmanları tabii ki dört elle sarılacağız.
3: Dinleyin o zaman. Akşam hava kararınca burada toplanacağız. Aziz, sen kazma kürekleri getireceksin. Alttan tünel kazarak yumurtalara ulaşacağız.
4: Yumurcalı!
5: Emin misin? Gerçekten böyle mi dediler?
3: Evet. Saat kulesinin altı hazine doluymuş. Belki de köyün altı komple altındır.
2: Altınları çıkarıp zengin olabiliriz.
5: Zengin olup ne yapacaksın?
2: Ne bileyim. Daha çok tavuk alırız. Daha çok yumurtamız olur.
5: Arkadaşlar, bu iş bana pek mantıklı gelmedi. Saat kulesinin altında altın olsa babalarımız bunu bilirlerdi.
6: Belki de unutmuşlardır.
5: Mantıklı değil.
2: Mantıklı olmasa da denemeye değer. İçimizde kalmasın.
7: İyi ama nasıl gireceğiz saat kulesine?
5: Benim aklıma bir şey geliyor ama deve kuşlarına ve kalın iplere ihtiyacımız olacak.
7: Ben deve kuşlarını ayarlarım.
2: Ben de ipleri getiririm.
5: O zaman hava kararınca saat kulesinin önünde buluşalım.
3: Aziz nerede kaldı?
5: Ha, işte geliyor.
3: Kazma kürekler nerede Aziz?
1: Arkadaşlar, kazma kürek bulamadım.
2: Of ya, nasıl kapacağız şimdi toprağı?
1: Ama merak etmeyin. Kazma yerine çatal getirdim.
2: Aman ne güzel, kürek yerine de kaşık getirseydin.
1: Unutacağım mı sandınız? Kaşıklar da burada.
5: Yok, bu iş olmaz.
1: Ne demişler? Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Biz altı kişiyiz. El ele verdik mi çift şerit tünel bile kazarız.
0: Hadi deneyelim bari.
5: Selamun aleyküm arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz?
3: Hı? Aleyküm selam Cemil.
1: Saat kulesinin altına tünel kazıyoruz.
3: Tünel mi? Bu hızla giderseniz bir sene sonra saat kulesine ulaşırsınız anca.
5: Bu işi bize bırakın.
3: Nasıl yapacaksınız?
5: Demir kapıya bu ipleri bağlayacağız. Deve kuşlarıyla da çekip kapıyı açacağız.
3: Yani işe yarayabilir tabii.
2: Ha? Deve kuşları nerede peki?
5: Önder getirecekti.
0: Önder! Deve kuşları nerede?
5: Deve kuşlarını Gani amca vermedi. Niye ki? Güzellik uykusundaymış deve kuşları. Rahatsız edilemezlermiş.
3: Ne yapacağız şimdi?
5: Merak etmeyin. Deve kuşlarının yerine bakın kimleri getirdim.
0: Bili.
3: Ha? Tavuklar mı?
5: Hadi gelin bakalım.
0: Bili.
5: Ah Önder, tavuklarla mı kapıyı açacağız?
7: Bir dakika arkadaşlar. Ne demişler? Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Burada iki tane değil, bir sürü tavuk var.
1: Yok Önder. Biz o atasözünü az önce denedik. Olmuyor.
7: Biz yine de deneyelim. Çekin.
3: Biraz daha tavuk ekleseniz olacak aslında. 1 milyon tane daha mesela.

0: Osman Hoca geliyor.
1: Ne yapıyorsunuz çocuklar?
2: Biz şey...
3: Hocam biz... Saat kulesinin altındaki hazineyi arıyorduk.
1: Saat kulesinin altında hazine mi varmış?
0: Evet hocam. Sıska yumurtladığı altınları burada saklıyor.
1: Allah Allah. Görelim bakalım şu altınları.
3: Tamam.
0: Açılıyormuş. Ha?
4: Vay canına. Osman hocam sizde de ne numaralar varmış?
1: Numara yok, anahtar var. Bunlar da peşine düştüğünüz yumurtalar. Ama altın değiller.
3: Ben dedim size. O kadar vakti boşa harcadım.
0: Hem de kısa yoldan zengin olma hayalleri kurduk.
1: Harikasınız çocuklar. Hatalarınızdan dersler çıkarmak büyük bir erdemdir. İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır. İnsan emeğiyle çalışıp kazanmak için çaba göstermelidir.
3: O zaman hemen evlerimize gidip yatalım.
5: Bugün duyduğum en güzel fikir.
0: Sabah da erkenden kalkıp çalışalım.
5: Bu olmadı işte.
6: Aziz.
5: Şaka şaka, sizi denedim.

0: oyun dolu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

mucize. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Anne, anne, anne.
1: Efendim?
0: Kek mi yapıyorsun?
1: Evet.
0: Kakaolu mu?
1: Hı hı.
0: Çikolata parçaları da olacak mı?
1: Aynen öyle olacak.
0: Peki biz de olacak mıyız?
1: Sizi keke katmayacağım.
0: Hayır, öyle demedim. Biz de yardım edelim.
1: Harika fikir ama size zahmet olmaz mı?
0: Olmaz anne, lütfen, lütfen, lütfen, lütfen.
1: Eh, iyi, tamam.
2: Bu olmadı. Girmiyor. Çok ilginç. Buradan çıkardım eminim. Hepsi aynı gibi bunların. Renklerini farklı tasarlamak çok mu zor acaba? İşleri kolaylaştırmak lazım. Ha? Bunun radyonun içinde olması lazımdı. Allah! Takmayı unutmuşum.
1: Bir varmış, bir yokmuş.
3: Kek masalı.
1: Lezzetli kekler diyarında iki minik kek ustası varmış.
4: Ceren usta.
1: Diğeri de...
0: Eren usta.
1: En lezzetli keki yapmak için kolları sıvamışlar. Ama o da ne? Altın yumurtlayan tavuk ortalarda görünmüyormuş. Tavuğu aramaya çıkmışlar.
0: Cici tavuk neredesin?
4: Gel bakalım bili bili bili bili bili.
1: Ustalar altın yumurtlayan tavuğu bulamayınca altın yumurtaların peşine düşmüşler. Hemen yumurta tepesinden yumurtaları almaya gitmişler. Yumurtalar altından olduğu için sadece ustalar kırabilirmiş.
3: Yaşasın!
1: Ceren usta bir vuruşta altın yumurtayı kırmış. Eren usta hiç geri kalır mı? O da diğerini kırmış. Ceren usta kek için şeker ormanına gidip tatlı şeker toplamış. Eren usta süt nehrine gidip pırıl pırıl akan nehirden süt getirmiş. Yağ gölünden yağ getirme işi de Emel'e kalmış. Bütün malzemeler hazır olunca geriye düğmeye basmak kalmış. Aa, makine çalışmamış. Neden acaba ustalarım?
4: Bir şey eksik olmalı.
0: Buldum. Un dağına tırmanmadık.
1: Unu katıyorum.
4: Lütfen.
1: Yine çalışmadı bu.
0: Mikser mi bozuldu?
4: Babam tamir etsin anne.
1: Belki de bozulmamıştır. Bakın bakalım eksik bir şeyler mi kaldı acaba?
4: Kabaran toz.
1: Bakalım çalışacak mı?
3: Yaşasın.
4: Çalıştı.
3: Kat karıştır yavaşça. En güzel kek burada.
2: Hiç olmadı bu. Oysa harfiyen videodaki gibi yaptım. Şurada bir kablo var. Onu da keseyim. Ablam gelmeden tamir etsem iyiydi. Diline dolayacak beni. Yapamadı diye.
0: Bu ne?
2: Halanın radyosu oğlum.
4: Aa, bozdun mu baba?
2: Bozmadım. Kızım bozuktu.
4: İyice mi bozdun baba?
2: Hayır yavrum. İyice bozmadım. Bazı parçaları fazla geldi diyelim.
0: Yaşayacak mı peki?
2: Sanmam. Bir kablo kesildi.
4: Ne olacak şimdi?
2: Tamirciye gidecek gibi görünüyor.
1: Olmadı madem.
2: Maalesef canım.
1: Akşam radyo dinleyip çay keyfi yapacaktık hani.
2: Yine yaparız.
3: Nasıl?
0: Çok güzel olmuş anne.
4: Eline sağlık anne.
1: Sizin de minik ustalar.
2: Mis gibi kokuyor. Bakayım. Hani bunun çikolataları?
3: Ne?
2: Çikolatalı kakaolu kek olmayacak mıydı?
1: Tamamen unutmuşum.
4: Sade kek halam sever mi?
2: Sever tabii.
1: Minik kek ustaları ne yapsa halaları sever.
3: Yaşasın halam. Hala.
5: Merhaba.
2: Hoş geldin abla.
5: Hoş buldum canlarım.
2: Buyur geç.
4: Hala sana kek yaptık.
5: Öyle mi?
0: Çikolata katmayı unuttuk ama.
2: Kapıda kaldı halanız. Gel abla. Börek mi yaptın?
5: Evet, kuzularımın en sevdiğinden. Kıymalı.
3: Yaşasın.
5: Yapamazsın demiştim Adem.
2: Yaptım ama nedense olmadı.
5: Kabloları kesilen aletler genelde çalışmaz Ademciğim.
2: Kesmeden önce de çalışmıyordu abla. Şansımı denemek istedim.
5: Aferin, tebrik ederim. Radyo gecemiz ne olacak? Çocuklara radyo nostaljisi yapalım.

0: diye tutturan da sendin.
1: Ha, o kolay.
0: Yeni radyo mu aldın?
1: Yo, yaptım.
0: Nasıl? Çocuklar nerede? Hiç sesleri çıkmadı.
1: Gelirler birazdan.
0: Allah! O ne?
1: Radyo.
0: Radyo mu?
1: Hem de ayaklı.
0: Allah iyiliğinizi versin. Aklımı aldınız.
2: Korkma Allah, biziz.
3: Biziz. Korkunuz bitti mi?
0: Bitti canım, bitti.
2: O zaman program başlıyor.
4: Başlasın bakalım.
3: Düğmeye basmadınız ki, nasıl başlasın?
4: Aa, tabii ya. Radyoyu açmadan programları dinlemek istiyorum. Olacak şey mi? Radyoyu açtım. Hadi biraz dinleyelim. Bakalım ne varmış.
0: Aa, istasyonu bulamadık herhalde. Çekmiyor.
1: Durun, ben hemen hallederim.
0: Aman Adem, sen dur. Bozarsın canım radyoyu şimdi. Ben hallederim.
1: Ama abla.
0: Tamam, buldum galiba. Sesler kesildi.
3: Dem dere dem. Şimdi hava durumu.
2: Önce haberler, sonra hava durumu olacaktı.
3: Tamam, karıştırdım. Şimdi haber zamanı.
2: Emel Hanım'ın kakaolu kek yaptığını ama keke kakao katmadığını öğrendik.
1: Senden bahsediyor Emel. Haberlere düşmüşsün.
4: Adem.
0: Bir şeyleri unutan tek o değildir bence. Bakalım haberlerde başka neler var.
2: Evde radyo tamir eden Adem Bey ne yapmış biliyor musunuz?
3: Ne yapmış?
2: Adem Bey bazı parçaları takmayı unutmuş.
3: Aa, çok komik haber.
0: Evet, çok komik olmuş.
1: Ama abla, bu haber ulusal basına nasıl düştü anlamıyorum. Hiç özel hayat kalmadı mı bu evde?
2: Şimdi de bilmece zamanı.
3: Hava durumu ne olacak?
2: Ha, şimdi de hava durumu.
3: Havalar hep aynı. Havada dururlar ve biz nefes alınca içimize dolarlar. Oh be.
2: Şimdi bilmece zamanı.
4: İşte en sevdiğim.
3: İlk bilmecemiz geliyor.
2: A ile başlar adı. Boynunda var atkısı.
0: Adem.
1: Hani atkım?
4: Atkısız olsa olur mu?
2: Hayır.
0: Bu başka bir şey o zaman.
1: Buldum. Aslan.
3: Evet, dinleyenler cevap aslan.
0: Ah, maşallah benim kardeşime.
4: Harikasın canım.
1: Öyleyim. Sağ olun.
2: Programımız ikinci bilmecemizle devam ediyor.
3: Ben soracaktım bunu.
2: Şimdi Eren soracaktır.
3: Uzundur, ip değil. Isırır, köpek değil.
0: Aa, neymiş bu?
4: Bir hayvan ama acaba ne?
1: Kedi.
3: Kedi uzun mu baba?
2: Uzundur ip gibi.
4: Buldum, solucan.
2: Anne, solucan ısırmaz.
4: Allah Allah, ne bu?
0: Ben buldum.
1: Neymiş?
0: Yılan.
3: Evet, yılan. Aferin dinleyici oğlumuza.
0: Sağ olun, sağ olun.
3: Şimdi de...
0: Şimdi de reklamlar. Şükran Alanız'ın böreği sizleri bekliyor. Bitmeden yetişin.
3: Koş!

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Hayırdır hocam? Ne yapıyorsun?
1: Çatıyı tamir etmem gerek. Geçen yağmur da akıtıyordu biraz.
0: Merdiveni bağlasaydın daha iyi olmaz mıydı bey?
1: Merak etme hanım. Daha önce de çıkmıştım. Oh, çok şükür çıktık. Düşündüğümden yüksekmiş. Aman, aman.
2: Hocam! Hocam! Hocam! Bir aşağıya gelebilir misin? Sana bir şey diyeceğim.
1: Oradan söyle Kadri, ne istiyorsun?
2: Gel hocam gel, çabuk ol, önemli.
1: Söyle bakalım Kadri Efendi, niye indirdin beni aşağı?
2: Ne yapıyorsun sen çatıda hocam?
1: Çatıyı tamir etmeye çalışıyorum.
2: Ben çok severim çatıyı tamir etmeyi.
1: Kadri, neymiş şu acil olan şey söyle.
2: Hocam, bir akçe verebilir misin? Canım tatlı çekti de.
1: Bir dakika bekle. Yukarı gel efendi. Allah versin.

0: Ah hocam, ah! Sana o merdiveni bağlı demiştim.
1: Kadri Efendi'nin dengesi bozulmasaydı bir şey olmazdı.
0: Neyse ki ucuz atlattınız ikiniz de.
1: Evet, çok şükür iyiyiz.
0: Ama senin Kadri'ye karşı davranışın iyi olmamış hocam. Altı üstü bir akçe istemiş senden zavallı. Tatlı çekmiş canı.
1: Mesele o değil. O kadar merdiveni boşuna indirmesine kızdım.
0: Aman hocam, Kadri'yi biliyorsun. Anlayışlı olmak sana düşer. Sana da küsüp gitti. Bu pek iyi olmadı.
1: Küsecek ne var ki? Barışır, barışır.
0: Hocam, küstürmek hiç iyi bir şey değildir. Yarın onun gönlünü al inşallah, tamam mı?
1: Bakarız, bakarız. Kadri Efendi, nasıl gidiyor bakalım? Anlat hele. Ha? Şey, havalar da bugünlerde çok güzel değil mi? Dur, sana bir fıkra anlatayım. Bir gün yolda gidiyordum. Adamın biri geldi.

0: dünyanın merkezini sordu. Ben de işte tam burası dedim. Ama inanmadı. O zaman ölç de gör dedim. Kadriciğim, sana bir hediyem var. Seversin diye düşündüm. Nasıl? Bu sıkmalara dayanamayacağını biliyorum. Ayranı da ben yaptım. Al bakalım, soğuk soğuk. Ne? O zaman sana hep istediğim bu kavuğumu da hediye edeceğim.
1: Demek hepsini reddetti ha.
0: Evet, ne yapacağımı bilmiyorum artık.
1: Benim bir fikrim daha var. Derler ki birisiyle barışmak istiyorsan ondan yardım iste. Bu ikinizin arasındaki soğukluğu giderir.
0: Kadri'den yardım isteyeceğim ha. Selamun aleyküm Kadri'ciğim. Demem o ki... Geçen gün çatıdaki tamir işim yarım kaldı. Tek başıma çok yoruluyorum gerçekten. Belim fena ağrıyor. Bana yardım eder misin diyecektim. Gerçekten çok makbule geçer.
2: Aleykümselam hocam. Bugün günlerden ne?
0: Ha? Bugün perşembe.
2: Salı, çarşamba, perşembe. Hah, tamam. Sanırım sana yardım edebilirim.
0: Sahiden mi? Ha, harika. Gidelim o zaman. Şunu da uzatır mısın kardeşim? Teşekkür ederim.
2: Rica ederim.
0: Kadri, bir şey soracağım. Bütün o hediyelerimi geri çevirdin. Kavuğumu bile. Ama sonradan yardıma çağırdım ve geldin.
2: Hocam. Aslında yardım etmeyi sevsem de yine de gelmeyecektim. Ancak şu var ki birisiyle 3 günden fazla küsmek dinimize ters. Ve ben saydım, 3 gün de geçmiş. Onun için barıştım.
0: Ne? Bak hele sen, bay bay bay bay bay. Kadri dedik küçümsedik, küstü de gitti efendi. 3 günden çok sürmez küslük deyip de bize ders verdi.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha? Bu imkansız.
0: Görürsün. Başaracağım.
1: Baba.
0: Ha? Dur Lemi.
1: Ah,
0: merak etme Anit. Hemen dönüp seni o atlığa götüreceğim. Belki onu babamla peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
2: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: sorumluluk sahibi olmalıyız.
1: Fatura!

0: Der.
1: Atış!
2: Oy, oy. Yendim.
1: Ne?
3: At.
4: Ne?
2: Yeter.
1: O?
2: Bastı. Tamam.
1: Hey,
2: ver.

0: Zil? Fatura? Eyvah!
1: Ha? Hey!
0: Hı?
1: Ne yapıyorsun?
0: Şey, çık çık!
1: Dizi! Ben duş!
0: Dizi, duş! Fatura! Dur! Ben dizi!
1: Ne?
0: Ben duş! Hop! Çık çık! Dolap? Bozuk!
2: Ustam!
0: Ben! Foto!
1: Ya filo!
2: Fatura?
0: Alev!
1: Ne diyor? Fatura!

0: Ben! Unut!
1: Ha? Fatura?
2: Gel, gel, gel.
1: Aha!

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca aklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Ne oldu, ne oldu?
1: Bebeğimin kolu sökülmüş. Nine! Nine! Bebeğimin koluna bak. Yaralanmış, canı da yanmıştır.
2: Sadece sökülmüş torunum, üzülme. Ben dikerim. Dikiş kutumu çekmeceden getirin bakalım. Al bakalım bal torunum.
1: Nine, eskisinden bile sağlam olmuş, ellerine sağlık. Nine, bu parlak şey de ne?
0: Nedir o, nedir?
2: Sizin yaşlarınızda kardeşimle oyunlar oynardık. Bu da benim misketim. Ah ne günlerdi.
0: Misket? Ama nasıl bir oyundu ki?
2: Misketleri dizerdik, sonra elimizdeki misketi yuvarlardık ve dizdiğimiz diğer misketleri vurmaya çalışırdık.
1: Burada sadece bir misket var, diğerleri nerede acaba?
2: Afacan kardeşim oyunu kazandığında misketlerini saklardı. Sonra da sakladığı yeri unuturdu. Kim bilir nereye sakladı?
1: Gelin.
3: Hop!

0: Bu kaç? 3. Bilemedin. 1.
1: 3 mü? 1, 1. Ne tür bir oyun bu böyle?
2: Gözleri kapalıyken nasıl bilecek ki sayıyı? Bu arada Temtem nereye kayboldu?
0: Tamam, oyunumuza başlıyoruz. Dağılın.
3: Evet, buradayım. Buradayım, burada Efe.
0: Efe, arkandayım.
4: Şimdi yakaladım seni. Tamam, göremiyorum ama hala sizi duyabiliyorum. Kulaklarım hassas bir terazi gibi. Kıs kıs gülüşünden tanırım seni. Yakaladım. Körebe, Ozan sensin artık Ebe.
1: Göz göz. Şimdi seni yakalayacağım. Duyuyorum.
2: Şş, sessiz ol.
5: Tamam.
1: Ses kesildi. Şu tarafta.
0: Benden kaçamazsınız. Ayak seslerinizi duyuyorum.
3: O şey de ne?
0: Yakaladım.
1: Yakaladım. Temtem, bu sensin.
0: Can, bu sen misin? Neden bu kadar tüylüsün? Bu nedir?
2: Memir, kaç.
4: Köstebek de var.
3: Köstebeği gördünüz mü? Nerede acaba?
0: Köstebek orada.
1: Kaç Mirmir, kaç.
6: İmdat!
2: Mirmir'in başı dertte. Bu kadar oyun yeter.
4: Ne oldu? Neden kaçtı acaba?
0: Hadi koşun bakalım.
1: Temtem, yardım et.

0: Öğretmen Mirmir, yarım saate oradayım.
1: Eyvah! Kurtulmam tertemiz kaldıysa işimiz yaş.
2: Evet.
1: Her yerim ıslak ve yaş.
3: Dur dostum, yetiştim. Seni kurtaracağım.
2: Göz göz.
1: Bu kadarcık dala yetişemem ki.
4: İşte köstebek orada.
5: Nereye bakın, köstebek başka bir hayvana yardım ediyor.
4: Bu iş gizemli bir hal almaya başladı.
6: Çocuklar, ne yapıyorsunuz burada?
5: Mert abi, sen miydin? Oyun oynuyorduk. Sonra
7: ben şu deredeki hayvanı yakaladım.
6: Aa, gözlerime inanamıyorum. Bir mirket.
7: Bizden korkup kaçarken dereye düştü.
6: Ne duruyoruz? Hemen yardım edelim. Koşun.
0: Az kaldı. Geliyorum. Çok yoruldum.
1: Daha fazla dayanamam.
6: Yetiştik küçük dostum. Hadi korkma, tutun. Seni kurtaracağız. Çekin.
4: Köstebek de burada. Köstebek çok sinirli görünüyor.
3: Bize yaklaşmayın bakalım.
6: Arkadaşını korumak istiyor sanırım.
7: Tamam köstebek, merak etme. Biz size zarar vermeyeceğiz.
6: Mirket çok ıslanmış. Şimdi ısınırsın.
5: Mirket ve köstebek, hadi tanışalım. Benim adım Efe.
7: Sizi korkutmak istemedik. Ben de Ozan. Peki sizin isminiz ne?
4: Bence köstebeğin ismi Küçük.
7: Hayır, bu ismi sevmedi. Bence adı Köz.
4: Köz. Baksanıza başını sallıyor.
6: Köz, tanıştığımıza memnun oldum.
5: Mirket'in adı da Mirmir o zaman.
3: Hakkımızda her şeyi öğrendiler.
0: Geldim Mirmir. Yetiştim mi?
4: Aa, biri daha var burada. Sen de nesin?
6: Ve tembel hayvan.
5: Senin ismin de o zaman Temtem.
0: Benden bahsediyorlar.
3: Her şeyi biliyorlar.
2: Bize yardım ettiler. Onlar iyi çocuklar bence.
6: Umarım iyisindir Mirmir.
4: İyi görünüyor.
6: Hayvan dostlarımızı daha fazla rahatsız etmeyelim. Hadi çocuklar, ayrılalım buradan.
5: Görüşürüz Temtem.
4: Bir dahaki sefere dikkatli ol Mirmir.
7: Köz, tanıştığımıza sevindim.
3: Bize yardım ettiler.
0: Aslında ben yetişmiştim.
3: Allah'tan yetiştin.
4: Ayağıma bir şey takıldı.
6: Hay Allah, bu da ne böyle?
2: Çıkmıyor. Ece'nin ayağı takıldı.
3: O zaman teşekkür etmenin tam zamanı.
7: Köz buraya geliyor.
4: Teşekkürler Köz. Teşekkürler.
3: Tamam. Bu kadar, sarılma yeter.
5: Toprağın altından çıkan bu kese. Yoksa altın kesesi mi?
4: Hazine!
3: Ne zamandır burada tünel kazıyorum. Ben bile bir hazineye rastlamadım.
5: Misketler. Ninemin bahsettiği misketler. Demek ki kardeşi toprağa gömmüş.
4: Ninem çok seviniyor.

0: Ben varım. Misket oynamakta çok iyiyimdir.
1: Hey!
2: Mir mir, köz köz ve tem tem. Hadi birlikte oynayalım.
3: Tem tem rüyasında bize eşlik edecek.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin, sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı bir macera.

7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Ha demek buradaymışsın. Toplum içinde kulaktan kulağa olmaz ama Uhay.
1: Ama o bir inek.
0: O da doğru. O zaman sana bir soru sorsam.
1: Sor.
0: Her evde anlık yaşanan arama bulma çalışması nedir Uhay?
1: TV kumandası.
0: TV kumandasının en çok sevdiği oyun nedir peki?
1: Saklambaç. Genelde koltuk kenarına, minderin arasına saklanmayı sever.
0: Kumandayı gördün mü Uhay? Uhay işte. Bu koltukta şekerleme yapmaya bayılıyorum. Neyse, şekerleme zamanı değilmiş çocuklar. İşimize bakalım. Ve geldik buraya. Ne bu? Bakayım. Aşağı inen gizemli bir boru. Ama su borusu değil tabii. Öyle olsa vanası olurdu. Ek yerleri dirsek falan yani. Bunu tesisatçı bölümünde anlatırım. O zaman size ne anlatıyorum demek oluyor. Bu değil, terzi değilim. Amirim, saygılar. Bu da değilim. Bakayım, şurada bir yerdeydi. Aha! İtfaiye eriyim. Bu ayaklarımı indirmem gerekiyordu, doğru. İyi bir itfaiye eri, ayaklarını zamanında indirir çünkü. Uhay, sen ne yapıyorsun bakayım burada?
1: Gizlice şeker yiyorum.
0: Dürüst olmana bayılıyorum. Tümünü bitirmek zorunda değilsin. Bu kadar yetiversin. Atalarımız ne demiş? Her şeyin azı kadar çok zararlı Uhay. Neyse.
1: Mabidik.
0: Neredeydi bu kumanda? Saklambaç oynamanın sırası mı şimdi? Bu gibi durumlarda sessiz kalmakta fayda var çocuklar. Çünkü uyuyan dişliyi rahatsız etmemek gerek. Ateş, ne kadar ilginç bir şey değil mi? Dışı sizi, içi beni yakar. Başıboş bırakılan her ateş tehlikelidir. Sessiz olun, hiçbir zaman ateşinizi yalnız başına bırakmayın. Efendim anne. Koşuyorum anne. Nerede miyim anne? Sahilde. Spor mu? Evet evet, bir nevi. O amaçla. Anne! Hayır, sana demedim. Yıldırım çaktı da. Sahilde çaktı. Ben iyiyim. Şimdi asansöre bineceğim, telefon çekmeyebilir. Efendim? Ezine peyniri mi? Bir kalıp mı? Tamam. Hadi kapatıyorum şimdi. Sahilde asansörün ne işi mi var? Bunu açıklaması çok zor. Hadi kapatıyorum anne. Gelirken alırım. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı. Yıktım perdeyi, eyledim viran. Nasıl ama yıldırım gibi geldim hemen. Ne yazıyormuş tahtada bakayım? İtfaiye eri nasıl olunur? Hemen anlatayım.
2: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı mısınız?
0: Gurur duyarım, evet.
2: Ne sebep denge okul mezunu olmak?
0: Bu bende var.
2: Erkeklerde en az 1.67, kadınlarda en az 1.60 boyda olmak.
0: Tabii. Fesi de hesaba katarsak, evet, evet.
2: En az B sınıfı ehliyetine sahip olmak.
0: Evet, bende ehliyet var. Bakın. RH pozitif. Bu kan grubu kartım. Bakın, bu B sınıfı, bu bir ehliyet. Hemen arkasından C. Bu da bir ehliyet. El avuca sığmıyor. Ağır vasıta bir ehliyet. Tombikliği de oradan geliyor. D, E, F. Bunlar da faydalı vitamin kartları. Neyse, saymakla bitmez. Geldik fiziksel yeterlilik bölümüne. 100 metre koşmak. Bakın, koşuyorum. O da nesi? Yoksa yeni bir dünya rekoru mu bu? Nazire ya.

Mečik, tave čia kiūrom. Žinau, ir žinau, iki žinau, ir žinau, lepar fiks. Abu namepsini yapabilirim. Bir de sınava girip başarılı olursam, evet, oldu bu iş. Çocuklar, tahtayı silip bir itfaiye arabası çizebilir miyiz acaba? He? Hayır, bu bir dülger balığı. Şaka yapıyorsunuz değil mi çocuklar? Teşekkür ederim. İşte bir itfaiye arabası. Bir sıra. Şurası da su haznesi. Ve hortum. Şu da yüksek yerlere ulaşmak için merdiven. Laboratuvar bu kadardı çocuklar. Şimdi görev zamanı. Bu gürültü de ne ola ki? Bilinçsiz bir sürücü yine kornaya basıyor. Trafik fena halde sıkışık sanırım. Yangın var. Çatıda da masum bir yavru kedi. İtfaiye. İtfaiye çağırın. Bir dakika. Ben zaten itfaiyeciyim. Gittim. Geliyorum. Hadi ama. Hadi. İşte oldu. Neyse ki seni kurtardık küçük yavru. Şimdi yangına müdahale etmeliyim hemen. Suyu açın. Musluğu biraz kısar mısınız? Durduramıyorum. Bugün sınava da alışamadık çocuklar. Çok zor.

0: 마음이 딘. 무서운 미니미씨. 이 시대 미니미 기빔.
1: Evet sevgili duyarlı harika dostlarım. Yaptığımız araştırmaya göre nesli tükenmekte olan zavallı deniz kaplumbağaları yumurtalarını geceleri sahilde açtıkları çukurlara gömüyorlar. Dişi deniz kaplumbağaları bir seferde tam 100. Evet yanlış duymadınız. Tam 100 yumurta bırakabiliyor. Ve bu yumurtadan çıkan yavrular kumdan çıkarak denize varmak için büyük bir koşuya başlıyor. İşte böyle.
2: Yeter tilki, anladık. Koşuyorlar. Garip garip hareketler yapıp durma artık.
1: Ha? Ay, özür dilerim teleskop. Kendimi kaptırdım. Neyse sevgili dostlar, şu an bu koşuya şahitlik etmek için Köyceğiz Dalyan sahilindeyiz. Neden mi buradayız? Çünkü deniz kaplumbağaları yumurtalarını çoğunlukla bu sahile bırakıyor. Ve yavruların yumurtadan çıkma anını görmek için bölgeye turistler akın ediyor. Ayrıca...
2: Bir dakika!
1: Kaydı neden kestin teleskop? Ne güzel gidiyordum.
2: Kestim çünkü turistler akın ediyor dedin.
1: Evet.
2: Etrafına bir bakar mısın tilkiciğim?
1: Ne olmuş?
2: Kimi gördün?
1: Hiç kimseyi.
2: Peki turistler nerede?
1: Doğru ya. Turistler nerede?
2: Araştırmayı iyi yaptığına emin misin?
1: Gözümden bir şey kaçmamış olmalı.
2: Peki yumurtlama dönemi?
1: Bak bunu hiç araştırmadım.
2: Of tilki ya.
3: Selam dostlar.
1: Selam.
3: Başlamışsınız bile.
2: Kurye.
3: Efendim teleskop.
2: Deniz kaplumbağaları ne zaman yumurtlar?
3: Nisan ve Mayıs aylarında başlar. Temmuz ayına kadar yumurtlar.
1: Nasıl ya? Sen de mi araştırdın?
3: Yo, daha önce duymuştum. Aklımda kalmış.
2: Demek Nisan ayından Temmuz ayına kadar.
3: Evet.
2: Peki biz hangi aydayız tilki?
1: Eylül mü?
2: Bravo tilki, bildin.
1: Evet, bu konularda oldukça bilgiliyim.
2: Öyleyse bizim Nisan ayı ile Temmuz ayı arasında yumurtlayan bir hayvanın yumurtalarını görmek için Eylül ayında Köyceğiz Dalyan sahilinde işimiz ne? Söyler misin tilki?
1: Bilmem.
2: Of!
3: Hakikaten ya. Ne işimiz var burada?
1: Onu sana sormalı kurye. Nasılsa deniz kaplumbağalarının hangi ayda yumurtladıklarını bilen sensin.
2: Evet, o da başka mesele.
1: Gidelim. Yine fren yapmayı unuttun haberci.
2: Bırak şimdi freni gazı tilki. Konu önemli. Ne oldu haberci? Gelirken... bir kaplumbağa yavrusu gördüm.
1: Kaplumbağa yavrusu mu? Evet sevgili duyarlı dostlar. Şimdi sırada yavru bir deniz kaplumbağasını görmek var. Eğer daha önce yavru deniz kaplumbağası görmediyseniz tarif edeyim. Aynı deniz kaplumbağasına benziyor.
2: Sulandırma.
1: Tamam. Beni takip edin dostlar.
2: Ben size yolu gösteririm. Gecikmeyin ha!
3: Uçabilen var mı?
2: Ben.
1: Of!
2: 100 değil, bir tane kaplumbağa. Üstelik deniz değil, kara kaplumbağası. Yani?
1: Aslında...
3: Uzatma tilki, yanıldım de bitsin.
1: Evet, yanıldım.
2: Peki, bu kaplumbağa neden hareket etmiyor?
3: Ben biliyorum, kaplumbağalar yavaş hareket eder.
2: Bu kadar yavaş mı?
3: Bilmem.
1: Evet, sevgili duyarlı can dostlarım. Burada gördüğünüz kaplumbağa öyle yavaş hareket ediyor ki... gözle görmek neredeyse imkansız. Gözlükle de imkansız. Dürbünle de ve teleskopla da.
2: Beni karıştırma.
1: Normal teleskoptan bahsediyorum ya.

0: saatte 0 kilometre.
1: Bence de.
2: Evet. Bu kadar yavaş hareket ettiklerini sanmıyorum.
0: Kaplumbağa kardeş. Sorun ne acaba?
1: Durun bakayım. Şu kamerayı bir sabitleyeyim. Oldu. Ayağına bir şey dolanmış.
2: Ne?
1: Sanırım poşet gibi bir şey.
2: Çantadan bir gün eczanede çıkacak diye korkuyorum kurye.
0: Çıkarayım mı?
1: İstemez.
0: Şaka şaka.
1: Oh, gelmişsiniz bile.

0: ya? Nasıl da sevindi.
1: Bu poşetleri ve benzer çöpleri sağa sola atanlar da burada olsaydı keşke.
0: Evet, şu hayvancağızın çilesini görselerdi belki pişman olurlardı.
2: Haydi Kapo, git bakalım.
1: Kapo?
2: Kaplumbağa yani. Kaplumbağa çok uzun olduğu için Kapo dedim.
1: Evet, benim canım, duyarlı dostlarım. Bugün bir güzel şeye daha imza attık. Zavallı kaplumbağacık ayağına dolanan poşetten kurtuldu. Şimdi kaplumbağa gayet sağlıklı bir şekilde yanımızda durmakta. Şimdi sözü kaplumbağaya veriyoruz. Kaplumbağamız biraz utangaç galiba. Bir sonraki faydalı videomuzda yine birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın benim duyarlı canlarım.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: güzel bir masal anlatmak ve güzel resimler yapmak için ne kadar güzel bir gün.
1: Cik, güzel, güzel.
0: Bir varmış, bir yokmuş. Bir şey varmış. Şey mi yapsam? Yahu ne yapsam? Aklıma hiçbir şey gelmiyor nadir kuşum. Anlatacak masal da, çizecek resim de bulamadım. Bazen olur böyle değil mi? Bugün zorlamayayım en iyisi kendimi.
1: Zorlama, zorlama.

0: Yok, yok, yok. Denemediğim yol kalmadı. Kitaplar okudum, doğa gezintilerine çıktım. Aklıma hiç masal fikri gelmiyor. 3 gün oldu Nadir dostum. Ne olacak böyle? Nadir, uyuyor musun? Uyuyorsun. Tabii ya, işte bu. İlham kuşum benim. Harika bir masal fikri verdin bana. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde bir orman varmış, yeşillikler içinde. Burada çeşit çeşit hayvan yaşarmış. Bizim masalımızın kahramanı Küçük Ayı da bunlardan bir tanesiymiş. İri, siyah gözlü, kahverengi, tatlı mı tatlı, pofuduk bir ayıymış bu ufaklık. Arkadaşları ona bal ayısı dermiş.
1: Bal arısı.
0: Bal arısı değil, bal ayısı. Bal yemeyi çok sevdiği için böyle diyormuş arkadaşları. Bal ayısı arkadaşlarıyla oynamayı, gezmeyi, dolaşmayı, ağaçlara tırmanmayı da bal kadar çok seviyormuş. Ormanda yapacak o kadar güzel şey varmış ki. Uyumak en son yapmak isteyeceği şey bile değilmiş. Bembeyaz karların Küçük Ayı'yı bin bir türlü oyuna davet ettiği bu güzel mevsimi neden uyuyarak geçirmesi gerekiyormuş ki? Uyumak ne gereksiz şeymiş. Böyle düşünüyormuş bal ayısı. Bu düşünceden vazgeçirmek için uğraşıp duruyormuş anne babası. Vücudumuzun uykuya ihtiyacı varmış. Gün boyu koşup oynayan minik bedeni uyuyacakmış ki dinlenecekmiş. Ertesi gün tekrar oynamak için güç toplamalıymış. Gece uyuyoruz ya, bir de neden tüm kış uyumam gerekiyor? Maymun Muni de, salyangoz Sümi de kışın uyumuyor demiş bal ayısı. Kış gelince bize yaşamamız, gezip dolaşmamız için gerekli enerjiyi verecek kadar besin kalmaz doğada demiş annesi. Bu yüzden kış uykusuna yatıp enerjimizi dikkatlice harcarız ve böylece hayatta kalırız demiş babası. Ama yine de ikna olmamış bal ayısı. Kış uykusuna yatmak istemeyen ayı mı olurmuş? Olmuş. Bal ayısı kararını vermiş. Kış uykusuna yatmayacakmış. Bunun için bir plan yapmış. Gördün mü bizim afacan ufaklığı? Kaçmış uykudan, koşmuş oynamış hiç durmadan. Salıncaklarda sallanmış, pat diye düşmüş yuvarlanmış. Ağaçlara tırmanmış, dalların arasına saklanmış. Oynamadık oyun, gezmedik yer bırakmamış. Her şey ne kadar da güzel gidiyormuş. Mu acaba? Başlarda öyleymiş. Ama sonraları anne babasının dediği gibi olmuş. Küçük ayı yorulmuş. Artık bir an evvel uyuması ve dinlenip güç toplaması gerekiyormuş. Peki bizim inatçı ve uyku sevmez bal ayısı ne yapmış dersin Nadir dostum? Bir ağaç ev yapmaya karar vermiş. Kolunu kaldıracak, pençesini ağaca saplayacak enerjisi yokmuş. Ama yine de direniyormuş uyumamak için. Tahtaları yerleştirip bir ev yapacakmış. O tahtayı şuraya, bu tahtayı oraya derken başı dönmüş bizim minik bal ayısının. Bunların sebebi hep uykusuzlukmuş. Anlamış bunu anlamasına ama artık çok geçmiş. Ve daldan düşen bir elma gibi pat diye düşmüş ağaçtan.
1: Eyvah! Düştü! Düştü!
0: Evet düşmüş. Ama yere değil. Onu çok seven anneciğinin pofuduk kollarına. Anlatmış olmamış. Uyutmuş kaçmış. Bakmış ki anne ayı bal ayısı yaşamadan anlamayacak. İzin vermiş yavrusunun uykusuz kalmasına. Ama anne yüreği başına bir iş gelir diye de tüm gün takip etmiş yavrusunu. Ve tam düşerken açmış kollarını, tutmuş yavrusunu. Bu masal da burada bitmiş. Bal ayısı annesinin güvenli kollarında derin bir uykuya dalmış. Uyumuş, uyumuş da büyümüş.

0: diafram.
1: Saat kaç oldu? Nerede bu kargo?
0: Bu saate kadar teslim edilmiş olması lazımdı.
1: Profesör ona aldığımız hediyeyi görünce çok ama çok sevinecek bence.
0: Bir de gelse. Ama iyi fikirdi. Tebrikler dostum.
1: Değil mi ama? Aa dur dur. Cebimde kargo numarası yazıyordu. İçeride arayalım.
0: Civan, profesör ortalarda yok değil mi?
1: Evet yok. Hadi ara. Bütün sürprizimiz kaçacak yoksa.
0: Alo, siz arkanıza yaslanın biz getirelim. Kargo şirketi mi acaba?
1: Ha? Siz arkanıza yaslanın biz getirelim kargo şirketi mi? Ne uzun ismi var.
0: Evet evet kargomuz vardı. Ne? Nasıl adrese teslim edilmiş?
1: Gelmedi de gelmedi de.
0: Gelmedi gelmedi. Nereye teslim edilmiş? Ne? Gökdelen apartmanı kat 39 mu?
1: Ben biliyorum. Ben biliyorum. Gidip alırız. Ha? Profesör geliyor. Kapat kapat telefonu.
2: Çocuklar gelmişsiniz bile. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Birazdan yeni simülasyonumuz da hazır olur.
1: Profesör, dışarıda ufacık bir işimiz var.
0: Hı hı, minicik bir iş. Hemen geliyoruz.
1: Koş Yaman, koş.
2: He? Ama nereye? Hay Allah, ne oldu şimdi?
0: İşte Gökdelen apartmanı. Kaçıncı kattı?
1: 39.
0: Asansör hala gelmedi. Daha 55. katta.
1: 54, 53...
0: Beklemeyelim hadi. Merdivenlerden çıkalım.
1: Ne diyorsun Yaman? 39 kat mı?
0: Hem spor yapmış oluruz. Ben başladım bile. Kendine güvenmiyorsan asansörü bekle.
1: Yo, güveniyorum. Bekle, bekle. Geldim. 19 ve 20... Daha 19 kat var.
0: Az kaldı az. Yaman ve Civan yorulmaz.
1: Nefes nefese kaldık. Yorulduk. Asansöre binelim. Bu kadar spor yapmak yeter.
0: Olmaz. Hadi enerjini topla. Derin bir nefes al. Nefes ver. Hadi.
1: Geliyorum, geliyorum.
0: Civan, Civan. Başardık. İşte, işte kutu.
1: 39. Ama kalmadı dizlerimde derman. Bu nasıl apartman?
0: İşte bak, başardık.
1: Üzerine bak, üzerine. Bizim paketimiz mi?
0: Bizim adımız yazıyor. Sonunda profesörün hediyesini verebileceğiz.
1: Resmen dağları aştık. Ne vardı asansöre binseydik? Hala nefes nefeseyim.
0: Bari inerken binelim.
1: Niye gelmiyor?
0: Olamaz. Arıza verdi.
1: Ne? İnerken de mi yürüyeceğiz?
0: Hadi.
2: İşte yeni simülasyonumuz hazır.
0: Asansöre binemedim. Oy oy. 39 kat çıkarken şişti ayaklarım. Ay ay.
1: Çok yoruldum.
2: Çocuklar, sizi merak ettim. Bu haliniz ne? Nefes nefese kalmışsınız.
0: Kolay olmadı profesör.
1: Tam 39 kat tırmandık.
0: Ve bacaklarım. Yetmezmiş gibi 39 kat indik.
2: Ha, bu da ne?
1: Hediyen profesör.
2: Çocuklar, ne gerek vardı? Ne hediyesi?
0: Ninem hediyeleşmek sünnettir der hep. Biz de bunu görünce senin çok beğeneceğini düşündük ve sana aldık.

0: saati maketi. Aynısını yapmışlar.
1: Cezeri ilk robotu yapan bilim insanı.
2: Onu çok sevdiğini biliyoruz. Biz de onun icat ettiği filli su saatinin maketinden bulduk ve senin için aldık.
0: Beni ne kadar iyi tanıyorsunuz. Teşekkürler çocuklar. Bu arada hala yorgunsunuz. Neden asansörü kullanmadınız ve 39 kat tırmandınız hiç anlamadım.
1: Hiç sorma profesör, hiç sorma. Yaman'ın parlak fikirleri.
2: Profesör, bugün simülasyonda hangi organa gideceğiz?
0: Nefes nefese kaldınız değil mi?
2: Hı.
0: Diyaframınız bir asansör gibi bir yukarı bir aşağı gitti.
1: Neremiz neremiz?
0: Bir asansör gibi bir aşağı bir yukarıya giden kasımıza, diyaframa gidiyoruz.
3: Hey! Keşif! Başlıyor yeni keşif!
1: Diyafram şeye de benziyor. Şeye, dilimin ucunda.
2: Kubbe! Kubbe!
0: Haklısın. Kubbeye benziyor Yaman. Diyafram nefes almamıza yardımcı olan özel bir kastır. Göğüs boşluğumuzun alt kısmında, akciğerlerimizin hemen altındadır.
1: Nefes almamıza nasıl yardımcı oluyor ki?
0: Monitör! Nefes aldığımızda diyafram aşağı doğru hareket eder ve göğsümüzde daha fazla yer açar. İşte bu sayede hava ciğerlerimize dolar. Nefes verirken de tıpkı bu şekilde diyafram yukarı doğru hareket eder ve ciğerlerimizdeki hava boşalır.
1: Bir aşağı bir yukarı. Tıpkı gerçekten asansör gibi.
2: Ay, hıçkırık tuttu.
0: İşte hıçkırığın sebebi de diyafram kasının ani hareketidir Yaman. Konuşurken veya şarkı söylerken de sesimizin net ve gür çıkmasını sağlar.

0: Diyaframdan nefes almak ayrıca bir rahatlama yöntemidir çocuklar. Burnunuzdan derin bir nefes alın ve karnınızın şiştiğini hissedin. Nefesinizi tutun. Bir, iki, üç. Şimdi ağzınızdan yavaşça nefesinizi verin. Siz devam edin çocuklar. Hay Allah, kapıma kargo gelmiş ama yanlış adres. Gökdelen apartmanı 55. kat diyor.
1: Ne?
0: Çocuklar eve giderken bu kargoyu da sahibine bırakın, olur mu?
2: Eyvah, asansör de bozulmuştu.
1: Hem de 55. kat.

0: dans ettiriyorum.
1: Vay, harikasın Tuna.
0: Tuna topu aldı. Hızla rakip sahaya girdi. Tuna'dan güzel hareketler izliyoruz. Tribünler Tuna diye yıkılıyor.
1: Tuna, Tuna.
0: Tuna müthiş bir çalımla rakibi geçiyor. Şut be!
1: Ne?
0: Abla, kazara oldu.
2: Canın çok acıdı mı?
1: Azıcık. Neyse ki kafama top gelmedi.
0: Gol atacağım diye heyecanlandım.
1: Bir dahaki sefere topu kaleye doğru at, olur mu?
0: Haklısın.
3: Oo, keyifler yerinde bakıyorum.
0: Anne, top sahasına gidebilir miyim? Arkadaşlarıma yeni topumu göstereceğim.
3: Tamam, git. Ama geç kalma, olur mu?
0: Anlaştık. Yaşasın! Arkadaşlarım topuma bayılacak.
1: Kaleye doğru atacaksın. Unutma.
0: Tamam.
3: Evet. Yemek hazır.
1: Masa da hazır.
3: Ellerine sağlık benim güzel kızım.
1: Senin de anneciğim.
3: Hayret. Bizimkinin çoktan acıktım diye gelmesi gerekiyordu.
1: Sevinçten yemeği unuttu galiba.
3: Öyle mi dersin?
1: Hı hı. Yeni topunu çok sevdi. Gözü başka bir şey görmüyor.
3: Hah. Hmm. İşte geldi. Ne oldu oğlum?
0: Topum patladı.
1: Aa!
3: Nasıl oldu?
0: Arkadaşlarla maç yapıyorduk. Yusuf topa bir vurdu. Top direğe çarpıp patladı. Anne, çok üzgünüm.
3: Üzülme canım.
0: Hepsi Yusuf'un suçu. O kadar hızlı vurulur mu? Topumu patlattı.
1: Ama isteyerek yapmamış ki. Oyun oynarken yanlışlıkla olmuş. Sen de yapabilirdin.
3: Ablan haklı, yanlışlıkla olmuş. Peki sonra ne oldu?
0: Ben arkadaşıma biraz kızdım. O da bana küstü.
3: Arkadaşın üzülmüş olabilir Tunacığım.
0: Ama ne yapayım? Top patlayınca ben de çok üzüldüm. Kendimi tutamadım.
3: Siz iyi arkadaşsınız. Arkadaşlık kıymetli bir şey Tunacığım.
0: Haklısın. Barışır değil mi anne?
3: Sen üzüldüğünü söylersen tabii ki barışır.
1: İstersen benim topumla oynayabilirsin.
0: Sağ ol abla. Şimdi oynamak istemiyorum.
3: Ben keyfini neyin yerine getireceğini biliyorum. Şöyle güzel bir yemek yerse düzelir benim oğlum.
0: Canım istemiyor anne.
3: Hı?
1: Acıkmadın mı?
0: Hayır, ben odama gidiyorum.
1: Çok üzülmüş anne.
3: Evet canım, sadece top için değil, arkadaşı için de.
1: Onu böyle görünce ben de üzüldüm.
3: Merak etme, Yusuf'la barışınca keyif yerine gelir. Ama biz bu süreci hızlandırabiliriz.
1: Nasıl?
3: Renkli toplar yaparak.
1: Renkli toplar mı?
3: Hı hı.

0: arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Şef Lina.
1: Ben de Şef Lina'nın yardımcısı Tuğba.
0: Yine harika bir tarifle karşınızdayız. Bugün birlikte renkli toplar yapıyoruz. Ama önce elleri yıkıyoruz.

0: Arkadaşlar, ellerimiz yıkandı, malzemelerimiz de hazır. Siz de hazırsanız başlıyoruz. İşte malzeme listesi. Toplar için 2 bardak süt, 1 paket puding. Pudingi istediğiniz çeşit seçebilirsiniz. Biz bugün muzlu puding kullanıyoruz. 1 paket bisküvi. Topları süslemek için de Hindistan cevizi, kakao ve renkli şekerler kullanıyoruz.
1: Bu tarif çok kolay ve leziz bir tarif.
0: Çok da güzel görünüyor. Renkli bir sürü topumuz olacak.
1: Şefim, önce pudingi hazırlayalım.
0: Arkadaşlar, tencereye 2 bardak sütü ve pudingi koyuyoruz.

0: Ve karıştıra karıştıra pişiriyoruz.
1: Bu iş sende şefim.
0: Anlaştık. Puding kaynayacak ve kıvamı yoğunlaşacak. Arkadaşlar bakın, pudingden baloncuklar çıkıyor. Puding hazır. Şimdi ne yapıyoruz sultanım?
1: Yuvarlayabilmek için pudingin içine bir paket bisküvi kırıp karıştırıyoruz.
0: İstediğimiz bisküvi olur mu peki?
1: Tabii ki. Hangisini seviyorsanız ya da evde hangisi varsa o bisküviyi kullanabilirsiniz.
0: Bakın böyle kırıyoruz. Sonra da iyice karıştıracağız.
1: Pudingin hamur kıvamına gelmesi gerekiyor. Bu sayede kolayca yuvarlayabileceğiz.
0: İşte oldu. Şimdi sırada en eğlenceli bölüm var. Bu hamurdan toplar yapıp onları süsleyeceğiz.
1: Karışımdan bir kaşık alıp elimizde yuvarlıyoruz.
0: Oldu mu?
1: Çok güzel oldu şefim. Topumuz renklenmeye hazır.
0: Arkadaşlar, topu yaptıktan sonra onu Hindistan cevizi kasesine koyup etrafını iyice kaplıyoruz. İşte böyle. Bakın, beyaz bir topumuz oldu. Şimdi de kahverengi top yapalım. Bunun için topumuzu kakaoya bulayacağız. Bu da kahverengi top. Sırada rengarenk top var. Bunun için topumuzu renkli şekere buluyoruz. İşte karşınızda renkli top. Başka renkler de yapılabilir mi sultanım?
1: Tabii ki. Mesela havuçla kaplayıp turuncu yapılabilir, limon kabuğuyla sarı yapılabilir.
0: Aa, doğru. Arkadaşlar, toplarınızı istediğiniz gibi renklendirebilirsiniz. Biz bugün 3 çeşit yaptık. Gördünüz, tarifimiz hem çok kolay hem de çok eğlenceli. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.
0: Bakalım Tuna sürprizimizi beğenecek mi?
2: Renkli toplar mı yaptınız? Çok güzel olmuşlar.
0: Tadı da çok güzel. Hadi dene.
2: Anne, bu toplardan Yusuf'a da götürebilir miyim? Hem ondan özür dilerim.
1: Bu harika bir fikir oğlum. Ne güzel düşündün.
2: Yaşasın. Yusuf'la barışacağız.
1: Görev tamam. Çak.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayacak.

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse geziyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

0: ちは。
1: Süper kırık güzelliğine bakın.
2: Ha?
3: İşte kaykay şampiyonu İsmail sayın seyirciler.
1: Parkurun tozunu attırıyor. Şimdi kaykay zamanı arkadaşlar.

0: Selamun aleyküm çocuklar.
1: Aleyküm selam Müştaba abi.
0: İki dakika çalışmaya gittim. Savaş alanına dönmüş ortalık. Sizin hızınıza yetişilmiyor çocuklar.
1: Hayırlı günler Müçteba abi. Kaykaycılık oynuyorduk da ben işi bir adım öteye taşıdım.
2: Her zaman olduğu gibi.
0: Bu durumdan dolayı biraz suçlu hissediyorum çocuklar.
1: Neden ki Müçteba abi?
0: Benim evin mobilyalarını yapmak için sizin eski kaykaylarınızı, rampalarınızı filan sökmüştük ya.
1: O nasıl söz Müçteba abi?
3: Estağfurullah, öyle şey mi olur?
0: Bugün yeni hurdalar geldi çocuklar. Oradan bir şeyler çıkarmaya ne dersiniz?
1: Artık deneyimli olduğumuz için daha iyi modeller yapabiliriz.
2: Yaşasın! Hemen başlayalım.
3: Allah senden razı olsun Müçteba abi.
4: Şimdi kaykay zamanı.
0: Hadi bakalım Bodu. Bari sen yardım et.

0: Dizlik, kask ve dirsekliklerinizi unutmayın. Allah korusun, başınıza bir kaza filan gelirse canınız yanmasın. Hani hiç yapmazsınız ya.
1: Bize helal olsun arkadaşlar. Şimdi geriye yalnızca kayacak bir parkur bulmak kaldı.

0: Hayırlı günler çocuklar. Hayrola, ne bu haliniz? Sanki Karadeniz'de gemileri batırmışsınız.
1: Hayırlı günler Kadir amca. Sorma. Kaykay kaymak için bir yer aradık durduk.
2: Ama maalesef bulamadık.
0: Benim bildiğim siz çocuklar hep bir yolunu bulur başarıya ulaşırsınız.
3: Ama ne yapacağız ki? Böyle bir alan yok.
0: Parktaki çocuklar için ağaç ev var mıydı? Ya da büfenin yanında satranç alanı? Ya da müçtebanın karavanı hep böyle miydi çocuklar?
1: Tabii ya. Biz neden halka açık yerlerde deniyoruz ki bu işi?
2: Doğru. Kendi kaykay parkurumuzu yapabiliriz. Hurdalıkta ihtiyacımız olan her şey var.
3: Hem de eski parkurumuzdan daha iyi, daha gelişmiş bir yer. Evet, tıpkı çizgi filmdeki gibi kocaman geniş bir alan yaparız. Hem de kimseyi rahatsız etmemiş oluruz.
1: Allah senden razı olsun Kadir amca.
4: Allah sizden razı olsun arkadaşlar. Merak etmeyin. Ben iyiyim. Beni bırakın, ben sonra da gelirim.

0: Mustafa abi.
1: Eyvallah Furkan'ım. Ne demek ya? Sayenizde ben de bu yeni alanı toparlayıp içeri yerleştirmiş olacağım.
0: Destur!
2: Şimdi geriye yalnızca monte etmek kaldı.
3: Kolay olacakmış gibi söyledin.
4: Tabii ki olmayacak. Ama biz her zamanki gibi bu işin altından kalkacağız.
5: Hadi hemen işe girişelim.

0: Hiç de fena olmadı ha? Hele de böyle elden düşme hurdaları değerlendirdiğimiz düşünülürse.
1: Allah senden razı olsun Müşteba abi. Şaka mı yapıyorsun? Eskisinden kat kat daha iyi oldu.
2: Hurdaları değerlendirmemiz de cabası.
3: Birim.
4: İstersen daha yapar yapmaz yıkmayalım parkurumuzu abicim. Gel önce ben bir tur atayım. Hani test için.
3: Anladım. Ben o kadar iyiyim ki sona bırakmak istiyorsunuz beni.
2: Aynen öyle İsmail.
3: Haklısınız. Mantıklı.
0: Hep denemek istemişimdir şu olayı Bodo. Sen ne dersin? Hem çocuklar için kesinlikle güvenli olup olmadığını da test etmiş oluruz.
5: Hey!

Oh oh maşallah. Ne güzel oynuyorsunuz çocuklar. Bana mı? Yo yo. Teşekkür ederim. Dışarısı öyle sıcak ki anlatamam. Hiç halim yok top oynamaya. Yandım. Hemen su içmeliyim. Oh, oh. Ancak kendime gelebildim. Ne oldu çocuklar? Siz de mi susadınız yoksa? Anladım. Su istemiyorsunuz. Ama bir şey var. Acaba ne? Bir düşünelim. Söyle karacığım. Su içiyorsun. Bilmek benim işim. Hemen de anladım. Ha! Oo, esas şimdi anladım. Suyu içip bitirdim ama elhamdülillah demeyi unuttum ben. Hay Allah! Nasıl da aklımdan çıkmış. Çok teşekkür ederim çocuklar. Su içmeden önce besmele çekmeli, içtikten sonra da elhamdülillah demeliyiz. O zaman arkadaşlar, var mısınız su içme adabı ile ilgili kapışmaya? Kara, hazırsan eğer, açılsın yeni sayfa, bekliyoruz merakla. Su! Nasıl da bildim. Evet, devam edelim. Bir el. Çok iyi gidiyorum bugün. Bakalım devamında ne olacak? Bitti mi? Ne çabuk yahu? Bir bardak ve bir el. Ha, şimdi anladım. Suyu sağ elimizle içmeliyiz, değil mi? Sağ olun. Teşekkür ederim. Peygamberimizin sünnetini bize hatırlattığı için ben karaya teşekkür ediyorum. Buyur keçe. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Oturan bir çocuk. Evet, hemen anladım ama sen tamamla bakalım. Evet, tam tahmin ettiğim gibi suyu oturarak içmeliyiz. Tıpkı peygamberimizin tavsiye ettiği gibi. Keçeye bu hatırlatmadan dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi sıra geldi karaya. Açılsın yeni... Açılmasın mı? Aa, neler oluyor? Bunca yıllık dış sesim ilk defa sayfa açamıyorum. Keçenin resmine mi bir şeyler ekleyeceksin? O zaman keçeye soralım bakalım buna ne diyecek? Buyur bakalım. Üç mü? Demek üç. Bu kadar. Bir saniye hemen toparlıyorum. Suyu besmele çekip oturarak sağ elimizde içiyoruz. Bitince elhamdülillah diyoruz ve... Buldum. Üç yudumda içiyoruz. Sıcaktan herhalde çocuklar. Yoksa ben şıp diye çözerdim biliyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Yine harika bir iş çıkardınız. Dondurma yiyene kadar aman yani bir dahaki programda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.

0: Ali silahim olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
0: Selamun aleyküm arkadaşlar.
2: Aleyküm selam.
0: Ne yapıyorsunuz? İhlas suresini ezberliyoruz.
3: Yaz kursunda hep beraber ezberlemiştiniz. Unuttunuz mu yoksa?
0: Yok, unutmadık. Anlamını ezberliyoruz.
4: Daha doğrusu ezberleyemiyoruz.
0: Neden?
4: Cümlelerin sırası karışıyor.
5: Ve aklımızdan hemen uçup gidiyor.
3: Demek uçuyor.
0: Anlaşıldı. Bu akıldan uçma problemini çözmek abileriniz olarak bize düşüyor.
5: Nasıl çözeceksiniz ki?
0: Zor.
4: Çözeceğiz dedik ya Ali.
0: Zor.
4: Tövbe estağfurullah. Siz çalışın, gerisi bizde.
0: Zor zor.
4: Neden yahu neden?
0: Akıldan uçmayan ezberler için yapıştırıcı icat edilmedi de ondan. Çok zor.
2: Ali.
0: Ne dedim ki abi?
4: Ali'nin bir konuda haklı çıkça hiç aklıma gelmezdi.
0: Zor derken bir bildiği varmış çocuğun.
3: Bir de o kadar meydan okuduk.
0: Ne? Neden bana öyle bakıyorsunuz?
3: Bu yapıştırma işini sen başlattığın için olabilir mi?
0: Bizden küçük oldukları için yardımcı olmak hepimizin vazifesi gibi geldi o sırada bana.
6: Selamun aleyküm arkadaşlar.
2: Aleyküm selam.
6: Hayırdır, düşünceli görünüyorsunuz. Bir sorun mu var?
0: Sorun denemez. Bir projemiz var desek daha doğru olur.
6: Proje mi? Bayılırım.
4: Zor ama biraz.
0: Salih.
3: Çok zor.
6: Şu zor meseleyi anlatın da çözelim arkadaşlar.
0: Bayram Hoca'nın fikri çok güzel oldu. Çocuklara sonda sürpriz olacak.
4: Çok güzel olacak.
6: Evet. Arkadaşlar şimdi sıra geldi oyunumuzun dizaynına.
4: Ne yaptın Selim? Bitti mi şarkın?
3: Allah'a şükür.
4: Biliyordum. Yapabileceğine emindim.
0: Helal kardeşime.
7: Güzel bir ikindi namazının ardından güzel bir oyun bizleri bekliyor çocuklar. Ezberlerini aklında tutmada zorlanan ve tekrar edip sevap kazanmak isteyen herkes için harika bir alıştırma olacak. Hazır mısınız?
2: Hazırız.
7: Oyuna başlamadan önce Selim'den herkesi şevklendirecek bir şarkı geliyor. Buyur Selim.
3: Çocukların kafasında vardı bir balon. Bilgiler uçunca geriye kalırdı bomboş bir salon. Ezberlerini akılda tutmak sanki maraton. Üzülme Ali, dikkat edersen sen de olursun şampiyon. Yo, yo, yo.
7: Çok güzel olmuş Selim. Eline sağlık. Oyunun adı Tamamla Kazan. İki grupsunuz. Camimizin bahçesinde çeşitli yerlere sakladığım kelimeler var. Bu kelimeler ayetleri oluşturan yapboz parçaları şeklinde hazırlandı. Kelimeleri bulup doğru parçaları bir araya getiren grup kazanır.
0: Taş, kağıt, makas.
7: Cemile.

0: قایم سلیم.
1: ای gayet tamamlandı hocam.
2: Evet, de ki o Allah'tır, tektir. Birinci ayet için 10 puan.
1: Allah samettir. İkinci ayet de tamamdır hocam.
2: Çok iyi. Tamamlayan kazanır. 10 puan daha geliyor.
0: Salih, Salih, Mustafa, Mustafa. Mustafa.
1: Olmadı hocam.
2: Olana kadar devam. Hadi bakalım sıradakiler.
0: Koş, koş.
1: Oldu hocam, uydu.
2: Üçüncü ayet tamam. Doğurmamış ve doğmamıştır. 10 puan size geliyor.
1: Yaşasın, oldu.
2: Dördüncü ayette böylelikle tamamlanmış oldu çocuklar. Onun hiçbir dengi yoktur. Bir 10 puan daha.
1: 20-20 berabere. Kim kazandı?
2: Hepiniz kazandınız çocuklar. İhlas suresi bize Rabbimizi tanıtan bir suredir. Onu tanımak bizler için en büyük kazançtır. Yine de bir ödülümüz yok değil. Masaya yaklaşmanızı istiyorum. Son şeklimizi verelim. Çocuklar, Allah birdir ve tektir. Başka hiçbir ilah yoktur. Allah samettir. Yani hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Her şey ve hepimiz ona muhtacız. Rabbimiz Allah, insanlar ya da diğer canlılar gibi doğarak hayat sahibi olmamıştır çocuklar. O hep vardı, her zaman da var olacak. Yani bizler gibi anne babası olmadığı gibi çocuğu da yoktur. O yaratıcımız, biz de onun kullarıyız. Hiçbir şey Rabbimize denk değildir. O her şeyden yüce ve benzersizdir. Ya.
1: Allah birdir diye başlayan sureyi bir şeklinde yapbozla birleştirmek çok iyi fikir hocam.

0: İyi bir haberle geldin sanırım.
1: İyi haberi siz bana vereceksiniz.
2: Ben yardımcı olayım o zaman. Sen kapıyı açtığında birazcık küçük dilimi yuttum. Ama neyse ki büyük dilim yerinde duruyor.
3: İyi haber bunun neresinde Mo?
1: Gün boyu Mo'nun şakalarını duymaya devam edeceğiz. Korkarım, iyi haber bu.
2: Korkar mısın? Sanman gerekirdi. Hiç olmadı ümit edebilirdin. Hatta duaya geçiş yapıp inşallah da diyebilirdin. Korkarmış. Peh!
4: Sahi İkbal, bugün geç geldin. Bir şey var sende.
1: Sabah haberlerine takıldım. Atık sular, çöpler denizleri kirletiyormuş. Yüzlerce balık karaya vurmuş. Bir şeyler yapmalıyız.
0: O zaman buna çok sevineceksin.
1: Deniz neferleri mi?
5: İyilik için!
6: Deniz neferleriyle hep tertemiz denizler. Dalgaların üstünde yalnız güneşten izler. Maviler mavi kalsın, balıklar nefes alsın. Denizlerde çöp gören bizim gibi toplasın.
3: Tamamdır, harika oldu.
7: Çocuklar gelin bakın.
0: Fatih abi, bu kadar çöpü insanlar mı atıyor denize?
7: Maalesef Mehmet. Herkes bir tane çöp atsa böyle birikiyor.
2: Wow! Bu dalçık kıyafeti mi?
4: Dalgıç.
2: Dalgıç mı? Çok saçma. Bu abi şimdi dalacak, birazdan da çıkacak. Adı üstünde. Dal, çık.
7: Buna dalış kıyafeti diyorlar mı? Bu abi ekibin dalgıcı. Derinlerdeki çöpleri toplayacak.
8: Çekilen videoları gönderin. Montaja gireceğim. Tamam.
0: Birazdan Yusuf gönderecek. Tamam.

0: Diğeriniz gemiye binemediğiniz için değil mi? Bu da ne? Olamaz! Bütün ekibin dikkatini, beni dinleyin. Tamam. Arkanızda kocaman bir kargo gemisi var. Ve çok büyük bir dalga size yaklaşıyor. Kendinizi koruyun. Tamam. Beni duyan yok mu? Tamam.
1: Bir dahaki sefere dalga gelmeden önce söylersen iyi olur. Tamam.

0: Bütün çöpler denize dağıldı. Biz sırılsıklamız ve çöp toplama ağımızla çöplerle birlikte gitti. Yani çok iyiyiz. Tamam.
1: Drone da denize düştü. Bir tane daha gönderip aramaya katılacağım. Tamam.
2: Çöpleri tekrar toplamak gerekecek ama önce ağları bulmalıyız.
3: Bu işi bana bırak dostum. Şimdi şahin gözlerimle yerini saptayacağım.
4: Mo, bir de seni denizden toplamayalım lütfen.
5: İşte orada.
2: Harikasın Yusuf. Dalgıcımız şimdi alır getirir.

0: Çocuklar, yapacak bir şey yok. Geri dönmemiz gerek. Biz yarın yeni ağ ve teçhizatla gelir toplarız. Üzülmeyin.
1: Ama Fatih abi, bu çöpler yine her yere yayılacak.
2: Evet, kesinlikle bir şeyler yapmalıyız.
0: Çocuklar, yedek malzemelerimiz depoda kalmış. Onları alıp gelmek saatler sürer.
2: Bizimkiler alıp gelebilir.
0: Sizinkiler mi?
2: Evet Fatih abi, Han, Kangi ve Badem ekibimizin karada kalan kısmı.
0: O zaman ben hemen depodakilere haber vereyim.
1: Han, beni duyuyor musun? Tamam.
3: Buradayım Mehmet. Tamam.
1: Size bir görev düştü. Birazdan göndereceğimiz konuma gidip gerekli malzemeleri bize ulaştırabilir misin? Tamam.
3: Olmuş bir Mehmet. Tamam.
2: Hadi biz de gemiye dağılan çöpleri toplayalım.

0: anne. Bunlar babamın söylediği ekipten.
1: Evet, bizi Fatih abi gönderdi.
2: Hoş geldiniz. Biz 3 kişi gelecek sanıyorduk.
1: Aa, bunlar Kangi ve Badem. Bizim ekibin elemanları. Böyle sayınca yine 3 çıkıyoruz.
2: Taşıyabilecek misiniz?
1: Hiç merak etmeyin efendim. Gözlüklerimi düzeltmediğine göre senin de kafan karıştı Badem. Kangi! Üçüncü de bana göre bir yiyecek çıkar bari.

0: Han'ın yeni drone'u imdadımıza yetişti.
1: Çocuklar, siz olmasanız bu iş bitmezdi. İyi ki geldiniz. Birazdan karaya varmış oluruz.
2: Biz de sayenizde bu iyiliği herkese duyuracağız Fatih abi.
3: Şunlara bakın, nasıl güzel parlıyorlar.
4: Daha sık gemiye binmeliyiz galiba.
5: Niye? Senin sandviçlerinde mi parlıyor?
3: Görüntüleri ve notları Han'a gönderdim çocuklar.
2: O zaman buradaki görevimiz tamamlandı. Mo, bugün sen de çok fazla çöp topladın. Ekibin gururusun.
5: Yapma dostum. Teşekküre hiç gerek yok. Hırçın dalgalarla mücadele ederken kendime ne söyledim biliyor musun? Çok şükür bugün de ıslandık.
3: Dostlar, İspanya'dan bir mail ve video gel.
6: Hoş geldiniz. Biz 3 kişi gelecek sanıyorduk.
3: Bunlar Kangi ve Badem. Bizim ekibin elemanları. Böyle sayınca yine 3 çıkıyoruz.
6: Taşıyabilecek misiniz?
3: Hiç merak etmeyin efendim. Gözlüklerimi düzeltmediğine göre senin de kafan karıştı Badem. Kangi! Üçüncü de bana göre bir yiyecek çıkar bari.

0: Oksijeni azaltıyor. Deniz canlılarını zehirliyor ve atıklar içme sularına da karışıp insanların sağlığını bozuyor. Hem denizleri kirletmek kul hakkına girmektir. Ve kul hakkına girmek en büyük günahlardan biridir. Peygamberimizin temizlik imanın yarısıdır sözünü de unutmayalım.
1: Arkadaşlar, çöpler arasından abur cubur bile çıktı. Yapmayın böyle, bari bana getirin. O kısmı kesmemiz lazımdı. Sandviç isteyen?

0: uyandın Elif. Uyudun da kaldın öylece. Böyle uyur kalırsan bir çoluk da gider elinden. Nasıl da geç kaldın öylece. Koş çabuk, koş hadi.
1: Sema abla, bu böyle oldu mu?
2: Dur bakayım. Aferin sana Alper.
1: Olmuş mu?
2: Olmuş olmuş, hem de çok güzel olmuş.
3: Eline sağlık Alper. Maşallah pek hızlı öğreniyor, değil mi Sema ablası?
2: Evet baba.
4: Sema abla, rozet yapmayı da gösterecek misin bana?

0: ベテ。
1: O Halif, geç kalacak günüm buldun. Her gün erkenden kalkar gelirsin. Bugün uyudun da uyudun. Al işte gördün mü? Alper erkenden gelmiş, keyfini sürüyor. Sema, sen miydin Fiko? Evet Fiko, biraz canım sıkkın. Hep o Alper'in yüzünden. Pes etme mi diyorsun Fiko? Doğru ya, Bimi çok kolay yetişmiyor. Öyle kolay pes etmek yok.
2: Sema, Elif nerede kaldı?
3: Bilmem baba, ama diğer yolcumuz balonun yanına gelmiş. Belki Elif de oraya gitmiştir.
1: Buradayım Sema abla, buradayım.
2: Benim aslan miçom gelmiş de bizi bekliyormuş.
1: Aslan miçom muyum gerçekten?
2: E öylesin tabii ya.
1: Hey hey hey aslan miço, gel gel gelmiş bekliyor.
2: Evet, her şey hazırsa kalkışa geçebiliriz.
3: Ay, hay Allah, balon maketini evde unuttuk.
1: Ben bir koşu alır gelirim Sema abla.
3: Öyle mi? Benim uçuş için hazırlık yapmam gerek. Bu sırada senden yolcumuza kuralları anlatmanı isteyecektim ama...
4: O halde ben gidip maketi alıp geleyim Sema abla.
3: Harika. O zaman Alper maketi getirsin. Elifciğim sen de kuralları anlat.
1: Alper kuralları anlatsa?
3: O daha çok yeni Elif. Sen kuralları daha iyi biliyorsun.
1: Ama balon maketim hiç onun sorumluluğundaydı.
4: O zaman geç kalmasaydın da unutmasaydık.
1: Tamam tamam, bir kere geç kaldık diye. Rozet'le duymadı bile. Hı? Sen de neden kuralları bilmezsin ki sanki?
5: Şey, ilk kez geliyorum da...

0: Çok şükür. Sorunsuzca havalandık. Manzaranın keyfini çıkartın çocuklar.
1: Alper, rozetleri koymadın mı poşete?
2: Hayır Sema abla. Sen sadece balon maketi dedin.
1: Haklısın.
3: Ben gitseydim keşke. Biliyorum çünkü ikisinin de lazım olduğunu.
1: Sen de haklısın.
2: Biliyordun da bana neden söylemedin?
3: Söylememe fırsat vermedin ki. Hemen koştun gittin.
4: Doğru. Elif seslendi ama sen gitmiştin.
2: Ne yapayım? Acele etmem gerekiyordu. Peşimden koşabilirdi.
3: Benim de kuralları anlatma görevim vardı.
2: Ama rozet de önemli.
3: Kural da önemli.
2: Ama ben haklıyım.
3: Hayır, ben haklıyım.
0: Hey, durun bakalım. Tamam. İkiniz de haklısınız.
2: Ama ikimiz de haklıysak kim haksız?
0: Hadi şimdi dikkat öyküsüne geçelim. Sonra bakarız kim haklı kim haksız. Osmanlı döneminde çok çok eski zamanlarda bir kadı varmış.
1: Kadı ne demekti Elif? Hatırlatır mısın arkadaşlarına?
3: Osmanlı döneminde mahkeme işlerine bakan kişi.
0: Evet, yani o dönemin hakimi diyebiliriz. Bu kadı efendi çok hakkaniyetli bir kişiymiş. Onun adil tutumu kulaktan kulağa yayılmış, padişaha kadar ulaşmış. Bu kadı hakkında güzel sözler duyan padişah bir gün onu ziyaret etmeye karar vermiş ve atlamış kır atına. Kadı efendinin yanına gelen padişah ona selam vermiş ve demiş ki:
1: Kıymetli kadı efendi, metini duydum geldim. Sen bir davayı ne zaman ne şekilde sonlandırırsın?
0: Bunun üzerine kadı padişaha:
1: Efendim, haklı haklı, haksız da haksız çıkınca dava sonlanır.
0: Demiş. Padişah şaşırmış. Bunun ne demek olduğunu anlamak istemiş ve...
1: Nasıl yani?
0: Diye sormuş. Kadı da tekrar...

0: Padişahım, haklı haklı, haksız haksız çıkınca dava sonlanır.
1: Demiş. Padişah yine anlamadığı için sormuş.
0: Peki ya iki taraf da haklı ya da iki taraf da haksızsa?
1: Hadi efendi bir durmuş, derin nefes almış, sonra da demiş ki...
0: Haşmetlim, bunca yıldır kadıyım. Karşıma iki haklının ya da iki haksızın geldiğini görmedim. Bazen iki tarafında haklı olduğu ya da iki tarafında haksız olduğu durumlar olabilir. Diyelim ki iki taraf da haklı olsun. İş uzayıp da benim önüme gelecek bir meseleye dönüştüyse, taraflardan biri mutlaka haklılığını yitirmiş, haksız duruma gelmiş demektir. Asıl mesele ise haklıyken haksız duruma düşmemeyi becerebilmektir.
1: Demiş. Padişah bu cevabı çok sevmiş. İşte böyle çocuklar. Diyelim ki Ahmet ve Mehmet adında iki arkadaş var. Önlerinde de iki tane taş var. Ahmet diyor ki, bir top atsam taşı deviririm. Mehmet de diyor ki, deviremezsin.
0: Topu bir atıyorlar ki, taşların biri devrilmiş, biri devrilmemiş.
1: Ahmet devrileni gösterip, gördün mü, bak devirdim diyor. Mehmet de devrilmeyeni gösterip, hayır deviremedin diyor. Kim haklı?
2: Şey, ikisi de haklı Agah dedi.
1: Değil mi ya? Peki bu işin sonunda Ahmet, evet biri devrildi, biri devrilmedi dese ama Mehmet hayır deviremedin diye inat etse, iş kavgaya dönüşse kim haklı?
2: Şey, inat ettiği için Mehmet haksız.
0: Bazen böyle durumlar yaşanabilir çocuklar. İki tarafın da kendince haklı olduğu yerler olur.
1: Ben haklıyım, sen haklısın diye inatlaşan, hırçınlaşan haksız duruma düşer. İş büyür gider.
0: Ama oturup konuşulursa, haklı oldukları ve haksız oldukları meseleleri kabullenirlerse, olay tatlıya bağlanır, değil mi?
3: Evet.
1: Aferin size. Evet. O halde dikkat öykümüz bitti. Sıra geldi dikkat yarışına. Padişah, Kadı Efendi'yi neden ziyaret etmek istedi?
2: Şey, çok dürüst ve adil olduğunu duyduğu için.
4: Tebrikler Alper. Ama parmak kaldırıp söz alsan daha iyi olur.
2: Haklısın Elif. Cevabı bilince heyecandan unuttum.
4: Sen de haklısın. Sonrakinde unutmamaya çalış.
0: Peki padişah Kadı Efendi'nin yanına neyle gitmişti?
4: Kıratıyla.
0: Tebrikler. Bir bir oldunuz.
1: Son sorunuz geliyor. Kadı Efendi bir dava ne zaman biter demişti?
4: Haklı haklı, haksız haksız çıkınca.
0: Evet doğru. Üçünüz de bir puan aldınız. Ve bugün oyunumuz berabere bitti.
1: Dikkat balonu maketimizi de minik dostumuza verelim Sema. O ilk kez biniyor ne de olsa.
0: Elbette baba. Hatta bu rozeti de ona takalım ki o da dikkat balonu ailemizin bir üyesi olsun.

0: Çok şükür. Bugünü de sorunsuzca geçirdik.
1: Biz az daha sorun çıkartıyorduk ama.
2: Evet. Neyse ki tatlıya bağlandı. Sen geç kalmasaydın hiç sorun yoktu aslında ama.
1: Asıl sen hemen fırlayıp gitmeseydin.
2: Acelemiz vardı.
1: Ne yapalım, benim de işim vardı.
0: Hoppala. Yine mi başlıyoruz çocuklar?
3: Ne anlattık biz balonda? İki tarafında haklı olduğu durumlar olabilir. Bunu mesele haline getirmemek gerek.
2: Doğru, haklısınız. Özür dileriz.
1: Evet, özür dileriz.
0: Aferin size. Böyle akıllı davrandığınız için ben de size yarın çömlek yapmayı öğreteceğim.
1: Çömlek mi? O da ne?
3: Pişirilmiş topraktan yapılmış tabak.
2: Yaşasın en sevdiğim.
1: Lay lay lay.
2: Çömlek yapalım.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel! Hey, hey, hey!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: kardeşim Şifa.
1: Gülse de daima.
0: Babam bir yıldız.

0: kablolardan ev yapmıştım, yıktın.
1: He, o muydu? Ben de çubuk kafana geldi sandım, korktum.
0: Hayır ama evimi yıktın.
1: Bir şey olmaz, bir daha yaparsın.
0: Ne? İnsan en azından özür diler. Ha? Yardım eder, bir şeyler yapar.
2: Kim? Ben mi yardım edeceğim? Ben senin abinin.
0: Ne olmuş yani?
1: Ben senden büyüğüm. Senin bana yardım etmen lazım.
0: Hiç de bile. Böyle bir şey yok. Yani yardım ederim tabii ama sen de benim için bir şeyler yapabilirsin. Buna bir engel yok.
1: Hiç de bile.
3: Ne oluyor burada çocuklar?
0: Ha?
1: Ha? Ah! Kafam!
3: Anladık değil mi? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sürekli tavsiyesidir bu. Kadınlar, kız kardeşlerimiz bizlere Rabbimizin emanetidir. Hem Peygamberimiz kendisi bizzat ev işlerinde eşine yardım ediyor. Evi süpürüyor, koyunları sağıyor biliyor musun Yera?
1: Ya ama ben de anneni sağarken anneme yardım ediyorum.
3: Aferin sana. İşte böyle.
0: Hadi özür dile artık.
4: Biraz zaman ver bakalım Şifa. Yera bunu kendisi anlayacaktır.

0: misin anne?
1: Sağ ol kızım.
0: Abimi göremedim. Akşam çok üzgün görünüyordu. Sence endişelenmeli miyim?
1: Ani de otlatmaya yakındaki kayalıklara gitti. Öğleden sonra gelir canım kızım. Endişelenme.
0: Ben bir bakıp gelsem anne.
1: Tamam. Lemmy'yi de al yanına, olur mu?
0: Lemmy mi? Tamam. Kolay gelsin anne.
1: Sağ ol kızım. Dikkatli olun, olur mu?
0: Hadi Lemmy, geride kalma. Çok uzaklaşma Lemmy. Seni kaybedeceğim.
2: Nerede bu otlar acaba?
3: Sen de yardım eder misin Anit? Şu kopmadan bükülebilen otlardan arıyorum.

Yanımda yapmana sevindim Lemi. Hiç değilse nereye attığını görürsün. Kafam. Ha? Yeter Lemi. Bırak şu sopa fırlatma işini artık.

0: Nerede bunlar? İşte buldum sizi.
1: İffa.
0: Ne oldu Lemi? Oradalar mı? Nereden biliyorsun? Teşekkürler Lemi.
1: Dur Anit, bunu yemeye çalışma. Zorla yaptım zaten. Şifa'ya hala kızgınım Anit. Ama babamın dedikleri de hiç aklımdan çıkmıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ev işlerine hep yardım ediyormuş. Çok nazik davranıyormuş insanlara, çok. Bak şimdi, kardeşimin gönlünü almalıyım. Bunu onun için yaptım. Ama ben veremem. Sen vereceksin, tamam mı?

kafam hala acıyor. Bilerek de yapmadı anlıyorum ama her seferinde kafama vurmaya başardı. Boş boş oynayacağına bir işin ucundan tutsaydı ya. Bebeği hazırlarken otları bulmak zor oldu. Yardım ederdi. Neyse hallettim zaten. Neden bu kadar sesli? Ne yaptın sen Anit?

0: Hello.
1: Olmadığın it beceremedim işte. Açıklamaya çalışma. Resmen hediyemi yedin. Zaten kalınlığını Dalem'i götürdü. Ah peygamberim. Seni görseydim her şey daha kolay olacaktı. Neyse gidelim Anit, akşam olacak.
0: İffa!

Teşekkür ederim.

Merhaba arkadaşlar. Burası da bizim evimizin bahçesi. Burada böyle bir masa var. Bu Düt Düt. Kamyonetimiz aynı zamanda sahnemiz. Üstelik bir de şarkısı var. Dört çekersin, çok şekersin Düt Düt. Burası oyun alanımız. Kardeşim Sefa top oynuyor. Bu da Boncuk. Ah, bu tarafa gelmiş. Boncuk bu tarafa gelmiş. Boncuk bir sabit dursana, seni videoya alayım.

0: Ablamla boncuk habercilik oynuyor sanırım. Dur gideyim de ben de onlara katılayım. Evet evet, yeni dizi teklifleri geliyor. Ama biz yoğun bir tiyatro sezonu içindeyiz. Dizilere o yüzden pek sıcak bakamıyorum.
1: Sefa ne yapıyorsun?
0: Röportaj yapıyorum.
1: Neden?
0: Oyununuza katılmak için.
1: Ne oyunu?
0: Siz boncukla habercilik oynamıyor muydunuz?
1: Yok, arkadaşlarımla görüntülü konuşma yapıyoruz. Onlara evimizi gösteriyordum.
0: Ay, ne? O telefonun diğer ucunda arkadaşların mı var?
1: Evet.
0: Ben şimdi bütün o şapşık halleri yaparken...
1: Evet.
0: Hayır!
1: Sefa, niye durdun kaldın öyle?
0: Bekliyorum abla.
1: Neyi?
0: O kadar utandım ki. Utancımın geçmesini bekliyorum. Neden söylemedin bana arkadaşlarınla konuştuğunu?
1: Fırsat vermedin ki. Neyse, utanacak bir şey yok. Çok sevimliydin zaten. Hadi şu boncuğu bir tut da onu da göstereyim arkadaşlarıma.

0: Boncuk. Merve, Sefa. İyi misin Merve? Ne oluyor Sefa? Bu ne böyle Boncuk?
1: Şey Garip abi, sanırım Boncuk kameraları pek sevmiyor.

0: kaçtı. Ben çekemedim. Sen çekebildin mi Sefa?
1: Ben de sadece şaşkın şaşkın bakan garip abi var. Nasıl bu kadar hızlı kaçıyor?
2: Arkadaşlar, siz neden boncuğu videoya almak istiyorsunuz?
0: Arkadaşlarımla görüntülü konuşurken onlara göstermek istedim. Olmadı, bari video atayım dedim.
1: Geçtik oraları abla. Arkadaşlar falan hikaye artık. Boncuk inatlaştıkça benim de inadım tuttu. O video çekilecek.
2: Peki o halde. Boncuk, gel bak burada ne var.

0: Şuna bakın, poz veriyor.
1: Ama bu nasıl oldu?
2: Ayna verip iyi göründüğünden emin olmasını sağladı. O da artık poz veriyor.
0: Hay Allah, şuna bakın hele. Hadi madem poz veriyor, çekelim o halde. Evet arkadaşlar, görüntülü konuşurken gösterememiştim. Ama şimdi videosunu atacağım size. İşte karşınızda Boncuk.
1: Ama yine kaçtı.
2: Rüzgar çıktı ya. Tüyleri falan uçuştu. Yeniden aynaya bakıp hazırlanması gerekecek.
1: Ben şimdi onu yakalarım.

0: uyandım.
1: Bunun da tarihi geçmiş.
0: Bu da gitmiş.
1: Ah Sefa, bu kadar şekeri biriktirmek de nereden çıktı?
0: Şey...

0: böyle?
1: Aferin sana kardeşim. Yemeğe kıyamamışsın. Hepsi israf olmuş.
0: Tüh, keşke yeseydim. Hepsi boşa gitti.

0: meydanımızda tiyatro oyunu sergileyecektir. Herkes davetlidir.
1: Efendim, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlere minik istifçi sincap oyununu oynayacağız.
2: Dur usta, bize bırak usta. Biz anladık onu usta. Hadi Merve.
3: Tamam Garip abi.
1: Kimsecikler yok. Şunu da şubaya saklayayım.
3: Arkadaşlar, arkadaşlar. Hadi biraz dolaşalım da yiyecek bir şeyler bulalım.
4: Evet, çok açız. Yılın bu mevsiminde yiyecek bir şey bulmak çok zor oluyor.
3: Ah, çok acıktım. Keşke bir parça palamutumuz olsa.
4: Ah, keşke.
3: Sanki şu taraflardan bir palamut kokusu geliyor.
2: Ben de aldım gibi sanki.
1: Amma da yaptınız arkadaşlar. Bu mevsimde burada palamudun ne işi var? Hadi şu tayaflara gidip bakalım.

0: Of be! Aylardır elime geçen tüm palamutları buraya gömdüm, sakladım. Arkadaşlarım yiyecek şeyler ararken benim bir sürü palamutum var. Çok açım. Birazını çıkarıp yesem mi? Yok yok. Biraz daha dursunlar. Amanın! Palamudum tohuma dönüşmüş. Fidan çıktı buradan. Aa, eyvah! Bu da fidana dönüştü. Tüh! İstifçilik yaptım. Yemedim, paylaşmadım. Tüm palamutlarım tohum oldu. Fidana dönüyor. Ben şimdi ne yapacağım?
1: Minik sincap, bak tam 3 tane palamut bulduk. Hadi gel de kardeş payı yapıp yiyelim.
2: Ama bunlar palamut fidanı.
1: Evet, her yer palamut fidanı dolmuş.
2: Ama bu nasıl oldu?
0: Benim yüzümden. Bulduğum bütün palamutları buraya gömdüm. Yemedim, paylaşmadım, sakladım.
1: Biz onca açlık çekerken sen palamut mu saklıyordun?
0: Sorma, yemeğe kıyamadığım için hepsi heba oldu gitti.
2: Eh be minik sincap, istifçilik yüzünden ne ihtiyacın olan yedin, ne ihtiyaç sahipleriyle bölüştün.
1: Gömdün, istifledin, sakladın. Ne sana yar oldu, ne de başkasına.
0: Sormayın arkadaşlar, ben de dersimi aldım. Bundan böyle yiyebildiğim kadarını yiyeceğim. İhtiyacım kadarını ayıracağım. Fazlasını da herkesle paylaşacağım.
2: Madem ki dersini aldın, gel elimizdeki 3 palamudu bölüşelim. Minik istifli sincap palamutları sakındı, sakladı, istifledi.
3: Kimseciklerle paylaşmadı.
0: Veren de Allah, alan da Allah. Minik sincap istifledi ama nasip olan paylaşmak oldu.
2: Şimdi ormanın o kısmında seneye her yer palamut dolacak.
3: Paylaşmayıp sakınan elindekinden oldu. Ancak pay edilmesini bekleyenler için bolluk bereket.

0: haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta. Miş
1: mış mış miş. Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş? Miş,
2: buradaymış. Miş, ne
1: güzelmiş. Bugün Eren nerelerdeymiş?
3: Astronot olmuş, uzaydaymış.
1: Ceren neden çok sevinmiş?
4: Annesiyle börek yapmış.
1: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: 2, 3.
1: Hadi, seni mi bekleyeceğim bütün gün burada?
0: Tamam tamam, atıyorum.
1: Ha? Ah.
0: 1, 2, 3.
1: Hadi ama ya, çabuk olsana.
0: Ama sen beni hep acele ettiriyorsun ya.
1: Çünkü yavaşsın.
0: Ben yavaş değilim, sen acelecisin.
1: Tabii tabii.
0: 1, 2, 3.
1: Oo, çok uzağa gitti.
0: Ben kazandım, ha? Yaşasın.
1: Ha? Of ya.
0: Ya, gördün mü? Seni dinleseydim atamazdım.
1: Temel amcam nerede kaldı ya? Hani balığa çıkacaktık?
0: Gelir birazdan. Ha?
1: Ama saatlerdir bekliyoruz.
0: Saatlerdir mi? Sadece ikişer kez taş attık Eymen. Ne saati?
1: Tamam işte, taşı atman saatler sürmüş.
0: Hayır Eymen, saatler falan sürmedi.
1: Böyle olmayacak, ben gidip bir bakacağım.
0: Hey dur! Of ya!

0: nelerdir? Nerede kaldın? Balığa gidecektik hani.
1: Eymen. Ha? Önce neler olduğunu bir öğrenelim.
2: Kusura bakmayın çocuklar. Evden çıkarken musluğun su kaçırdığını fark ettim. Eğer tamir etmeden gelseydim evi su basardı.
0: Bilmiyorduk Temel amca.
2: Önemli değil Asya. Hallettim elhamdülillah. Ayrıca siz gideli saatler olmadı Eymen'cim. Ha? Hatta bir saat bile olmadı.
0: Bana çok uzun geldi de.
2: Biraz acelecisin sanırım Eymen. Aceleyle yapılan işlerde ya yanlışlar olur ya da eksikler.
0: Aceleci olduğumu bana Asya da söyledi. Sanırım biraz öyleyim.
2: Üzülme. Bazen hepimiz acele ederiz. Şimdi benim evi temizlemem lazım.
1: Temel amca, evi temizlemede yardım edelim sana. Ne dersin?
2: Oo, işte buna hayır diyemem.
0: Hadi ben hemen bez getireyim.
1: Ben de kova.
2: Hay Allah razı olsun sizden.
0: Ha, yaşasın.

0: Aferin Asya, çek bakalım oltanı.
1: Hadi Asya ya, çabuk olsana. Saatlerdir oltayı çekmeni bekliyoruz.
2: Ha?
1: Şaka şaka.

0: Temizlik.
1: Böyle işte çocuklar. Sonra dedim ki patrona, sen mi büyüksün, ben mi?
2: O ne dedi peki?
1: Ben büyüğüm dedi.
3: Başka ne dedi?
1: Sen kimsin ki dedi.
0: Başka?
1: Başka bir şey demedi.
0: Ne yaptı?
1: Kovdu beni.
2: O kadar ters konuşmuşsun patrona dayı.
1: Yok ya, aslında ters konuştuğum için...

0: kovmadı.
1: Niye kovdu peki?
0: Neymiş efendim? Şirketi batırmış. Kovdu beni işte. Yahu bir insan şirketi batırdı diye kovulur mu? Saçma. Tabii.
2: Üzülme dayıcığım.
0: Üzülmüyorum ki. Zaten istifa edecektim.
2: Niye ağlıyorsun o zaman?
0: Ağlamıyorum ki. Bu göz yaşırdı neyin nesi? Saçma. Aman anneciğim, bu soğan da nereden çıktı?
3: Menemen yapacağım oğlum.
0: Olmaz. Menemen soğansız olur bir kere.
3: Hayır, soğanlı olur.
0: Soğansız.
3: Soğanlı.
0: Sarımsak da yemem ben. Gerek yok. Tabii.
3: Onu yemem, bunu yemem. Ne yiyeceksin o zaman?
0: Kusura bakma anneciğim. Karşında dünyanın en büyük aşçısı duruyor. Ben Fransa'dayken yaptığım menemen dünya birincisi seçilmişti. Tabii.
4: Fransa'dayken mi?
0: Tamam ya. İstanbul'daki bir Fransız restoranında aşçıyken. Ha Fransa, ha Fransız restoranı. Ne fark eder babacığım? İkisi de Fransız işte.
4: Aşçıyken mi?
0: Yani aşçıya mı demek istedim.
4: Aşçıya mı?
0: Tamam babacığım ya. Bulaşıkçıken. Oldu mu şimdi?
4: Olmadı. Dünya birincisi mi?
0: Evet.
4: Kim dünya birincisi seçti?
0: Mutfaktaki arkadaşlar.
2: Tabii.
4: Al işte.
0: Şimdi size dünyanın en güzel menemenini yapayım da görün bakalım.
3: Zeki.
0: Ne oldu anneciğim?
3: Bir şey unutmadın mı?
0: Domates, biber, yumurta. Eksik bir şey yok bence.
2: Domatesi yıkamadın dayı.
5: Biberi de yıkamadın.
3: Aferin benim aslan torunlarım var.
0: Bilerek yıkamadım bir kere. Yıkarsan vitamini kaçar. Hiçbir şey yıkamayacaksın ki doğal olsun. Hatta tencereleri bile yıkamayacaksın. Önceki yemeğin lezzeti geçsin. Tabii.
5: Senin yaptığın yemekten ben bile uzak dururum dayıcığım.
1: Ellerini de yıkamadın.
0: Yani o kadar da kirli değil canım. Azıcık kirden bir şey olmaz. Tabii. Bakın. Sakin ol kuçu kuçu. Havlamaya gerek yok.
6: Sağlıklı olmak için hem yediğimiz yiyecekleri temizlemeliyiz, hem de ellerimizi sabunla yıkamalıyız.
0: Sabun mu? Uzun iş. Benim o kadar vaktim yok. Şöyle bir suya tutsak olmaz mı?
6: Olmaz tabii.
0: Sağa sola çevirsek?
6: Olmaz.
0: Niye olmaz? Sabun nasıl temizliyor ki?
6: Sabun elimizdeki kirleri çözer. Böylece elimizden kolayca uzaklaşmalarını sağlar. Gelin bakalım size sabunun nasıl temizlediğini göstereyim. Bu elimizi yıkadığımız su olsun. Bunlar da elimizdeki kirler olsun. Bu da sıvı sabun. Şimdi bakın sabun kirleri nasıl kaçıracak. Bakın, gördünüz mü?
2: Vay canına!
5: Çok havalı.
1: Harikasın anneciğim.
3: Ama öyle suya tutup çekmek yok. Doğru düzgün yıkamak lazım.
0: Nasıl oluyormuş o?
6: Hadi çocuklar gösterin bakalım dayınıza.
2: Ellerimizi suyla ıslatırız.
5: Sabunu iyice köpürtürüz.
1: Parmak aralarımızı ve ellerimizin üstlerini yıkarız.
2: Tırnak lavamızı bu şekilde yıkarız.
5: Bileklerimizi de diğer elimizin içiyle yıkarız.
1: En az 20 saniye yıkadıktan sonra elimize durularız.
2: En sonunda elimizi kovalarız.
7: Aferin çocuklar. Harika açıkladınız.
0: Aman uzun iş. Ben yine bildiğim gibi yapacağım menemenki.
2: Menemenki mi? O da ne?
0: Zeki'nin icadı olan menemenin adı. Tabii. Menemenin başını Zeki'nin
7: sonunu birleştirdi.

0: Menemenki oldu. Çok zekice.
1: Kırk yıl düşünsek aklımıza gelmezdi dayıcım.
0: Tabii. Zekiyim ben, zeki. Neyse neyse, izleyin de öğrenin. Domatesleri büyük keseceksiniz ki tadı gitmesin. Ve tabii ki yıkamadan.
1: Ne?
0: Biberleri iki parçaya bölüyoruz. Böylesi daha lezzetli.
1: Nasıl?
0: Yağımız kızana kadar bekliyoruz. Malzemeyi atıyoruz. Birazcık tuz ve biber. Atmadığımız ne kaldı? Toprak! Lezzet verin!
1: Yok artık, toprak mı?
0: Şaka şaka. Ve tarifimizin son sırrı. Yumurtaların kabuklarını israf etmiyoruz. Kalsiyum deposu bunlar. Niye benden bu kadar uzakta oturuyorsunuz çocuklar?
1: Senden uzak, sağlığa yakın olmak istiyoruz dayıcım.
0: Bu söylediklerine pişman olacaksın küçük hanım. Bu enfes yemeği yiyeceğim. Sağlığıma da hiçbir şey olmayacak tabii. Nobel yemek ödülü de verirler mi acaba ya?
2: Abla kurtar beni. Ödülü verebilirler dayı.
0: Tamam ne komik.
3: Of anam.
1: Ne oldu dayıcım?
3: Yumurta kabuğunu biraz fazla atmışım da bir dahaki sefere hatırlatın, azaltalım.
0: Enfes enfes.
3: Çok lezzetli. Ay.

0: Ne oldu? Baskına mı uğradık? Düşmanlar nerede? Uzaylılar mı yoksa?
1: Yanıyorum! Ay! Karnım ağrıyor. Çok fenayım. Abla! Kurtar beni abla!
2: Ve beklenen an geldi.
1: Ablacığım, kurtar beni. Ablacığım.
2: Ah Zeki.
1: İlaçlardan ah. Abla. Abla yardım et.
2: Zekicim, maalesef doktor tavsiyesi olmadan ilaç kullanamayız.
1: Hemen ne olacağım şimdi?
3: Neyse ki Rabbimiz doğal ilaçlar yaratmış. Onları kullanabiliriz.
1: Neymiş onlar?
2: Bir sürü var ama şu anda yanımızda sadece iki tanesi var.
1: Hani nerede?
2: İşte burada soğan ve sarımsak.
0: Hani şu gerek yok dediğin yiyecekler.
1: Ay.
2: Al bakalım.
1: Hayır, bunlar dünyanın en gerekli yiyecekleri. Ay.
3: Bu sana iyi bir ders oldu Zeki. Allah'ın yarattığı hiçbir şey boş ve gereksiz değildir. Hepsinde bizim bildiğimiz ya da bilmediğimiz yüzlerce fayda vardır.
1: Aman. Ay, domatesi yıkamadım. Biberleri yıkamadım. Ellerimi de yıkamadım. Yandım, yandım. Ah, yandım. Elleri güzel yıkayın. Temizlikten hiç kaçmayın. Sağlıklı bir yaşam için. Ay, yemekleri ayırmayın. Allah yaratmıştır tüm varlıkları. Boş yere yaratmaz yarattıklarını. Ay. Tabii.

0: Ekolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
2: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
3: Sevimli sabahlar.
2: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile... Hepinize selam.

0: 미! 미! 미! 미! 미! 도레 도미 레! 도레 도미 레! 응! 올미얼! 올미얼! 미! 미! 도레 도미 레!
1: 다 이 나피였선?
0: 응! 다이나마트는 스켈트는 스테미! 얘네 비 뮤지컬리티 이자드 디오름!
1: 텐제벨 알레네!
2: Sadece tencere değil, kapaklar da var.
0: Bunlar tencere değil, davul. Hı? Kapaklar da zil. Tabii, bakın ne güzel çalınıyor. Mi mi mi do re do mi re. Do re do mi re.
1: Of dayı, dur lütfen. Hı? Zaten uykumuz kaçtı.
0: Kim kaçırdı benim yeğenlerimin uykusuna? Çabuk söyleyin bana. Bunun hesabını sorarım ben.
1: Gece vakti gürültü yapan biri.
0: Kim acaba? Ben hiç ses duymadım.
2: Tencereleri davul zanneden bir mucit.
0: Ne? Ben mi? Bu gürültü değil ki bir kere. Müzik, müzik. Müzik ruhun gıdasıdır. Tabii. Mi, mi. Mi, mi, do, re, do, mi, re.
1: Dayıcığım, bu müzik gıda zehirlenmesine yol açabilir.
0: Merak etmeyin. Uyku sorununuzu da çözeceğim ben.
1: Nasıl?
2: Hiçbir şey yapmasan çözülür aslında.
0: Ben müziğimle istersem sizi güldürürüm, istersem ağlatırım, istersem de uyuturum. Tabii.
1: Nasıl olacakmış o?
0: Bütün mesele müziğin ritminde, seslerin ahenginde, notaların gücünde. Tabii. Kanepeye oturun.

0: Yeter!
1: Ha, bu da mı olmadı?
0: Ben kesin çözümü söylemiştim ama.
1: Demek ki sorun başka. Merak etmeyin, ben bu sorunu çözerim. Zekiyim ben, zeki.
2: Bu sorunu gece ses yapmayarak çözsek olmaz mı?
1: Olmaz.
2: Ama neden?
1: O zaman insanlık yeni icadımla tanışlanmaz.
0: Biliyordum yeni bir icat gelecek. Yandık.
1: Yandık değil, mışıl mışıl uyuduk diyeceksin. Size üzerinde rahatça uyuyabileceğiniz bir icat yapacağım.
2: Yatak mı yani?
0: Hı? Dayı, yataklarımız zaten var.
2: Sadece sessiz bir ortamımız yok.
1: Hayır çocuklar, hayır. Bu sıradan bir yatak değil, sallanan bir yatak yapacağım. Böylece hemen uykuya dalacaksınız. Tabii.
0: E bu da beşik.
2: Ben büyüdüm artık. Beşik istemem.
1: Korkmayın, korkmayın. Bu yetişkinlere göre bir icat. Hem sadece bebekler mi sallanarak uyur canım? Aa.
2: Evet.
1: Hayır Yavuzcum, otobüste, vapurda, arabada, trende niye uykumuz gelir?
2: Niye?
1: Çünkü bunların hepsi sallanır da ondan. Bizim de uykumuz gelir. Benim icadım da sallanacak.
3: Mışıl mışıl uyuyacaksınız. İkna oldunuz mu?
0: Aslında
2: bilemedik dayıcım.
0: Ne desek boş.
2: Bana hiç bakmayın, ben küçüğüm.
1: Tamam, bir de şunu dinleyin. Gece karnınız acıkınca ne yapacaksınız?
2: Mutfağa gideriz.
1: Ama yürürken de uykunuz kaçar.
2: Yok, ben yine dönüp uyuyorum. Uykum kaçmıyor.
1: Kaçar kaçar. Peki susayınca ne yapıyorsunuz?
0: Yine mutfağa gidip su içiyoruz.
1: Mutfağa git gel, git gel. Ne oluyor? Uykunuz kaçıyor.
0: Kaçmıyor ama neyse hadi.
1: İşte benim icadım araba gibi olacak. Uykunuz gelince yatağınızla istediğiniz yere gideceksiniz. Uykunuz da kaçmayacak. Tabii.
2: Dayıcığım, bu icattan vazgeçme ihtimalin var mı?
1: Tabii ki yok. Bir zeki asla pes etmez. Tabii.
0: O zaman hemen yapalım da gidip uyuyalım. Gözümü açamıyorum ben uykusuzluktan.
1: Gelin bakalım. Yatak.
2: Ben yatağımı vermem.
0: Ben de.
2: Ben de.
1: Aman vermezseniz vermeyin. Yatağı da kendim yaparım. Bana bir sürü demir getirin o zaman. Taş. Yay. Bir sürü yay. Güzel oldu. Yaylanma tamamdır. Şimdi yatağa araba özelliği ekleyelim. Getir getir. Tekerlek.
3: Harika oldu, süper oldu. Bu başka bir şey oldu. Böylesi dünyada görülmedi. Bu var ya bu.
2: Dayıcığım.
1: Evet, kim önce uyumak ister koca beşikte? İsmi de güzel oldu ha.
2: Şey dayıcığım, bu şeref sana ait. İlk deneyen sen olmalısın.
1: Uykum da yoktu ama neyse. Önce ben uyuyorum, sonra da siz uyuyun. Sabah görüşürüz. Hadi iyi geceler. Diyelim ki canım su istedi. Suyumu alıyorum. Ne yapıyorum? İçiyorum. Yatak odama geri dönüyorum. Bu kadar.
0: Vay dayı, bu harika bir şey.
2: Yaşasın aslan dayım.
4: Ben hala mutfağa yürüme taraftarıyım ama neyse.
1: Sana da hiçbir şey beğendiremiyoruz küçük adam. Şimdi de uyku modunu deneyelim. Oo, harika bir şey bu. Masaj koltuğu yerine de kullanılır ha.
2: Dayım bu sefer başardı galiba.
1: Bu sefer mi? Aşk olsun Yavuz ya. Buna cevap verirdi baba.
3: Şimdi çok uyku var. Hele bir sabah olsun.
0: Eyvah, bu sefer de horlayarak uyutmayacak bizi.
4: Yan çevir yan.
0: Eyvah, kaçın.
3: bir rüya.
0: Rüya değil dayı. Yatağı durdur yatağı. Dayı.
5: Çocuklar.
4: Dayıcım, artık hiç ses çıkarmayarak yeğenlerinin uyumasına izin verdiğin icada geçebilir miyiz?
1: Tamam canım. Gidin yatın. Size de iyilik yaramıyor. Ne güzel bir Luna Park aracı yaptım burada. Çarpışan yatak. Bunu Luna Park'lara satsam, oradan gelen parayla da bir icat fabrikası kursam, ondan sonra da neyse ya. Tamam.

0: Oo, elhamdülillah, buz gibiymiş.
1: Köye girdik gireli bu gördüğümüz 5. çeşme. Maşallah, ne kadar sulak bir yer.
0: Baba, zemzeme bak.
1: Yine keşif peşinde.
0: Suda bir sürü yavru balık var.
1: Onlar kurbağa yavrusu oğlum.
0: Ama balık gibiler.
1: Onlara iribaş denir. Biraz daha büyüdüklerinde ayakları çıkmaya başlayacak.
0: Çok ilginç.
1: Hay Allah.
0: Zemzem. Sanırım bunlar kurbağa polisler baba. Siren gibi ötüyorlar.
1: Zemzem, çabuk gel.
0: Canım.
1: Ne oldu?
0: Öndeki araba çok yavaş gidiyor baba.
1: Acelemiz mi var?
0: Bir an önce Medine'yi görmek istiyorum.
1: Az kaldı oğlum, çok az kaldı. Aman ya Rabbim.
0: Eyvah! Tekerin çıktığından şoförün haberi olmadı galiba.
1: Hemşerim, teker çıktı. Aracı durdur.
0: Duymuyor baba. Olamaz.
1: Geçmiş olsun. İyi misin amca?
2: Ah, iyiyim, sağ olun. Römorkun tekeri çıkmış ha. Hiç fark etmedim.
0: Babam hemşerim, hemşerim diye bağırdı. Sesini duyuramadı amca.
2: Bu cimcimelerin sesinden bir şey duyulmuyor ki. Bu arada tanışamadık. Ben Şerif. Bu tatlı çocuklar da benim torunlarım. Zübeyir ve Hümeyra.
1: Çok memnun oldum Şerif amca. Ben Abdullah. Oğlum Murat ve kuşumuz Zemzem.
2: Ben de memnun oldum.
3: Suların hepsi dökülmüş dede.
4: Hacılar susuz mu kalacak şimdi?
1: Suları hacılara mı götürüyordunuz?
2: Evet. Bizim köyün suyu çoktur. Bizden sonra Medine'ye kadar da başka su kaynağı yok. Suları bidonlara doldurup yolda susuyan hacılara dağıtıyoruz.
0: Bu çok düşünceli bir hareket. Biz de babamla birlikte hacca gidiyoruz. Yolda suya çok ihtiyacımız oluyor.
2: Ah ne güzel. Keşke size de ikram edebilseydim. Nasip.
1: Üzülme Şerif amca. Biz köye uğrayıp suyunuzu içtik.
2: Oo, iyi yapmışsınız. Afiyet olsun. Bir an önce römorku tamir etsem iyi olacak. Sonra köye gidip tekrar su doldururum.
1: Ben de yardım edeyim Şerif amca.
2: Sağ olun. Sizi yolunuzdan alıkoymayayım.
1: Olur mu öyle şey? Yolda kalana yardım etmek peygamberimizin sünneti değil mi?
2: Çok doğru. Madem öyle, aracın bagajında tamir aletleri olacaktı.
4: Bu suları kurtarmalıyız. Yoksa acılar susuz kalacak.
3: Ne yapacağız?
4: Bir fikrim var. Gel benimle.
2: Zübeyir, Hümeyra, fazla uzaklaşmayın.
5: Tamam dede.
0: Ben onlarla ilgilenirim.
2: Aferin sana be Murat.
4: Bu bidonda hiç su kalmamış Zübeyir.
3: Bunun içine de sen düşmüşsün Hümeyra. Dürbün gibi olmuş.
4: Aa, aklıma bir oyun geldi. Zübeyir sen denizciymişsin, ben de kaptanmışım. Bu sularda denizimizmiş. Murat abi sen de başka geminin kaptanıymışsın, tamam mı?
0: Tamam. Peki Zemzem?
3: Zemzem de haberci kuş olsun.
4: Olur, hadi başlayalım. Denizciler, denizciler! Az önceki fırtınadan kurtulduk. Fakat dalgalar yeniden üzerimize doğru geliyor. Gemideki bütün fazlalıklardan kurtulun.
3: Emredersin kaptan.
4: Bu fazla yiyecek kutusuymuş. Onları balıklara atıyormuşuz. Atın hepsini. Balıklar, fırtına gelmeden yiyecekleri götürün.
0: Yalnız çocuklar, üstünüz kirlenecek. Dikkat edin.
4: Aa, bir gemi daha. Komşu kaptan korkma. Bu dalgalar bizi yenemez. Yakala. Sana deniz simiti gönderiyorum.
0: Hı, olamaz. En sevdiğim tişörtüm.
3: Kaptan, sen de giymelisin.
0: Asıl sen giy Tayfa.
3: Seninki patlamış. Yenisini al.
0: Al sana.
3: Bu da sana.
4: Atamadı ki.
1: Şerif amca, hacılara su dağıtma işi nereden aklına geldi?
2: Bu yüzyıllardır yapılan bir hizmet Abdullah. Hacılara yemek vermek ve su dağıtmakla görevli birçok kişi ve kuruluş vardır. Ben de onlardan biriyim.
1: Demek çok eski bir görev. Yeni öğrendim.
2: Ama bugün su yetiştiremeyeceğiz gibi görünüyor. Köye gidip tekrar su doldursak da geç kalırız.
1: Su dağıttığınız yer buraya uzak mı?
2: Yakın sayılır. Neden sordun?
1: Belki su çıkarmayı deneyebiliriz. Ne dersin?
2: Harika olur. Hemen çocukları çağırayım da gidelim.
1: Zemzem bir şeyler anlatmaya çalışıyor bize.
2: Ben anladım.
1: Eyvah! Çamur banyosu yapmışlar. Murat'a da bak sen. Güya çocuklara göz kulak olacaktı.
2: O da çocuk işte. Zübeyir, Hümeyra, hemen buraya gelin bakalım.

0: su dağıtılan bölgede köye uzak değil. Yani buradan su çıkabilir diye tahmin ediyorum.
1: Suyu bulursak su taşıma işine de gerek kalmaz.
0: Kesinlikle. Bir de çeşme yaparız, gelen yolcular buradan su içebilirler.
2: Çok heyecanlandım. Nasıl yapacağız peki?
0: Şöyle. Şerif amca ve ben bu aleti çevireceğiz. Siz de bize tezahürat yapıp moral verirsiniz.
3: Ya ya ya, şav şav şav. Abdullah amca çok yaşa. Ya ya ya, şav şav şav. Şerif amca çok yaşa.
2: Hadi baba, hadi Şerif amca.
4: Size güveniyoruz. Daha hızlı.
1: Taraftarlarımıza mahcup olamayız Abdullah. Ha gayret.
0: Bu tezahüratlarla neredeyse bize deniz bulduracaklar.
3: Aa, su çıktı, çıktı, çıktı. Yaşasın.
1: Çok şükür ya Rabbim.
2: Buz gibi soğuk.
1: Allah sizden razı olsun Abdullah oğlum. Hacılar bugün de susuz kalmayacak.
0: Hepimizden inşallah.
1: Buyurun, çeşmemizden içen ilk haç yolcuları siz olun.
0: Elhamdülillah.
4: Murat abi yine gel.
2: İnşallah Hümeyra'cığım. Biz dedemle buraya kocaman bir çeşme yapacakmışız.
4: Üzerine hepimizin ismini yazarız değil mi dede?
1: Tabii. Bugünün anısını yaşatmalıyız.
2: Çok teşekkür ederim Şerif amca.
1: Rica ederim.
0: Kendinize iyi bakın Şerif amca. Çocuklar.
2: Hoşça kalın.
3: Peygamberimize bizden selam götürün.
2: Baş üstüne.
0: Oğlum, bu tepeyi aşınca Medine'ye ulaşacağız inşallah.
2: Kalbim heyecandan pıt pıt atıyor.
0: Benim de öyle.
2: Zemzem de çok heyecanlı. Baba, kurbağa sesini sen de duydun mu?
0: Anlaşılan köydeki kızgın kurbağalar seni epey korkutmuş. Hala kulaklarında onların sesi çınlıyor.
2: Baba, gerçekten bir yerden Burak sesi geliyor.
0: Allah Allah, bir bakalım. Evet, kurbağa sesi bu.
2: Benim kulaklarım iyidir.
0: Kaçak yolcular, hadi çıkın bakalım neredesiniz?
2: Belki onlar da Medine'ye gelmek istemişlerdir.
0: Öyleyse sayın yolcularımız Medine'ye geldik sayılır. Çıkabilirsiniz.
2: Aa! Bir tane daha mı?
0: Çok sevimliler.
2: Ama Zemzem'i korkutuyorlar. Oh. Neyse ki gittiler Zemzem. Kabe'ye kadar bizimle gelselerdi ne olurdu halimiz?
0: Keşke gitmeselerdi. Vrak ve cik sesleriyle tavaf etmek neşeli olabilirdi.
2: Bize sadece cik cik sesi yeter babacığım.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?

0: Kaybeden olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.

0: 2 demet maydanoz, 2 demet nane, 1 demet dereotu.
1: Hayırlı sabahlar abi.
0: Hayırlı sabahlar Cemre. 2 demet maydanoz, 2 demet nane, 1 demet dereotu.
1: Şarkı mı söylüyorsun?
0: Hayır Cemre. Annem bahçeden yeşillik istedi. Sarma yapacakmış.
1: Aa! Kırmızılık istemedi mi peki? Ha,
0: kırmızılık mı?
1: Evet. Domates, kırmızı biber, kırmızı soğan, kırmızı...
0: Ah Cemre, beni lafa tuttun, unuttum annemin istediklerini.
1: 2 demet maydanoz, 2 demet nane, 1 demet dereotu.
0: Vay, ne güçlü hafızam var.
1: Senin söylediğin hiçbir şeyi unutmam.
0: Ya sen ne tatlısın canımın içi.
1: Ve de topraklıyım.
0: Neyse ki çamurlu değilsin. Ne yapıyorsun böyle?
1: Sürpriz.
0: 1 demet maydanoz, 2 demet nane.
1: 2 demet maydanoz abi. Biraz da buradan toprak alalım.
0: Çok güzel oldu.
1: Ne dersin yavrucuğum? Kale mi yapalım, saray mı? Ben de öyle düşünmüştüm. Yaşasın. Duvarımızın ilk parçası hazır. Ya neden çatlayıp patlıyorsun duvar? Aa, suyunu az koymuşuz yavrucuğum. Bir dahaki sefere çatlamayacak. Ya bu da mama gibi oldu. Toprakçım, ben senden bunu mu istedim?
0: Cemre, ne oldu kardeşim?
1: Kale yapacaktım ama olmadı abi. Çok üzgünüm.
0: Dur üzülme. Öyle topraktan kale yapamazsın. Bekle şu yeşillikleri anneme verip geleyim. O söylediğin deniz kumundan yapılır kardeşim.
1: Deniz kumu mu? Ama bizim deniz kumumuz yok ki. Bahçe toprağımız var sadece.
0: Deniz kumumuz da var, merak etme.
1: Bizim denizimiz mi var abi? Sen küçükken dedem sana kum havuzu mu yaptı? Kumda mı yüzdün? Kumda yüzmeyi bana da öğretir misin? Can yeleği giyelim mi kum havuzunda? Dedem ben küçükken neden bana kum havuzu yapmadı?
0: Ah Cemre, sen şimdi daha yeni küçük oldun.
1: Peki, önceden büyük müydüm? Anne miydim, teyze miydim, nine miydim, neydim ben abi?
0: Bebektin Cemre.
1: Aa, bebektim evet. Buzdolabının üstünde fotoğrafım var. Çok tontiktim ama aynı bana benziyorum. Benim bence. Ah hayır yavrucuğum, tabii ki önceden nine değildim. Buzdolabının üstünde nine fotoğrafım mı var? Yok. Yaşasın.
0: Hiç de fena olmadı.
1: Tabii ki de fena olmadı abi. Harika oldu çünkü.
0: Şükür bitti.
1: Aa, hayır bitmedi.
0: Bitmedi mi? Ben bittim ama kardeşim.
2: Selamünaleyküm çocuklar.
0: Aleykümselam dede.
2: Vay vay vay. Geçilmez kale yapmışsınız Çelebi.
0: Sorma dede. Bu öyle sıcağında kumlarla uğraşmak ne zormuş.
2: Sen bir de çölde yaşayanları düşün.
0: Uf, ne zordur dede. Düşünemiyorum bile. Elbette çölde yaşamak istemem ama azıcık bir görmek isterim. Kıyısından, köşesinden.
2: Çöle seyahat etmek mi istiyorsun?
0: Olmayacak iş değil mi dede?
2: Bu mevsimde dağa güneye inmek sıcakta zor olur. Ama kendi ülkemizdeki çölü görebiliriz aslında.
0: Bizim ülkemizde çöl mü var?
1: Bitmedi, bitmedi, bitmedi. İşte şimdi oldu.
2: Hay yaşa cincime.
0: Ne iyi düşündün canımın içi.

0: Vay! Gerçek mi bu dede?
1: Mavi Karavan söylesin.
0: Allah! Gerçekmiş. Dede biz neredeyiz Allah aşkına?
1: Konya'dayız evlat.
0: Konya ülkemizin tarım ambarı değil miydi?
1: Hakkım var. Hı? Konya Ovası ülkemizin en verimli arazilerinden biridir.
0: Ama burası tam bir çöl gibi görünüyor.
1: Karapınar Çölü özel bir tabiat olayı evlat.

0: buranın yer şekillerinin ve iklimin değişmesi sonucu oluştuğu düşünülüyor.
1: Peki burası önceden nasılmış ki?
0: Burada çok eski zamanlarda bir deniz varmış.
1: Ya sen o halini görmüş müydün?
0: İlahi çocuk, milyonlarca yıl öncesinden bahsediyoruz. O zamanlar burada Tetis Denizi varmış. Ancak yağışın azlığı ve yüksek sıcaklığın etkisiyle deniz kurumuş ve geride bir tuz tabakası bırakmış.
1: Vay, ne kadar ilginç.
0: Öyle. Buranın bir diğer ilginç tarafı ise bazı bitki türlerinin bu zorlu şartlara uyum sağlamış olması.
1: Aa, evet. Burası yeşilliklerle süslü bir çöl.
0: Yalnızca buraya özgü bitki türlerine sahip olmakla birlikte ender kuş türleri açısından da Karapınar Çölü bir uğrak yeri.
1: Mesela?
0: Mesela flamingolar.
1: Ya ne güzel. Hı? Ama kuşlar suyu nereden bulacaklar?
0: İşte şimdi diğer bir doğa harikasını göreceğiz.
1: Aa, ne kadar ilginç bir göl.
0: Burası Meke Gölü.
1: Dede, gölün şekli nazar boncuğuna benziyor.
0: Hay yaşa, aynen öyle. Bu göl dünyanın nazar boncuğu olarak anılıyor.
1: Peki bu tuhaf şekli nasıl almış?
0: Meke Gölü bir krater gölüdür evlat. Volkanik bir patlama sonucu kraterin zamanla suyla dolmasıyla meydana gelmiş. Kaynaklara göre yaklaşık 8000 yıl önce gölün ortasında ikinci bir volkanik patlama olmuş. Ve gölün ortası suyla dolmuş.
1: Hava gerçekten çok sıcak dede.
0: Öyle. Ama bu kadar geniş bir alanın güneş altında olmasının bazı iyi tarafları da var.
1: Hakkın var dede. Mesela ben İstanbul'daki halimize şükrettim.
0: İlahi çocuk. Güneşten nasıl istifade ederiz söyle bakalım.
1: Isınırız, aydınlanırız. Salça yaparız, sucuk yaparız. Annem meyve de kurutuyor. Oh mis.
0: Başka.
1: Doğru ya, güneş enerjisi.
0: Aferin evlat. Birazdan Avrupa'nın en büyük, dünyanın da sayılı güneş enerjisi santrallerinden birini göreceğiz.
1: Görelim dedem. Ne kadar büyük dede.
0: Karapınar Güneş Enerjisi Santrali tam 20 milyon metrekarelik bir alan üzerine kuruldu evlat.
1: 20 milyon mu?
0: Evet. Yaklaşık 3000 futbol sahası büyüklüğünde demektir bu.
1: Vay. O zaman dede, çölle göl doğa harikasıysa bu santral de insan harikası sayılır.
0: Öyle tabii. İnsana hizmet çok kıymetlidir evlat. Bu santralin hayırlı bir iş olduğu şüphesiz.
1: Of dede, Peygamber Efendimiz ve sahabenin bu çöl sıcaklarında nasıl yaşadıklarını düşünmek beni hayrete düşürüyor.
0: Hele bir de Hacer validemizi düşün.
1: İbrahim peygamberimizin eşi.
0: Oğlu İsmail henüz bebek. Çölün ortasında kalmış. Yanındaki az miktarda erzak da bitmiş. Oğlu susuz kaldığı için çok tedirgin, telaşlı.
1: Ne yapıyor peki dede?
0: Bir kervan görürüm belki diye iki tepe arasındaki dip geliyor.
1: Sefa ve Merve tepeleri.
0: Aferin evlat. Hacer validemiz bu tepeleri tam 7 kez koşuyor.
1: Bu yüzden hacca gittiğimizde aynını yapıyoruz değil mi dede?
0: Evet. Haccın farzlarından olan bu ibadete say yani koşma denir.
1: Sonra ne oluyor peki dede?
0: Allahu Teala Hacer validemizin bu gayretini ödüllendiriyor elbette. Bir köşede bıraktığı İsmail'in bebek haliyle ayaklarını vurduğu yerden...
1: Zemzem suyu fışkırıyor.
0: Evet evlat. O gün bugün akmaktadır zemzem suyu.
1: Amcamlar hacdan zemzem suyu getirdiler dede. Eve gider gitmez içeceğim. Ve en ümitsiz anda yardıma koşan Allah'a şükredeceğim.
0: Berhudar ol evlat.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayacak.

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Eyvah!
1: Eyvah! Hmm. Şurası daha uygun sanki. Hı? ne yapıyorsun nadir kuşum orada?
0: Top gitti, top gitti.
1: Sen küçücük bedeninle nasıl iteceksin de alacaksın topu? Güç gerekli. Dur sen, ben alırım.
0: Yakala, yakala.
1: Of. Ah. Aman aman. Oh. Belim. Gördün mü böbürlenenin sonunu nadir dostum?
0: Çiğik.
1: Küçüklük, büyüklük neye göre? Bizi güçlü kılan aklımız, ahlakımız. Sayende tekrar hatırladım bunu. Şimdi bunun üzerine bir masal iyi gider. Ne dersin? Döndür hadi kum saatimizi. Bir varmış, bir yokmuş. Ders almanın, öğrenmenin yaşı yokmuş. Mahir almış dersini, koymuş heybesine. Almış fırçayı eline, başlamış en iyi bildiği işi yapmaya. Masal anlatıp, resimler yapmaya. Bu güzel yüzlü, güçlü kuvvetli çocuğun ismi Süleyman'mış. En sevdiği yerse mutfakmış. Neden şaşırdın nadir kuşum? Süleyman yemeklere pek bir düşkünmüş. Hal böyle olunca mutfak da en sevdiği yermiş. Kekler, poğaçalar, zeytinyağlı sarmalar. Bizim Süleyman'ın kendi gibi tatlı, kendi gibi yemeye içmeye meraklı iki arkadaşı daha varmış. Mehmet'le Selim. Günlerden bir gün canı sıkılmış bu üç kafadarın. Basketbol oynayalım demiş Selim. Aç karnına oynayamam demiş Mehmet. Kütüphaneye gidelim demiş Süleyman. Hava çok güzel gezelim demiş Selim. Ne yapacaklarmış şimdi? Hava güzelmiş, saat erkenmiş. Yemek mi yeselermiş, gezseler miymiş? Buldum demiş Süleyman. Ormana pikniğe gidelim. Bu fikri hepsi çok beğenmiş. Evlerine koşup dolaptan sarma, sepetten meyve, fırından poğaça ne buldularsa doldurmuşlar torbalarına. Çıkmışlar yola. Bu resimde bir eksik var ama ne? tabii ya, bir top. Pikniğe gidilir de top oynamadan dönülür mü? Çocuklar yanlarına yiyecek içecek aldıkları gibi toplarını da almışlar. Güneş gülümsedikçe gülümsemiş, çocukların içini ısıtmış. Kuşlar cıvıldamış, çocukların mutluluğuna mutluluk katmış. Yemekler yenmiş, karınlar doymuş. Karınlar doyunca oyun oynamanın zamanı gelmiş. Süleyman topu atmış, niyeti Selim'i vurmakmış. Yakar top böyle oynanırmış nadir kuşum. Hop atmış topu, Selim'e gelmesini beklerken kaçmış top çalıların arkasına.
0: Eyvah! Eyvah!
1: Top yuvarlanmış, yuvarlanmış bir karınca yuvasının yanında durmuş. Tek sıra halinde yürüyen bu karıncalar sırtlarındaki yiyecekleri kış için yuvalarına taşıyormuş. Ah ne de ağırmış o ekmek kırıntıları. Aman yavaş çocuklar demiş karıncaların lideri. Burada kış için hazırlık yapıyoruz. Dikkat etmezseniz tüm yiyeceklerimiz dağılabilir. Mehmet kaçtığı yerden topu dikkatlice almış. Karıncalarla ilgili bildiklerini arkadaşlarına bir solukta anlatmış. Kendilerinden katlarca fazlasını taşıdıklarını, nasıl güçlü, nasıl çalışkan olduklarını. Ha ha ha ha ha diye gülmüş Süleyman. Bu küçük hayvanlar mı güçlüymüş? küçücük kırıntıyı taşımakta zorlanıyorlarmış. Rüzgar esse savrulacaklarmış. Böyle konuşmuş Süleyman. Pek bir küçümsemiş karıncaları. Zaman geçmiş, piknikte, oyunda bitmiş. Eve dönme vakti gelmiş. Çocuklar eşyalarını toparlayıp binmişler bisikletlerine. Şarkı söyleye söyleye giderlerken evlerine, o da ne? Bir taşa çarpmış Süleyman bisikletiyle ve pat diye düşmüş dikenli çalıların üzerine. Ah, of, vay benim kolum diye ağlamaya başlamış. Koluna batan küçücük diken nasıl da büyük bir acı veriyormuş. Arkadaşları ne yaptıysa çıkaramamış dikeni. Minicikmiş diken. Yakalayıp çekemiyorlarmış ki koca parmaklarıyla. Ne yapsak, ne etsek, eve mi gitsek diye düşünürken çocuklar, oradan geçmekte olan bir karınca Süleyman'ın acı dolu sesini işitmiş. Yardım etmek gerekirmiş. Karınca küçücük ayaklarıyla tıpır tıpır yürümüş Süleyman'ın üzerinde. Varmış nihayet dikenin battığı yere. Tutmuş çıkarmış güçlü kollarıyla dikeni. Rahat bir nefes almış Süleyman. Çok utanmış söylediklerinden. Büyük bir acıdan küçücük bir dost kurtarmış onu. Ya işte nadir kuşum. Büyük küçüğe ihtiyaç duyabilirmiş. Küçük bir diken büyük bir eziyet verebilirmiş. Ve küçük bir olay büyük bir ders verebilirmiş. Önemli olan büyüklük, küçüklük, güçlülük, zayıflık değilmiş. Küçümsemek çok fena şeymiş. Küçük gördüklerimizin yardımlarına gün gelip ihtiyaç duyabilirmişiz. Bu masal da burada bitmiş. Gökten elmalar da düşmemiş. Ama istersen iki dost birer elma yiyebiliriz. Ne dersin?
0: Çiğ,

0: Tatatatam. Nasıl olmuş?
1: Harika. Çok güzel. Eminim bu resmin bir hikayesi vardır.
0: Ha? Hikaye mi?
1: Yani sen bu resmi boşuna çizmemişsindir.
0: Elbette boşuna çizmedim. Hani bize bir abla süt getiriyor ya.
1: Annen de onun getirdiği sütten çok güzel pastalar, tatlılar yapıyor. Aynı zamanda sen de içiyorsun o sütten, değil mi?
0: Evet, ben her gün bir bardak süt içiyorum. Hem annem o sütten yoğurt da yapıyor. Ben de o yoğurttan afiyetle yiyorum.
1: Peki, ya yumurta yiyor musun?
0: Evet.
1: Sütler, yoğurtlar, yumurtalar. Allah'ın birer nimeti bunlar.
0: Bu nimetlerin hepsini çok seviyorum. Bunları yedikten sonra da Allah'a şükrediyorum.
1: Peki, şükretmek ne demek Ayşe?
0: Allah'ın bize verdiği nimetler için teşekkür etmek, şükretmek demektir.
1: Aferin sana.

0: Anladığım kadarıyla çizdiğin resimdeki sütçü size süt getiren abla oluyor. Ondan sütü alan kişi de...
1: Annem.
0: Peki ya tavuklarla horoz?
1: Ha? Onlar mı? Komşumuzun hayvanları. Bahçe duvarından atlayıp bizim bahçeye gelmişler. İşte benim resmimin hikayesi bu kadar.
0: Bence bu resmin hikayesi henüz yeni başlıyor.
1: Anlamadım.
0: Öyleyse şöyle anlatayım. Sütçü giderken bahçe kapısını açık unutursa ne olur?
1: Ne mi olur? Tavuklar ve horoz dışarı gider ve eyvah, sonra kaybolabilirler. Yoksa sen bana bugün bu resmin hikayesini mi anlatacaksın?
0: Biraz eksik söyledin. Sen ve ben birlikte anlatacağız.
1: Yaşasın. Öyleyse hemen başlayalım.
0: İçinde mutlu bir ailenin yaşadığı şirin bir ev vardı. Bu eve bir kadın her hafta bir bidon süt getirirdi. Günlerden bir gün...
1: Sütçü bahçe kapısını açık bıraktı.
0: Böylece horozla tavuklar dışarı çıktı. Hikayemizin kahramanları da onları bulmak için harekete geçti.
1: Bu hikayenin kahramanları sen ve ben oluyorum.
0: Evet.
1: Ay çok heyecanlı. Sonra ne oluyor?
0: Kahramanlarımız sokakta önce horozu gördüler ve onu yakalamaya çalıştılar. Fakat horoz onlardan kaçtı ve...
1: Bir arabanın altına girdi.
0: Sonra bu arabanın altından çıktı ama tam onu yakalayacakları sırada bir şey oldu.
1: Ne oldu ki?
0: Horoz bu defa arabanın üstüne çıktı. Neyse ki kahramanlarımız onu incitmeden yakaladılar. Sonra da...
1: Evet.
0: Bahçeye bıraktılar.
1: Şimdi bu tavukları bulmalıyız. Acaba onlar nerede olabilirler?
0: Bir tanesi mahallede futbol oynayan çocukların oyun sahasına girmişti. Çocuklar kendi aralarında oynarken...
1: Tavuk da kenardaki otlardan yiyordu. Kahramanlarımız onu da yakalayıp bahçeye getirdiler. Geriye kaldı iki tavuk. Bence tavuklardan biri de kaldırımda geziyordur.
0: Ama hangi kaldırımda?
1: Elindeki mısırı yiyerek giden bir çocuğun yürüdüğü kaldırımda.
0: Tabii ya. Çocuk elindeki mısırdan yedikçe yere mısır taneleri düşmekteydi.
1: Tavuk da bu taneleri gagasıyla toplarken...
0: Evet.
1: Hikayemizin kahramanları onu da yakalayıp bahçeye getirdiler. Şimdi bunu bulmalıyız. Kalan en son tavuk bu.
0: Peki kahramanlarımız şehrin her yerine gezip dolaştılar mı?
1: Parklara baktılar, bahçeleri kontrol ettiler. Ama son kalan tavuğu hiçbir yerde bulamadılar.
0: Çok yoruldukları için de bir ağacın gölgesine oturup biraz dinlenmişlerdir herhalde.
1: Evet, ama dinlenirken de hep düşündüler bu tavuk nerededir diye.
0: Akıllarına başka mahallelere de gidip bakmak gelmedi mi?
1: Oraları da gezip dolaştılar ama onu hiçbir yerde göremediler. Artık bir adım bile atacak güçleri kalmamıştı.
0: Derken bir ses duydular.
1: Baba!
2: Ne yani, evin babası çarşıdan ekmek alıp gelirken son kalan tavuğu görmüş ve onu alıp bahçeye getirmiş olamaz mı?
1: Olabilir. Canım babam.
2: Canım kızım.
1: Hikayemizin kahramanları iki iken üç oldu. Horoz ve tavukların hepsi bulundu. Bana süt mü getirdin?
3: Evet yavrum.
1: Biz Rıfkı'yla ne yaptık biliyor musun?
3: Ne yaptınız?
1: İşte bu resmin hikayesini anlattık.

0: Bu ses nereden geliyor?
1: Aa, yavru kediye bak.
2: Ağaçta kaymış.
3: Acaba kurtarabilir miyiz?

0: Hayrola çocuklar?
1: Ali abi.
0: Hayırlı günler çocuklar. Ne bu haliniz?
2: Hayırlı günler Ali abi. Yavru kediyi kurtarmaya çalışıyoruz. Ama tırmanamadık. Yoksa sen tırmanabilecek misin?
0: Tırmanabilirim tabii çocuklar. Ben tırmanma kolu başkanıyım okulda. Her hafta tırmanma parkuruna çıkar çıkar inerim. Hem de öyle dümdüz değil, farklı rotalar izleyerek.
2: Harikaydı Ali abi.
0: Sağ olun çocuklar. Fena tırmanıcı değilimdir ben.
3: Başka ağaçlara da tırmanabilir misin?

0: Keşke kameramız olsaydı. Neyse, artık akıllarımıza kaydedeceğiz. Kaydedin bakalım.
1: Klik.
2: Selamun aleyküm Ali.
0: Aleyküm selam Melihcan.
2: Parktaki büyük ağaca tırmandığını gördüm de.
0: Ha, gördün mü? Fena tırmanıcı değilimdir.
2: Aman canım, ağaçlara herkes tırmanır. Bebek işi.
0: Allah Allah. Başka nereye tırmanacaktık?
2: Heh, işte bizim evin balkonuna ne dersin? Oraya çıkıp ikimize de annemin yaptığı kurabiyelerden birer tane alırsan inanırım.
0: Aman canım, o da bir şey mi? Hemen çıkarım.
3: Ali!
0: Ha? Ha.
3: Ali!
0: Başka zaman artık.
2: Anne ya, bir tane de mi yemeyeyim?
4: Hayır Melihcan, hem alerjin azıyor sonra.
3: Of. Al bakalım Ali'ciğim. Yeni bulmacan hayırlı olsun.
0: Eyvallah Arif baba. Hemen çalışmaya başlayayım. Bunu nasıl açabilirim acaba? Sanki bu çizgilerle alakalı bir durum var. Acaba aynı renkleri hizalasam? Şimdi geriye sonuncu parçayı ayarlamak kaldı. Bu bir nokta birleştirmece oyunu galiba. Ha? Aceleci davrandım anlaşılan. Belki de bu yıldızlara denk gelen bir çeşit haritadır.

0: O da ne öyle? Çekilsene teleskobun önünden. Seni uzay canavarı sandım.
1: Tam olarak ne arıyoruz demiştin?
0: İnan ben de bilmiyorum. Bu kağıttakilere benzer bir şeylere bakıyoruz.
1: Aa, eline sağlık Bilge.
0: Hayırlı akşamlar Bilge. Kusura bakma, böyle habersiz geldik kapatmadan önce.
2: Estağfurullah arkadaşlar. Size kapımız hep açık. Size de hayırlı akşamlar. Hadi soğutmayın çayınızı. Bu elindekileri gökte arıyorsanız.

0: Daha çok uğraşırsınız yalnız.
1: Nasıl yani?
2: Aa, aklımdan çıkmış. Teleskobu açmak yerine direkt Bilge'ye sorabilirdik. Çok iyi bilir yıldızları.
0: Bakın buradan bakınca büyük ayı, küçük ayı, kartal, akrep, kuğu takım yıldızları görünür bu mevsimde. Ama elindeki gibi bir takım yıldızı yok Ali'cim. En azından bilinen.
2: Hayırlı sabahlar. Nereye böyle?
1: Hayırlı sabahlar sana da. Tırmanışa gidiyorum. Belki biraz kafam rahatlar da şu bulmacayı çözerim.
2: Ben de geleyim mi? Seni izlerim.
1: Bu renkler ne böyle?
3: Farklı rotalar. Maviler en kolay. Kırmızı en zoru.
2: Demek kırmızı en zoru.
1: Ama bu...
2: Bu senin yıldız takımı değil mi ya işte?
1: Hay Allah! Bunu nasıl daha önce düşünemedim ki? Burada yazan sayılarda bizim ipuçlarımız olsa gerek.
2: Hadi sen tırmanmaya başla. Ben de sana numaraları söylerim.
3: Ha?

0: Yumruğun tutamaç bir numara. Ye! Nasıl? Yakala! Şimdi nereye? Sağa doğru ilerle. İki yanında 7 numara var. Onun altında 5 numara duruyor. Yedi numara K, 5'se N. Şimdi yukarı çıkarsan birazdan 4 numarayı, sonra da 2'yi bulacaksın.
1: Ne yaptık?
0: İşte yan yana diziyorum.
1: Yeterek. Selamun aleyküm Arif Baba.
2: Aleyküm selam Ali. Aferin çocuklar. Bu sefer biraz uzun sürdü ama yine de başardınız.
1: Evet. Yıldızlarda kaybolduk bir tur. Neden bu kelimeyi seçtin Arif Baba?
2: Yetenek, Allah tarafından kişiye bahşedilen özel becerilerdir ve kullanılmazsa körelebilir. Mesela senin tırmanma yeteneğin buna örnek Ali'ciğim.
1: Eyvallah Arif Baba.
2: Ama önemli olan yeteneğimizi doğru yerde kullanmak çocuklar. Buna yalnız biz karar verebiliriz, başkaları değil.
1: Anladım Arif Baba.
3: Hadi bakalım, kanıtlayacaksın mı kendini?
1: Yok Melihcan, kanıtlamaya ihtiyacım yok.

0: Geri dön Çufi. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

0: İyi gidiyorsun Harun.
1: Ha? Ne? Niye mi gidiyorum?
0: Niye değil, iyi.
1: Ha, öyle diyorsun yani. Nereye gidiyorum ki?
0: Sende bir haller var. Demedi deme.
1: Olur, demem.
0: Hayda. Böyle olmayacak bu. Gel biraz dışarı çıkalım.
1: Çıkalım ya. Kafam allak bullak.
0: Belli belli. Atkıyı kemer diye kullanmandan belli. Gidelim hadi. Ben senin ilacını biliyorum.
1: Neymiş?
0: Şöyle demli bir
1: çay. Hakkı Baba hepimize öğretti bunu.
0: Evet ya. Camiye o kadar gidip gelirim. O sandık benim hiç dikkatimi çekmedi.
1: Ya aslında öyle dikkat çekecek bir özelliği de yok. Ama ilginç değil mi? Uzun zamandır orada ama içinde ne olduğunu bilmiyoruz.
0: Aslında evet, içinde ne olduğunu merak etmiyor değilim. Selim Hoca'ya mı sorsak?
1: Ya Emin, mantıklı düşün. Bizim caminin deposunda hep eski şeyler olmuyor mu?
0: Evet, genellikle.
1: Demek ki bu da çok eski bir sandık.
0: İçinde ne olabilir dersin?
1: Bilmem, belki de hazine ya da bir antika.
0: Bak bu süper olurdu.
1: Aman abla ya, dün korkuttuğu yetmedi mi?
2: Yetmemiş demek ki. Ne yaptın Harun? Kafana yattı mı sandık işi?
0: Ben sorumun cevabını aldım. Bu sandık işi kimin fikri belli oldu.
2: Masal değil Emin. Gerçekten. Duydum ben bunu bir yerde.
0: Ha? Ne duydun?

0: yazılar vardı. Ben ne olduklarını okuyamadım. Demek ki bizim dilimizde değil.
1: Allah Allah.
2: Bu sandığın kapağını açabilirsek belki de tarihi bir kalıntıya ulaşacağız.
3: Bana daha çok fantastik bir film senaryosu gibi geldi.
0: Sen geç bakalım dalganı. Bu bir işaret.
3: Ne işareti Harun? Elma bu. Bak, karga düşürmüş.
0: Karga mı?
3: Evet.
2: Bu da başka bir işaret.
3: Elma kafamızı tutturamadı. Demek ki bu işaretler biraz zayıf.
2: Hala işin gırgırındasın Emin.
3: Hadi gidip bakalım şu sandığa.
2: Süper. Ben yolu biliyorum.
3: Ne kadar da kolaylaştı işimiz. Sen olmasan Ulu Cami'yi nasıl bulurduk?
2: Of ya, tamam. Gidelim hadi.

0: Belki lazım olmuştur.
1: Şşş.
0: Ben gidiyorum. Zaten izinsiz geldik.
2: Sessiz olsana Emin ya.
0: Ben gidiyorum. Dediğim gibi, söyledikleriniz bir şey ispat etmiyor. Hep varsayım.
3: Bence sandığı bulalım. Eğer üzerindeki yazıları çözebilirsek o zaman belli olur her şey.
0: O yazılar başka dildedir belki de.
2: Hiç benzemiyordu.
0: Kaç dil biliyorsun Zehra abla? Tuttu yine dedektifliğin.
2: Madem kendinden bu kadar eminsin ki adından bahsetmiyorum. Öyleyse sandığı bulalım ve üzerindeki yazıya birlikte bakalım. Eğer çözemezsek bu işin peşini bırakacağız söz.
3: Var mısın Bay Mantık?
0: Tamam be, varım.
2: Oley! Bu arada Bay Mantık esprisi güzelmiş.
3: Daha dur. Sandığı görünce adı değişecek. Bay Mantık hatası olacak.
0: Yoruldum ben ya. Saatlerdir sandık arıyoruz.
3: Al benden de o kadar.
2: Durmak yok. Bulacağız o sandığı.
0: Bu ne ya? Bu enerjiyi nereden buluyorsun anlamıyorum.
3: Konu hassas kardeşim. Dedektiflik meselesi. Anlarsın ya.
0: Konu ne kadar hassas olursa olsun vücut pes ediyor.
3: Katılıyorum. Meraktan ölsem de pilim bitti benim.
2: Hadi ya mızmızlanmayın. Aramaya devam edelim.
4: Selamun aleyküm çocuklar.
2: Aleyküm selam
3: hocam.
2: Oo efendiler. Bakıyorum da enerjiniz yerine gelmiş.
0: Şey Selim hocayı görünce...
3: Saygıdan.
4: Saygılı çocuklar canım. Hem benim insan enerjisini yükselten bir tarafım var. Söyleyin bakalım. Ne yaptınız da bu kadar yoruldunuz?
3: Yorulmak mı? Aa, ne alakası var?
0: Yorulmadık. Yok öyle bir şey. İyiyiz iyi.
2: Bak hele ya. Bütün garezleri banaymış.
4: Ben anlamam. Madem kimse yorgun değil, yardıma geliyorsunuz bana.
5: Yardım mı?
4: Evet. Fatma ablanızın biraz yardıma ihtiyacı var.
2: Şey, olur tabii.
0: Hemen gidelim hocam.
3: Aynen, yardım etmekte sabırsızlanıyorum.
4: Madem bu kadar isteklisiniz, yürüyün bakalım.
2: Görürsünüz siz.
3: Ne var ya?
2: Şunlara bak, güya yorgunlardı.
0: Söz konusu yardım ve Allah'ın rızası olunca insanda yorgunluk morgunluk kalmıyor.
2: Evet. İnce yerden vurdun Emin. Tamam öyle olsun bakalım. Ama o iş biter bitmez aramaya devam edeceğiz. Söz mü?
3: Söz.
4: Ne oluyor öyle fısır fısır?
2: Bir şey yok hocam.
4: Arkamdan mı konuşuyorsunuz?
2: Estağfurullah.
4: Ama uzaktan bakınca öyle anlaşılıyor. Toplum içinde birbirinizle fısıltıyla konuşursanız duymayanlar yanlış anlayabilirler.
0: Hiç o açıdan bakmamıştık hocam. Allah razı olsun.
4: Cümlemizden Emin.
3: Hadi gidelim bari. Gidelim de yardım edelim.

0: Fatma abla bunu sürekli yapıyor.
1: Evet, çok güzel. Bizim de faydamızın olmasına çok sevindim.
2: Sağ olun çocuklar. Siz burada durun, ben Fatma'ya haber vereyim. Hangi kitapların yükleneceğini söylesin bize.
0: Tamam hocam.
1: Sanırım gönderilecek kitaplar şunlar.
3: Aa evet, onlar gelene kadar biz de o kitapları alıp bir kutuya koyalım.
0: Kutu bulalım önce.
1: Haklısın Harun.
3: Sandık! Bu o sandık.
0: Aynen.
1: Gerçekten de varmış.
3: Şimdi inandın mı Emin Efendi?
1: Daha değil. Üzerinde ne yazıyor bakmam lazım.
0: Git bak o zaman.
1: Tamam, ben bakıp okurum. Korkudan aklımı yitirecektim. Niye geldiniz?
0: Merak ettik.
3: Evet.
1: Tamam tamam. Durun da yazıyı okuyayım. Şimdi size inanmaya başladım çocuklar. Sanırım burada mücevher sandığı gibi bir şey yazıyor.
3: Demiştim sana ben. Kesin içinde mücevher var. Peki şifreyi nereye gireceğiz?
0: Ne şifresi abla? Kilidi çoktan açılmış bunun.
1: Kapağı açmamız doğru olmaz. Gidip Fatma ablaya ya da Selim hocaya soralım.
3: İyi fikir.
4: Ne oluyor çocuklar?
1: Korktuk.
5: Onu anladık. Ama korkacak ne var? Onu anlamadık.
2: Sizi bu kadar dalgın yapan nedir?
0: Şu sandığın üzerindeki şifre hocam.
5: Ne şifresi?
1: Sandığın üzerinde yazan mücevher sandığı yazısı. Onun sandığı açan şifre olduğunu düşünüyoruz hocam.
5: Mücevher sandığı mı? Biraz kirlenmiş depoda dura dura.
2: Uzun süredir Ulu Cami'nin deposundaydı. Eskiler içinde ceviz saklıyorlarmış.
1: Biz...
2: Evet, siz okuyamayınca uydurdunuz.
3: Hadi ya, tam da maceranın doruklarındaydık.
5: Hadi bakalım, bunları sonra konuşuruz. Kargo firması kapanmadan şunları sandığa doldurup götürelim.
4: Mücevher sandığına.
0: Artık köy okulundaki çocuklar düşünsün şifreyi.
6: Gülmekten nasihat da veremiyorum. Çocuklar, olay her ne kadar komik olsa da size ait olmayan bir şeyi izinsiz almaya çalışmak yerine bir bilene sormanız daha doğru olur.
1: Haklısın Hakkı Baba.
2: Mücevher fikri akıllarını biraz karıştırmış ama Allah'tan erken toparladılar.
0: Aslında ben onun ceviz olduğunu tahmin ettim de.
1: Altından ceviz sanmışsındır.
6: Neyse, olan oldu. Hadi bakalım şöyle.
0: Demli bir çay içelim.
6: Bunlar bayağı bir şey öğrenmişler yahu.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Kim ilim öğrenmek için bir yola girerse Allah ona cennetin yolunu kolaylaştırır.
1: Hayırlı günler Fikri. Bana yardım eder misin kardeşim?
2: Hayırlı günler. Elimden gelen bir şeyse elbette ederim.
1: Yuvamı yenilemek istiyorum da şöyle benim karşı komşum Kırlangıç Rıza'nın yuvasından yapacağım.
2: Neden onun yuvasından istiyorsun?
1: Onların yuvası çok güzel, sıcacık görünüyor.
2: Zikri, kırlangıçlar yuvalarını yaparken gagalarının yassı ve geniş olmasından faydalanıp çamuru sıvarken bir mala gibi kullanırlar.
1: Benim gagamla olmaz mı?
2: Olmaz.
1: Tamam o zaman senin gaganla yaparız.
2: Benim gagam da olmaz Zikri. Yaratılışımız gereği gagalarımız farklı.
1: Tüh, kırlangıç yuvası gibi yuvam olmayacak mı şimdi benim?
2: Olmayıversin. Senin de Zikri yuvası gibi bir yuvan var.
1: Sahi ya, mis gibi yuvan var. Biraz sağını solunu düzeltsem mis işte. Fikri, şu caminin minaresindeki metal şeyden bir tane de benim yuvaya yapsak.
2: Paratoneri mi diyorsun? Ne yapacaksın ki sen onu?
1: Güzel duruyor, yuvama renk katar.
2: İyi de Zikri, paratoner süs değildir ki.
1: Ya nedir?
2: Hani çok yağmur yağdığında bazen yıldırım düşer ya.
1: Evet.
2: İşte paratoner bu yıldırımları alıp toprağa iletir. Yüksek yapıların zarar görmesini engeller.
1: Sadece güzel diye yapamam mı?
2: Yaparsın ama maliyeti fazla olur.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
2: Araştırıyorum. Öğrenmeye gayret ediyorum.
1: Ya peki neden?
2: Çünkü dünyaya faydalı olmak istiyorum.
1: Nasıl?
2: Mesela doğaya zarar veren şeyler nedir araştırıp öğrenirsen bunları yapmaktan geri durursun, değil mi?
1: Evet.
2: Dinin öğütlerini araştırıp öğrenip uygularsan, ahlakın gereklerini öğrenirsen, öğrenmekle kalmayıp uygularsan, geliştirip gelecek nesillere aktarırsan dünyaya faydalı olmuş olursun, değil mi?
1: Doğru.
2: O yüzden ben de ilim yolunda ilerlemeye çalışıyorum. Araştırıyorum, öğreniyorum ve dünyanın faydasına kullanmaya gayret ediyorum. Dur yahu, deminden beri fır fır dönüyorsun, başım döndü. Durduğun yerde konuşsan olmaz mı?
1: Olur. Anlattıkların beni heyecanlandırdı da ondan öyle oldu Fikri. Bak sana bir şarkı söyleyeyim de dinle. Oku, araştır ve öğren. Değerli şeydir bilgi. Rabbin vermiş akıl, doldur içine bilgi.
0: Kim ilim öğrenmek için bir yola girerse Allah ona cennetin yolunu kolaylaştırır.

0: Adamın yolculuğu.
1: Kış geldi. Deniz suyu soğudu.
2: Benim kafam sıcacık. Canım babaannem Berem'i yüzgeçleriyle ördü.
3: Oo, güçlü gelmiş. Sabah sporunu bile yapıyor.
4: İp atlamaya bayılırım.
5: Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Kışın spor yapınca vücudum daha sıcak oluyor.
3: Biz de ip atlayalım.
6: Hayırlı sabahlar incilerim.
0: Hayırlı sabahlar.
2: Olamaz.
3: Ne olamaz?
2: Şapka.
5: Hiçbir şey anlamadım ki.
4: Bence karnı acıkmış olmalı.
2: Hayır.
3: Ne dedin?
2: Hayır.
3: Yok, ben de anlamadım.
6: İncim, neden ağlıyorsun?
3: Sütlaç, yoksa ödevini yapmayı mı unuttun?
6: Sütlaç, eğer sorunun ne olduğunu ağlamadan ifade edebilirsen, biz de seni anlayıp sana yardım edebiliriz.
2: Şapkam yok.
6: Aferin Sütlaç, işte böyle.
4: Aa, evet, Sütlaç, şapkam yok dedi.
5: Onu biz

0: İşte şurada. Her zamanki gibi kıpır sorunu çözer. İşte buldum. Da da da dam.
1: Ama pompon bu.
2: Şapkanın sadece pomponu kalmış.
0: Aa, ne demek pomponu? Aa, şapka nerede? Ha? Ne olmuş bu şapkaya?
3: Taşa takılıp sökülmüş incilerim.
1: Babaannem bu şapkayı benim için örmüştüm. Onu çok seviyordum.
3: Bu şapka pamuk ipliğinden yapılmış.
2: Aa, benim peluş ayıcığım geçen gün sökülmüştü. İçinden pamuk çıkmıştı.
0: Pamuk nasıl ip olabilir ki?
4: Bunu öğrenmek istiyorsanız benimle bulut tarlasına gelin.
5: Bulut tarlası mı?
3: Ah yengeç, şaka yapıyor yine. Pamuk tarlası demek istedi incilerim. Bu harika bir fikir yengeç.

0: İncilerim, burası pamuk tarlası. Şu beyaz pamuklar pamuk bitkisinin çiçekleri diyebiliriz.
1: Bir sepet bulut. Aha.
2: Hayır hayır, pamuk.
1: Şimdi pamukları temizleme makinesine atıyoruz ki tertemiz olup içindeki tohumları ayıklasın. Hop makine.
3: Kar gibi, kar gibi.
2: Ama hala ipe benzemiyor ki.
1: Acele etme güçlü. Pamuğun yolculuğu henüz bitmedi. Tarama makinesi. Ve son olarak dön baba dön makinesi.
3: Ha, dön baba dön mü makinesi mi?
0: Yengecin her zamanki şakaları incilerim. Pamuklar bükülüp döndürülerek ip haline gelir. Yengeç de pamukları döndürdüğü için ona dön baba dön makinesi ismini koymuş.
3: Boyanıyorlar.
1: Ve sonra renk renk ip yumakları.

0: bakalım bu ipler de size hediye.
1: Yaşasın!
2: Yaşasın! Babaannem bu iplere bayılacak. Belki bana da yeniden şapka örer.
1: Aynalar.
3: Maydanozu çok severim.
4: İncilerim, beslenme saatimiz bitti.
3: Annemin yaptığı köfteler güzel miydi Kıpır?
5: Çok lezzetliydi dostum. Annenin yüzgeçlerine sağlık. Aa, dişinde bir şey var.
3: Aa, hani çıktı mı?
6: Hayır, çıkmadı. Sanırım maydanoz.
4: Güçlü. Ayna yardımıyla dişindeki maydanozun hangi tarafta olduğunu görebilirsin.
3: Evet, işte şuradaymış.
2: Lila, eteğin çok yakışmış.
7: Teşekkür ederim arkadaşım. Gerçekten yakışmış mı?
4: Evet incim, çok ama çok yakışmış.
7: Arkası da uzun ama göremiyorum bir türlü.
3: Dişimdeki maydanoz tanesini ayna yardımıyla gördüm.
6: Belki Lila da eteğini aynayla görebilir.
4: Aferin incilerim. Çok haklısınız. Hadi benimle gelin. Lila, şimdi aynanın önüne geç bakalım.
7: Aa, şimdi arkamı da görebiliyorum. Gerçekten eteğim çok iyi duruyor.
5: Kafam karma karışık. Bu aynalar bizi nasıl gösteriyor ki?

0: Yengeçliğe de sesi duydu yavru balıklar. Yengeç büsün de aynası kırıldı. Ona yeni ayna almak için aynalı mağaraya gidiyorum.
1: O zaman biz de seninle gelebiliriz.

0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, puf! Bir sürü puf!
1: Zıplayan kıpırlar!
0: Merhaba, ben Güçlü. Ne kadar kuvvetli yüzgeçlerin var dostum?
1: Çünkü o sensin Güçlü.
2: Öğretmenler geliyor.
1: Hayır, öğretmenimiz bir tane.
0: Sağ yüzgecini kaldır puf. Allah Allah, ben sağ yüzgecimi kaldırıyorum. Aynada sol yüzgeç kalkıyor.
3: Çünkü aynaya baktığımızda yansımamız ters tarafı gösterir. Aynalar ışığı yansıtan özel bir camdan yapılır. Dümdüz olur. Aynaların arkasında bulunan kaplama sayesinde ışık yansır ve kendimizi olduğumuz gibi görürüz.
0: Yengeç yine eğlenecek bir şeyler buldu.
4: Küçük yengeç, sen ne yapıyorsun burada?
3: Aynalar dümdüz olduğunda görüntüyü olduğu gibi yansıtır. Ancak şekilleri değiştiğinde böyle komik görüntüler olur.
0: Oo, ne kadar da zayıfım. İncecik.
2: Tüm aynayı kapladık.
0: Ve ben de upuzun oldum. O kadar uzunum ki.

0: mağara çok eğlenceli.
1: Eğlenmenize çok sevindim incilerim. Aynalar hayatımızı kolaylaştırır. Arabalarda geriye bakmak için, mağazalarda kıyafet denerken...
0: Odamızda ne kadar yakışıklı olduğumuzu görmek için ayna kullanırız.

0: Aferin incilerim. Hem eğlendik hem öğrendik.
1: Yengeç misin? Aynası da tamam. Hadi yolculuğa devam.

0: ile Bera.
1: Sevgi merhemi. Yepyeni bir gün tüm neşesiyle başlamıştı. Güneş sıcacık ışıklarıyla tepelerin üzerinden parlıyordu. Artık uyanma vakti gelmişti. Çiçekler açmış, keçiler, inekler kırlara koşmuştu. Ayla ve Bera da neşeyle bahçeye çıkmış, güzel günün keyfini çıkarmaya başlamışlardı. Ayla ip atlıyor, Bera ise bisikletine biniyordu. Keçi de bahçeye çıkmış, etrafta dolaşıyordu. Ama keçi bugün biraz farklı davranıyordu. Her gün Ayla ve Bera'nın peşinden neşeyle koşturan keçi, bugün çocukların yanına yaklaşmıyordu. Bu Ayla'nın dikkatinden kaçmamıştı. Her zaman hoplayarak, zıplayarak neşeyle meğleyen keçi bu defa sekiyor ve acı içinde meğliyordu. Ayla ip atlamayı bırakıp keçiyi dikkatle izlemeye başladı. Keçi neden böyle yapıyordu? Yoksa oyun mu oynuyordu? Ayla keçinin bu garip hallerini hemen kardeşi Bera'ya da gösterdi.
2: "Bera, keçiye bak, ne kadar değişik yürüyor,"
1: dedi Ayla. Bera bisiklet sürmeyi bırakıp keçiyi izlemeye başladı. Keçi gerçekten bugün biraz farklı davranıyordu. Yürüyüşü ve sesi değişikti. Bera keçiye yaklaşıp kafasını okşadı.
2: "Keçi, bizimle oyun mu oynamak istiyorsun?"
1: diye merakla sordu Bera. Ama keçi pek oyun oynamak istiyor gibi görünmüyordu. Hemen Bera'dan uzaklaşmıştı. Ayla keçinin bir derdi olduğunu düşündü. Yoksa böyle kaçar mıydı Bera'dan? Keçiyi uzaktan izlemeye karar verdiler. Keçiden tam 3 adım uzaklaştılar. 1, 2, 3. Ama keçi hala onlara doğru acıyla meğliyordu. Sanki bana yaklaşmayın diye meğliyordu. İki kardeş daha fazla uzaklaşmaya karar verdi. 5 adım daha uzaklaştılar keçiden. 1, 2, 3, 4, 5. Ama keçi hala olduğu yerden çocukları görüp onlara acıyla meğliyordu. Ayla ve Bera daha da uzaklaştılar. Neredeyse 10 metre kadar uzaktaydılar.

0: ama şimdi başka bir sorunları vardı. Oldukları yerden keçiyi görmekte zorlanıyorlardı. Keçiyi gözlemleyebilmek için bir dürbüne ihtiyaçları vardı. İşte bir dürbün. Ayla ve Bera hemen dürbünü aldılar. Sırayla keçiyi izlediler. Önce Ayla baktı dürbünden. Keçi zıplamak istiyor ama ne zaman zıplasa acıyla meğliyordu. Ama neden? Sonra dürbünü Bera aldı. Keçiyi dikkatle izlemeye başladı. Keçi oturup dinlenmek istiyor. Tam ayaklarını büküp oturacağı sırada vazgeçip acı acı meğliyordu. Keçi neden oturamıyordu? Dürbünle bakma sırası Ayla'daydı. Ayla keçinin sağ arka ayağını yere tam olarak basamadığını fark etti. Ayağını sakınıyor, hep havada tutuyordu. Bu yüzden de yürümesi bir garip görünüyordu. Sağ arka ayağında bir sorun vardı. Bera çok heyecanlanmıştı. Hemen dürbünü aldı ve keçinin ayaklarına baktı. Ayla haklıydı. Keçinin ayağında sorun vardı. İki küçük kardeş keçi için çok üzülmüşlerdi. Demek ayağı acıdığı için böyle davranıyordu. Hemen büyüklerine haber vermeye karar verdiler. Hızla eve koştular. İki küçük kardeş heyecanla olan biteni anne ve babaannesine anlatmıştı. Ayla ve Bera ne kadar dikkatli çocuklardı. Annesi çocukların başını sevgiyle okşadı. Keçiye mutlaka yardım edeceklerdi. Babaanneleri hemen küçük ilk yardım çantasını eline aldı. Hep birlikte bahçeye gittiler. Keçi hala bahçede acıyla meğliyordu. Yanına birileri yaklaşınca da ürkerek kaçıyordu. Anne ve çocuklar keçiyi ürkütmemek için geride kalmıştı. Babaanne önce tatlı tatlı konuşmaya başladı.
1: Benim tatlı pamuğum, bal gözlüm, neşeli keçim. Gel bakayım buraya. Ne olmuş senin ayağına?
0: Dedi babaanne. Babaannenin sesi öyle yumuşak, öyle tatlıydı ki keçi sakinleşmiş ve öylece onu dinlemişti. Babaanne nazikçe keçiyi önce sevdi, sonra ayağına baktı. Keçinin ayağına küçük bir kıymık batmıştı. Kıymık küçüktü ama keçinin canını çok yakıyordu. Babaanne kıymığı dikkatlice ve hızla çıkardı. Kıymığın çıkarılmasıyla keçi aniden ürküp kaçmıştı. Yürümesinden belli ayağı eskisi gibi acımıyordu ama tam da iyileşmemişti. Babaanne ilk yardım çantasından bir merhem çıkardı. Ayağın iyice iyileşmesi ve ağrısının geçmesi için kıymığın battığı yere merhem sürmesi gerekiyordu. Ama keçi artık babaanneyi bile yanına yaklaştırmıyordu. Oysa bu merhem tüm ağrılarını alacaktı. Ayla keçiyi ikna etmek için tatlı tatlı, sevgi dolu bakışlarla yanına yaklaştı.
1: Keçi, bak bu sevgi merhemi. Sürünce hemen iyileşeceksin. Hadi gel.
0: Dedi Ayla. Bera Ayla'nın merheme sevgi adını vermesini çok sevmişti. Babaanneleri gibi keçiye nazikçe yaklaşırlarsa sevgi merhemini mutlaka süreceklerdi. Ama önce güzel bir şarkı söylediler.

Ayla ve Bera, keçiye sevgi merhemini sürebilmek için yanına hep sakince yaklaştılar. Tatlı tatlı sözler söylediler. Ama hiçbir söz keçiyi ikna edememişti. Keçi herkesten kaçıyordu. Bera'nın aklına bir fikir gelmişti. Keçi çimenleri, otları çok severdi. Eğer ona biraz taze ot verirlerse, keçi yanlarına yaklaşabilirdi. Ayla bu fikri çok sevdi. Hemen denemek istediler. Keçiye verebilmek için bir tutam taze yeşil ota ihtiyaçları vardı. İşte bir tutam taze yeşil ot. Ayla ve Bera ellerinde tuttukları otlarla keçiye doğru yavaşça yaklaştılar. Taze ot kokusunu alan keçi tam da çocukların düşündüğü gibi otları yemek için çocuklara doğru yürümeye başlamıştı. Ayla ve Bera taze otları uzatırken keçiyi sevip okşamayı da unutmadılar. Keçi otları önce koklamış sonra da yemeye başlamıştı. İşte keçiye merhemi sürmek için tam sırasıydı. Babaanne de nazikçe keçiye yaklaştı. Keçi otları yerken ayağını sakince kaldırıp hemen çocukların sevgi adını verdiği merhemi sürdü. Keçi sonunda rahatlamıştı. Otlarını yedikten sonra önce biraz çocukların etrafında dolaşmış, sonra da bir güzel uyumuştu. Ayla ve Bera, keçi uyurken rahatsız olmasın diye ondan uzak bir köşede oyunlar oynamaya devam ettiler. Sonunda keçi uyanmıştı. Öyle neşeli, öyle canlıydı ki. Çocukların oyununa katılmış, onlarla yakalamaca oynarken koşturup durmuştu. Artık neşe içinde meğliyordu. Mee, mee. Ayla ve Bera, çok sevdikleri keçi yeniden eskisi gibi sağlıklı ve neşeli olduğu için çok mutlu olmuşlardı. Çocuklar oyun peşinde koştururken zaman su gibi akmış ve nihayet gece olmuştu. Herkes evine çekilmiş, yemekler yenmiş ve sevgi dolu sohbetler edilmişti. Çocuklar için uyku saati gelip çatmıştı. Tüm gün keçinin peşinde koşturan Ayla ve Bera hem eğlenmiş hem de çok yorulmuştu. Bugün keçinin iyileşmesi için ellerinden geleni yapmışlardı. Keçiye sevgi dolu yaklaştıkça sakinleşmesi iki küçük kardeşin çok hoşuna gitmişti. Bu güzel günü bir şiirle süslemeye karar verdiler. Sever keçiler zıplamayı, koşmayı, dağlarda, bahçelerde, kırlarda oynamayı. Ayağına kıymık batmış bizim keçinin, acıyla sekip durmuş, koşamaz olmuş. Neyse ki sevgi varmış, keçiye merhem olmuş. Keçi yeniden sağlığına kavuşup, kırlarda koşup oynamış. Hep birlikte el ele verip, sevgiyle keçiyi iyileştirdikleri bu güzel güne şükürler olsun. Ve uyudular. Uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: Çekil geçin. Ne dediğini anlamıyorum geçin. Sadece çekil.
1: Nerede bu adam ya? Nerede bu adam?
2: Oo, kara gözüm. Her zamanki gibi ellerini arkanda bağlamış. Sağa sola yürüyerek nerede bu adam yahu? Nerede bu adam? Diyorsun.
1: Hadi ya. Hep böyle mi yapıyorum ben?
2: Evet. Ve nerede olduğunu biliyorum.
1: Amanın. Gözünü seveyim söyle tutsuz.
2: Aha orada.
1: Allah Allah. Bu adam uzamış. Sündürdün mü ne yaptın?
2: Yo ben bir şey yapmadım. Bana normal gibi geldi.
1: Sakal da bırakmış sanki.
2: Sakalı zaten vardı. Dalga mı geçiyorsun?
1: Asıl sen dalga mı geçiyorsun? Bu bildiğin Hacivat.
2: Bilmediğim Hacivat da mı var?
1: İyi de ben onu beklemiyordum ki.
2: Hadi be. Şu dünyada senin beklediğin iki şeyden biri Hacivat. Diğeri yemek saati.
0: Selamun aleyküm ağalar.
2: Ve aleyküm selam Hacivat.
0: Karagözüm yine gözün yollarda. Beni mi bekliyordun yoksa?
2: Ben de öyle sanıyordum ama değilmiş.
0: Aa, kırıldım. Benden başka kim var yolunu gözlediğin?
1: Dursun.
2: Dursun mu?
1: Niye şaşırdınız ya? Sanki yük gemisi bekliyorum dedim.
2: O bile daha mantıklı.
0: Tabii, burada deniz olsaydı.
2: Ne için arıyorsun Dursun Efendi'yi?
1: Bana horon öğretecekti.
0: Horon mu?
1: Hayırdır ya? Bugün dünya şaşırma günü mü? Evet horon. Gördünüz mü görmediniz mi? Allah Allah.
0: Görmedik.
1: Hah şöyle oyalamayın beni. Lafa tutup duruyorsunuz. Tam iki dakikadır heyecansız hareketsiz konuşuyoruz. Şu konuşmamızı izleyen olsa sıkıntıdan...
0: Al sana hareket. Al sana heyecan.
1: Hareket diye buna derim.

0: Ne oluyor bu hayvana yahu? Anlatsana beygir. Ne oldu, ne oldu? Kim haklı peki? Tahmin etmeliydim. Yürü gidelim.
1: Ne oldu Acıvat? Ne anlattı beygir?
0: Dediğine göre Dursun Efendi, burada boşuna bekliyorsun. Yürüyün gidelim.
2: Biz de gidelim Karagöz. Belki yapacak bir şey vardır.
1: Gidelim Tuzsuz Efendi, gidelim.
3: Anlamıyorum dedim. Her ne diyorsan umurumda değil. Çekilmeyeceğim.
4: Dursun Efendi, keçi laftan anlamıyor. Bari sen anla. Geçmem lazım diyorum.
3: Rabbim hesabına geçi çekilsin ya. Ben geçeyim, sonra da sen geçersin.
5: Dursun, bırak inadı. Bostanı sulamam lazım. Kuruyacak sebzelerim.
3: Bekle çiftçi. Keçi çekilsin. Ben geçeyim, sonra sen geçip bostanını sularsın.
4: Papağan gibi tekrar edip durma. Keçiyle inatlaşılır mı? Evet dedi galiba.
5: Galiba. Anlamıyorum ki dilini. Karagöz'den başkası da anlamaz.
1: Yettim çiftçi, yettim. Şimdi anlarız derdi neymiş. Anlat bakalım keçi. Nedir mevzu? Çekilmem diyor.
0: Yahu bir torba laf etti. Hepsi bu mu?
1: Gerisini söyleyemem Hacıvat.
2: Söyle ya. Söyle ki sorunu çözelim.
1: Benim inadım kimsenin inadına benzemez. Boynuzu vurdum mu suya ittirmeyi bilirim de yüzmeyi bilip bilmediğini bilmiyorum. Dursun'a bir sorsana. Yüzmeyi biliyor muymuş dedi.
3: Cevap vermeyeceğim.
0: Mantıklı.
2: Yahu Dursun, aklı başında adamsın. Sen çekil bari. Benim de karşıda işim var.
6: Bekle Tuzsuz. Keçi çekilsin. Ben geçeyim. Sonra sen geçersin.
1: Bu ne ya? Karo kurmuşlar.
0: Koro denir ona.
1: Koro denir ona. Ama ne kadar önemli.
4: Koro falan kurmadık. Sabahtan beri aynı şeyi söylüyor. Ezberledik artık.
0: Yuh. Bu adam da neyin atmış arkadaş?
2: Ben bunları indirmeyi bilirim de...
1: Aman Tuzsuz, kütük devrilir maazallah.
0: Dursun Efendi'nin yüzmeyi bilip bilmediği de meçhul.
3: Söylemem.
1: Sormadık. Sanırım bekleyeceğiz.
2: Of,

0: Ne oldu? Geldik mi?
1: Yok.
2: Bu böyle olmayacak. Gidelim, yarın geliriz. İlla ki birinin inadı kırılmış olacak.
0: Bana fark etmez. Ben rahatım.
1: İyi madem Karagöz. Sen bunlara göz kulak ol.
0: He?
1: Dereye düşmesinler.
2: Kaçarlarsa haber ver. Elmaları mora boyamayı unutma. Bülbülleri de tilkiden al. Şehre götür. İki metre hendek kazıp dört bebeği de hendekten atlatmayı zinhar unutma.
3: Geldik mi?
2: Geldik. Kalkın hadi.
4: Şakayı bırakın da şu keçiye söyleyin, çekilsin.
0: Sen söyle. Bize ne?
4: Çekil keçi.
5: Ne
4: dedi?
0: Sen anla. Bana ne?
2: Gelmiyor musun beygir? Tamam, kalabilirsin. Bari sen göz kulak ol bunlara. Yok artık.
0: Beygir de kendine benzetmiş.
2: Beygir, çekil oradan.

0: Ne dedi?
1: Keçiye söz vermiş. Çekilemezmiş.
0: Bu da inatçı çıktı arkadaş.
2: Ben bunlar kadar inatçı sadece 3 kişi tanıdım.
1: Kimmiş onlar?
2: Bunlar işte.
1: Of!
0: Ben dayanamıyorum. Tutmayın beni.
2: Aman!
1: Dur Tutsuz. Bari beygir ağacı.
0: Çekilin be.
3: Dursun yüzmeyi bilmiyor olabilir.
0: İyi ya. Öğrenir işte.
2: Eyvah!
1: Gitti beygir.
4: Şuna bak ya. Beygir'i düşünüyor.
3: Sen sus Dursun. Milleti düşündün mü ki?
2: Dur artık Tutsuz.
1: Düşecek beygirim. Tutsuz dur.
3: Oh.
2: Nihayet. Hayda.
1: Şaka mı bu ya?
0: Bunlar çıldırmış.
3: Yeter be.
1: Ah. Vay be. Bu ne çeviklik Çelebi. Beklemezdim senden.
0: Ben de. Suya düşeceksin diye korktum.
2: Çelebi suya düşmedi ama beni hayretlere düşürdü.
1: Oy. Sertim.
3: Yapacak bir şey yok Dursun efendi. Şimdi doğruca mahalleye gidiyorum. Köprüden geçmesi gereken kim varsa gelip benim geçtiğim gibi geçsinler.
2: Bu kadar kolay mıydı ya?
3: Ben de bu kadar kolay olacağını tahmin etmemiştim.
1: Ama güzel taktik.
0: Bizim askerin Dursun'un üstünden geçtiğini düşünsenize.
2: Allah korumuş. Ne oldu çiftçi? Karadeniz'de gemilerin mi battı?
1: Dursun'a sorulacak soru o. Çiftçiye hayırdır çiftçi? Bostanda balcanların mı kurudu demelisin.
0: Balcan ne ya?
1: Yani patlıcan efendim, patlıcan.
2: Sıkıntıdan patlar tabii. Dünkü gibi heyecan olsa da eğlensek.
3: O bir kere olur azizim.
1: Aa, gülelim derken çiftçiyi unuttuk. Hayır olsun inşallah.
5: Bostanda patlıcanlarım kurudu.
1: Ha?
5: Evet, doğru bildiniz. 2 gün sulamayınca kurumuşlar. Sadece patlıcan da değil, domateslerim, salatalıklarım, biberlerim.
2: Hadi ya, biz de gülüp durduk çiftçi. Hakkını helal et.
5: Helal olsun.
0: Ah Dursun, ah. Hayvanla inatlaşılır mı?
3: İşte geliyor.
1: Durun ağalar, bir şey söylemeyin. Biliyorum zaten.
0: Ne yapmayı düşünüyorsun?
1: Önce çiftçiden helallik istemeyi, sonra da müsaade ederse bostanını yeniden yapmayı. Hatta yapana kadar da benim evin önündeki bostandan istediği kadar sebze alabilir.
3: Makul görünüyor.
2: Bence de.
1: Çiftçi düşündüğün kabahat. Ede.
5: Tamam, öyle olsun. Allah razı olsun Dursun.
1: Senden de çiftçi.
2: Dursun!
1: Efendim?
2: Benim horon işi de kaynadı gitti arada.
1: Kaynar mı Karagöz? Öyle güzel öğreteceğim ki. En iyi horonu sen oynayacaksın.
2: Yaşa be!
1: Aman diyeyim çiftçi, köprüden geçmeyin. Keçi oralarda bir yerdedir. Allah korusun.

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Mucize her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

Diyanet Çocuk'ta.

0: da ne böyle? O da ne? Bu adam da kim böyle?
1: Sevgili yumurcalılar, ben Gani. Gani zengin. En büyük probleminizi çözmeye geldim.
2: Ne iyi ettiniz. Benim en büyük problemim sırt ağrısı. Çözerseniz büyük sevaba girersiniz.
3: He? Sırt ağrısı mı?
1: Tüm köyün en büyük problemi yani.
0: Değirmen mi?
1: Hayır, daha büyük.
0: Köye otoyol?
1: Daha büyük.
4: Hadi canım. Havaalanı mı yoksa?
1: Arkadaşlar, en büyük probleminiz. Deve kuşlarınız. Sizin bir deve kuşu antrenörüne ihtiyacınız var. Baksanıza şu hayvanlara, uçamıyorlar bile.
0: Deve kuşları zaten uçamaz ki.
3: Hadi ya. Demek son takımdan o yüzden kovdular. Kuşları uçurmak için zorlamayacaktım.
1: Tabii ki uçamazlar. Ama rüzgar gibi koşabilirler. Maçlarda daha iyi oynayabilirler.
0: Bilemedik şimdi.
1: Bakın, beni kabul ederseniz pişman olmazsınız. Deve kuşlarınızla tek tek ilgilenirim. Onları eğitirim. Hatta tavuklarınızı da eğitirim. Bak şunlara. Miskin miskin yatıyorlar. Daha atik olmalarını, daha çok yumurta vermelerini istemez misiniz?
4: İsteriz tabii.
1: O zaman doğru adrestesiniz. Ben kanatlı ve uçamayan kuşlar uzmanıyım. İşte bunun gibi.
2: Ama bizim paramız yok. Ödemeyi nasıl yapacağız?
1: Ne olacak canım? Altın verirsiniz.
0: Altınımız yok.
1: Gümüş?
0: Gümüş de yok.
1: Ne var o zaman?
0: Yumurta.
1: Anlaştık.
5: Çekilsene kenara. Benim elimden hiçbir yumurta kaçamaz.
0: Toplar da elinden kaçamasaydı keşke. O zaman bu yumurtaları toplamak zorunda kalmazdık.
6: Tamam arkadaşlar, moralinizi bozmayın. Bir dahaki maça daha iyi hazırlanırız.
7: Geçen maça da çok çalışmıştık ama olmadı işte.
6: Demek ki çok çalışmayacağız.
7: Ne yapacağız peki?
5: Yan gelip yatacak mıyız? Güzel, bana uyar.
6: Hayır, etkili çalışacağız.
0: O nasıl olacak?
6: Bir antrenör bulacağız.
0: Köy yerinde antrenörü nasıl bulacağız?
6: Kolay ya. Hemen buluruz bence.

0: Kıpırdamayın. Sakın.
1: Antrenman epey hareketli geçiyor anlaşılan.
2: Öyle. Çok çalışıyoruz.
3: Biz de çalışmaya geldik. Bizimkileri alalım da biraz antrenman yapalım.
2: Hayır. İzin ver. Meyip'te ne yapacağım? Gitsinler tabii. Biz de kalanlarla devam ederiz. Tabii önce biraz dinleniriz.
4: Yumurtaları çok iyi toplamışlar.
3: Bir dahaki sefere yumurta satmacasına da maç yapalım.
5: Ben bunları kasabaya götürüyorum. Siz de kalanları köyde satmaya çalışın.
4: Tamam babacığım. Yolun açık olsun.
5: Eyvallah.
1: Olmuyor böyle çocuklar. Gelin şuraya bakalım. Kaplumbağa mı sürüyorsunuz, deve kuşu mu? Daha hızlı olmalısınız. Hadi sahanın başına geçelim de şu pergelleri bir açalım. Son sürat sahanın sonuna koşturmanızı istiyorum kuşları.
4: Tamam, hadi gidelim.
3: Hadi.
1: Tabii durmayı da bileceksiniz. Hadi bakalım biraz da pas çalışalım. Hızla giderken birbirinize pas atabilmelisiniz. Olmuyor, olmuyor. Bir daha deneyelim.
4: Hadi at.
1: Bir daha, bir daha. İşte bu.
4: Biraz da gelecek maç için mi antrenman yapsak? Ne dersiniz?
3: Bence hiç gerek yok. Havada karada yeneriz onları.
4: İşte bu be.
1: Hey! Aferin çocuklar. Gol! Gol! Gol! Artık hazırsınız. Bu maç bizimdir.
6: Güneşli bir günde maç heyecanı. Takımlar en az bizim kadar heyecanlı.
7: Evet Şakir, senin favorin hangisi?
8: Benim favorim demli çay. Kahve de iyi ama çarpıntı yapıyor.
7: Onu demiyorum. Hangi takım?
8: Ha, tamam. Tabii ki yukarı yumurcalı. Geçen maçtaki performansı gördük.
7: Evet sayın seyirciler. Uzmanlar aşağı yumurcalıya hiç şans vermiyor ve maç başladı.
5: Dayım abi, ne işin var orada?
1: Antrenörüm ben.
5: Nasıl ya? Ben niye değilim?
6: Furkan jet gibi ilerliyor. Rakip oyuncuları tek tek geçiyor. Adeta uçuyor. Nihat aldı topu. Gol!
7: Aşağı yumurcalıdan beklenmedik bir atak. Bakalım yukarı yumurcalı buna karşılık verebilecek mi?
4: Tamam arkadaşlar. Moral bozmak yok. Başarabiliriz.
6: Kerim kale vuruşuyla oyunu başlattı. Cemil hızla ilerliyor. Pasını verdi. Aman Allah'ım bu da ne? Veli topu kesti, karşı otağa geçti. Hayır, Furkan hızla rakibin arkasına sarktı. Kaleciyi gördü. Gol!
5: Ama bu haksızlık. Bizim takımın antrenörü yok.
7: Ve Osman Hoca düdüğünü çaldı.
8: Ne? Namaza mı çağırıyor?
7: Namaza ezanla çağırmıyor mu kardeşim? İlk yarı bitti. İlk yarı.
8: Ha. İyi, ben bir çay kapıp geleyim o zaman.
4: Ne olmuş bu takıma anlamadım.
3: Şimşek gibi oynuyorlar.
5: Moral bozmak yok. İyi oynuyorlar ama zayıf noktaları var.
3: Neymiş o?
5: Tabii ki kaleci. Topu kaleye atın yeter. Kesin gol olur.
6: Yukarı yumurcalı maça hızlı başladı. Defans önünü kesiyor.

0: Jimmy nous a donné qui c'est le bichot de chécure. Veto.
1: Adieu, Paul.
0: Colédé. In an almost b-ball.
1: Ah, Aziz, ah. Bari birini tut şu topların.
2: Olsun, öndeyiz işte.
3: Kalk, biraz yürü. Tembellik yapma.
0: Furkan'dan Nihat'a pas. Nihat'tan Serkan'a. Serkan uzaktan etkisiz bir şut çekiyor.
1: Panter gibi kaleciler var maşallah.
2: Yakala Burak.
0: Cemil Burak'a pas attı. Ve Burak yine uzaktan kaleyi yokladı. Ve yine gol.
1: Yine kaybedeceğiz.
4: Hayır, daha bir dakika var. Kazanabiliriz. Hep birlikte hücum edeceğiz.
0: Maçta son dakikaya girdik. Furkan Nihat'a, Nihat Veli'ye pas attı. Veli'nin önü kesildi. Son saniyeler. Veli topu attı. Furkan yakaladı. Kaleye attı.
1: Hayır!
0: Ve gol! Maçın kazananı 3-2 aşağı Yumurcalı oluyor.
5: İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır.
1: Evet hocam, bunu yaşayarak gördük. Antrenmanları boşladık, maçı da kaybettik.
2: Tebrik ederiz sizi. Çok iyi hazırlanmışsınız.
1: Hadi arkadaşlar, biz sahaya geri dönüyoruz.
4: Niye ki?
1: Tabii ki antrenman yapmaya.

0: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
1: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
0: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
1: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
0: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
2: Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
4: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
4: Ya gördün mü?
0: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemi sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Çok sıkıldım.
1: Ben de.
0: Hadi resim yapalım.
1: Yaptık ya.
0: Doğru, yaptık.
1: Bugün aklına hiç fikir gelmiyor.
0: Senin geliyor mu?
1: Hayır, hem de hiç.
0: Fikir kumbaram tamamen boşalmış.
1: O zaman tatlı bir şeyler yemeliyiz.
0: Hadi.
2: Hayırdır canlarım, nereye gidiyorsunuz?
1: Oyun fikirlerimiz bitti de.
0: Tatlı bir şeyler yemeye gidiyoruz.
2: Tatlı mı?
1: Tatlı fikirler için tatlı yemeliyiz anne.
2: Demek öyle. Ama daha bahçeye çıkmadan zaten tatlı bir şeyler yemiştiniz. Yanlış mı hatırlıyorum yoksa?
1: Doğru.
2: Güzel oyun fikirleri için daha iyi bir fikrim var.
0: Ne?
2: Sebze.
0: Sebze mi?
2: Evet. Hem de taze. Bahçeden ellerimle topladım. Şunların güzelliğine bakın hele. Hadi mutfağa güzelce yıkayalım. Şu mis gibi salatalıktan, minicik domateslerden yemelere doyamayacaksınız. Oh, tertemiz oldular. Halanıza da bir paket hazırlayayım. Bayılacak.
1: Köstebekler tatile mi gitti?
2: Tatile mi bilmem ama iyi ki gittiler. Bu sayede patateslerim, havuçlarım, soğanlarım hepsi bize kaldı.
0: O zaman bahçeye tavşan alalım.
2: Neden?
1: Havuçları yesin de boşa gitmesin.
2: Aa, siz neden böyle sebze sevmez gibi konuşuyorsunuz?
1: Seviyoruz ama...
0: Tatlı şeyleri bazen daha çok seviyoruz.
2: Ben de sebze dedektifi oyunu oynarız diye düşünmüştüm ama... istemezseniz oynamayabiliriz.
0: İsteriz anne.
2: Ama önce babanızı bulmanız lazım. O sırada ben hazırlanayım.
0: Tamam. Baba.
2: Dikkatli olun. Çeşit çeşit şifa var bu tabakta.
0: Hadi baba.
1: Oyun beklemez baba.
3: Tamam canım, yürüyorum işte.
2: Oo, kimler gelmiş kimler. Hoş geldiniz Adem Bey.
3: Hoş buldum canım.
1: Hadi oynayalım.
2: Tamam. Oyunumuzun adı Sebze Dedektifi.
0: Dedektif kim olacak?
2: Siz.
1: Ne bulacağız?
2: Sebzeleri.
3: Ben ne olacağım?
2: Göz kapatıcı.
3: Ne?
2: Dedektiflerin sebze tahmininde gözlerinin kapalı olması gerekiyor.
3: Oo, tam benlik.
1: Hadi başlayalım.
2: Kiminle başlayalım?
1: Ben.
3: Anlaşıldı. Taş, kağıt, makas lütfen.
0: Taş, kağıt, makas.
3: Kağıtla ceren kazandı. Hadi bismillah.
2: Ağzını kocaman aç bakalım.
0: Havuç.
2: Evet.
3: Alkış. Sıradaki yarışmacımız Eren.
1: Yaş olsun.
0: Bu kaç? 5. Aferin, görmüyorsun.
3: Sendeyiz Emel.
2: Kocaman aç bakalım ağzını.
1: Karnımda şey, şimdi hatırlayacağım, bir dakika karnımda bağır.
3: İyi denemeydi ama karnı bağır değil, brokoli.
1: Hep karıştırıyorum.
2: Sevdin mi Eren?
1: Azıcık.
2: Şimdi sırada yeşillikler.
0: Güzel kokuyor. Halamın bahçesinde yemiştik hani.
3: Bizim bahçede de yedik yavrum.
0: Halamın bahçesindeki daha güzeldi.
3: Söyle bakalım ne?
0: Marul.
3: Maydanozdu. Ve beraberlik için Eren'e bir fırsat doğuyor sayın seyirciler.
1: Hadi baba, hemen gözlerimi kapa.
2: Al bakalım.
1: Ne bu? Naneli şeker gibi yakıyor.
3: Çok yaklaştım.
1: Ispanak.
0: Bilemedin nane.
1: Bildim ya demin.
0: Naneli şeker dedin akılım, nane demedin ki.
1: Ama anne.
2: Ceren haklı. Ispanak demesen iyiydi.
1: Kaybettim mi?
3: Bu lezzetleri tadıp da kaybetmek mümkün mü?
2: Söyleyin bakalım, en çok hangisini sevdiniz?
0: Çikolata.
3: Kolay gelsin canım, ne yapıyorsun?
2: Havuçlu kek, patates salatası, kabak sandal.
3: Dur. Misafirimiz mi geliyor?
2: Hayır.
3: Neden bu kadar çok şey yapmaya çalışıyorsun?
2: Çocuklarımız sevsin diye. Çeşit olsun ki birini yemezlerse diğerini yerler dedim.
3: Anladım.
2: Çocuklar sebze sevmediklerini söylüyorlar. Sebze dedektifleri olarak da pek yol kat edemedik maalesef.
3: Hallederiz, üzülme. Sen şimdi biraz brokoli, havuç, domates... Ceren! Eren!
2: Hadi gelin!
1: Baba!
0: Anne!
1: İlk ben geldim değil mi?
0: Hayır ben.
1: En hızlı benim.
0: Hayır, esas en hızlı benim.
2: Hiç boşuna tartışmayın. Birazdan her şey ortaya çıkacak.
0: Ha? Nasıl?
3: Bahçe sporları başlıyor!
0: Bahçe sporları mı? Yaşasın! Ben birinci olacağım.
1: Ben de.
2: Hızlı olan kazansın.
1: Ben hızlıyım değil mi anne?
2: Hızlı mısınız bilmem ama nasıl hızlı ve güçlü olunacağını biliyorum.
0: Bana söyleyebilir misin anne?
1: Bana da.
2: İkinize kazanmak mı istiyorsunuz?
0: Evet.
3: Evet. Yarışı kazanmak isteyenlerin en güçlü yardımcıları burada. Gel vatandaş, gel.
1: İstiyorum.
0: Ben de.
2: Durun, sakin olun kuzular. Hepinize yetecek kadar güç ve enerji var.
1: Brokoli mi?
3: Brokoli, havuç, domates. Ne ararsan var vatandaş.
1: Kalsın.
2: Brokoli deyip geçme vatandaş. Onun gerçek adı süper güç brokoli.
0: Ne? Süper güç mü?
3: Evet, süper güç brokoli. Güç verir. Tüm engelleri aşmada en büyük yardımcınız olacak.
2: Bitmedi vatandaş. Bu ne?
0: Havuç.
2: Hayır, böyle bir kahramana havuç deyip geçemezsiniz.
1: Ne diyelim?
2: Görüş gücü ustası.
0: Ya!
3: Keskin görüşler için görüş gücü ustasından yardım almalısınız.
1: Geceleri bile mi?
2: Görüş gücü ustası gece gündüz demeden çalışır ve en güzel görüşleri sağlar.
1: Çok etkileyici. Bundan olurum.
3: Durun, daha bitmedi. Bu ne?
0: Domates.
3: Koruyucu domates.
1: Koruyucu mu? Neyi koruyor peki?
3: Kalbimizi.
1: Vay! Kalbimiz çok önemli.
2: Her organımız önemli çocuklar. Hepsini güçlendirebilmemiz için Allah çeşit çeşit nimetler yaratmış.
3: Sebzeler de bunun başında geliyor canlarım.
1: Anladım.
2: Sebze, meyve, et, süt, yumurta, peynir, her biri çok önemli.
1: Acıktım.
2: O zaman buyurun sofraya.
3: Neler hazırladın canım?
2: Havuçlu kek.
0: Yaşasın.
2: Patates salatası.
0: Süper.
2: Kabak sandal.
1: Kabak sandal mı?
2: Evet.
1: Bir yaşıma daha girdim.
0: Bismillah.
1: Sandala bayıldım anne.
0: Patates salatasından da ye kardeşim, çok lezzetli olmuş.
1: Eline sağlık anne, çok güzel olmuş. Nefis nefis.
3: Bu gidişte bize bir şey bırakmayacaklar canım. Hadi başlayalım.
2: Aynen. Hemen havuçlu kekten başlıyorum.
3: Hazır mısınız?
0: Evet.
2: O zaman 3... İki, bir, başla!
0: Ceren! Ceren! Ceren! Ceren! Ceren! Ceren! Ceren!
3: Hay maşallah.
2: Tebrik ederim canlarım. Rüzgar gibi geçtiniz.
1: Brokoli gerçekten güç veriyor.
0: Bana da acayip güç verdi. Neredeyse seni geçiyordum, gördün mü?
1: Birazcık ayağım takıldı, yoksa yetişemezdin.
3: Sırada zıplama yarışları var. Hem de trambolinle.
0: Yaşasın!
2: Bakalım kim en çok zıplayacak?
1: Ben.
0: O kadar çok havuç yedim ki bir tavşan gibi zıplayacağım.
1: Ben de zıplam, hem de en zıplak.
3: Hadi bakalım en zıplak kimmiş görelim.

0: Hı? O da nezi? Allah'ım, içi dolu bir küp, zengin oldum, zengin oldum. Ne yapsam, ne yapsam?
1: Selamun aleyküm hocam.
0: Aleyküm selam efendiler.
1: Ne yapıyorsun hocam?
0: Ne yapayım ki Cemal efendi, tarla işleri işte.
1: Bir şey mi saklıyorsun hocam?
0: Hı? Nasıl şey, tarlanın ortasında ne saklayabilirim ki?
1: Peki o zaman. Kolay gelsin hoca.
0: Teşekkürler. Allah razı olsun. Oh, gittiler. Gördüler mi acaba küpü? Neyse, hemen saklamam gerek bunu. Nereye saklasam? Ne? Orası olmaz. Hayır, burası da iyi değil.

0: Ay, sen de nereden çıktın adam?
1: Geçiyordum, selam vereyim dedim.
0: Tamam o zaman, sen verdin, ben aldım. Hadi şimdi güle güle. Zengin olunca da rahat bırakmıyorlar insanı yahu. Bu altınlarla neler yapılır neler. Önce kendime bir gümüş tesbih alacağım. Hep istediğim şeydi. Sonra da... Sonra da... Allah Allah, ne istesem ki? Bak şu işe yahu, hayal bile kuramadım şimdi. Neyse, heyecandan olmalı. Bu kadar altınla ileride her şeyi isteyebilirim.

0: Artık bunlar bizimdir.
1: Tüm parayı yiyelim.
0: Evet. Hepsini yiyelim. Hepsini yiyelim.
2: Durun yemeyin. Onlar benim.
3: Neyi yemeyelim hocam?
2: Yok bir şey hanım. Sadece bir rüya işte.
3: Anlatsana ne gördün?
2: Ne göreceğim yahu? Boş ver sen uyu. Dünya işleri işte.
3: Bu kadar dünya işi iyi değil hocam.
2: Ben biraz dışarıya bakayım.

0: Oh, çok şükür buradasın. Seni çok iyi korumam gerek.
1: Selam hoca. Bugün epey balık tuttum. Sana da vereyim mi? Uy! Ne oluyor da?
2: Hocam! Sana zahmet, şu çuvalı koymama yardım eder misin? Hı?
3: Hocam! Sana bir bilmece soracağım.
2: Hocam duydun mu? Bugün bir eve hırsızlar girmiş. Evdeki bütün altınları çalmışlar.
0: Ne? Altın mı? Çalmışlar mı? He?

0: Ay. Hırsızlar, hırsızlar.
1: Hocam dur hele, ne hırsızı?
0: Nasıl, hırsız, hırsız girmedi mi buraya?
1: Hırsız falan yok bizde.
0: Ama hırsız dediler bana.
2: Ha, bugün öteki köyden bir ev soyulmuş baba, arkadaşım demişti.
0: Ciddi misin?
1: Hem bizde öyle kıymetli ne var ki? İlahi hocam.
0: Evet haklısın. Bu iş iyice sıkıcı olmaya başladı. Hayırdır ağalar?
3: Hocam, galiba biz bir şey yaptık, seni üzdük. Bilmiyoruz ne yaptık ama affet bizi.
4: Affet hocam.
3: Sana da ufak bir hediye alalım dedik.
0: Bu çok güzel dostlar.
3: Sağa layık değildir ama kabul et he mi?
0: Buraya kadar. Bekleyin dostlar, hemen geliyorum. Bu şekilde hiçbir tadı yok bunun. O halde paylaşalım.
3: Ama bu...
0: Ama...
2: Aa, bu benim kumbaram baba. Geçen sene tarlaya saklamıştım. Sonra da bulamamıştım. Teşekkürler.
0: Yani altın yok muymuş?
3: Hocam, senin düşünmen yeter. Allah razı olsun. Senin kalbin altın hocam.
0: Asıl sizin kalbiniz altın dostlar. İyi ki varsınız.
3: İyi ki varsın hocam.
1: İyi ki varsın hocam.
4: İyi ki varsın hocam.
2: İyi ki varsın hocam.
5: İyi ki varsın hocam.
0: Huzurumu kaçıran, malı mülkü ne yapayım? Dostum eşim yanımdaysa gerisini ne yapayım?

İsraf etmeyelim.

Huh? Huh?

Mm-hmm.

Huh?

0: Mira.
1: Itti.
0: Off. Under.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: Hizmete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön küfi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: çocuklar. Bugün köyde şenlik var.
1: Hey, herkes nefis yemekler yapacak.
0: Aynen öyle torunum. Ben de herkesin çok sevdiği...
1: Doğa çileği reçel yapacaksın değil mi nene?
2: Biz de sana yardım edebilir miyiz?
0: Evet, sizden bir konuda yardım isteyebilirim canlarım.
3: Nedir?
0: Reçel için çilek toplayarak bana yardım edebilirsiniz.
4: Oh.

0: Çok tatlıydı çilekler.
1: Temtem, sen çok fazla çilek yedin. Sana dokunmasın.
2: Hiçbir şey olmaz. Tatlı çilekler, tatlı rüyalar.
1: Aa, uyudu bile.
0: Ha? Ha? Çocuklar geliyor. Saklanın. Ay, ay, ay, ay.
3: Yippa. Çilekler burada. Ha?
4: Hani çilek?
3: Olamaz. Birileri çilekleri toplamış.
4: Hatırladım. Şu ağacın yanında bir yerde de çilekler vardı. Oraya da bakalım.
1: Hay Allah. Köylünün rızkını yedik galiba.
0: Temtem, sana o kadar söyledim az ye diye. Kimseye çilek bırakmadın ki.
2: Çok üzgünüm. Uyumak için enerjiye ihtiyacım var. Çok kaşırıyorum.
0: O kadar çilek yedin ki tatlı tatlı rüyalar yerine...
1: Tatlı tatlı kaşınacaksın. Alerji oldun.
3: Burada da kalmamış çilek.
4: Reçelsiz şenliğin tadı olmaz ki.
5: Stop!
1: Gördünüz mü? Gördünüz mü? Tam isabet.
4: İşte oynarız.
5: Hadi birlikte oynayalım mı?
4: Ben bu oyunu biliyorum.
3: Ama ninem festival için reçel yapacak. Ona yardım edeceğimize söz verdik.
4: Bir tane bile çilek bulamadık. Doğru söyleyeceğim. Yoksa hepsini sen mi yedin?
5: Hayır. Biraz yedim ama hepsini yemedim. O kadar çileği ben bile yiyemem.
0: Siz yiyemezsiniz ama Temtem hepsini mideye indirir.
2: Biraz da sağ kaşı.
1: Tamam. Oldu mu? Uyuduğuna göre kaşıntı da kalmadı.
5: Söz verince yerine getirmek çok önemlidir. Bence birkaç el istop oynayalım. Sonra da birlikte çilek arayalım.
3: Anlaştık. Ebeveynim.
5: Hey!
3: Ozan!
1: Ha? Yine oyun peşindeler.
0: Ya? Ne kadar da çok oyun biliyorlar.
2: Bu enerjiyi nereden buluyor bu çocuklar? Benim hep uykum.